0: yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi. Kılıçdaroğlu partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya müzakere masasına oturmak zorunda kalacak, dedi. Spor. Ay Yıldızı ekibimiz Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Saat 6'da başlayacak bu zorlu 90 dakika TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ankara deneme sahnesi olacak. Türkiye'nin en köklü amatör tiyatro toplulukları arasında yer alan Ankara Deneme Sahnesi, 1956 yılında Tiyatro Sevenler Gençlik Cemiyeti adıyla kurulur. Amatör bir heyecanla yola çıkan cemiyet, zamanla profesyonel tiyatro dünyasına çok sayıda önemli isim kazandıran okul niteliği kazanır. Topluluk, hiyerarşik bir yapı yerine, usta-çırak ilişkisine ve demokratik bir gönüllülük esasına dayanır. Kuruluşundan itibaren dünya edebiyatından Bertolt Brecht, Albert Camus, Jean-Paul Sartre gibi dev isimlerin eserlerini Türkiye'de ilk kez sahneleyen ekipler arasında yer alır. Topluluğun sanatsal kimliği özellikle 1960'lı yıllardan itibaren halk tiyatrosu, İşçi tiyatrosu ve köy seyirlik oyunları üzerine yoğunlaşır. Profesör Nurhan Karadağ, topluluğun tarihinde en etkili figürlerden biri olarak öne çıkar ve Anadolu'nun kültürel mirasını da sahneye taşır. Ankara Deneme Sahnesi sadece oyun sergilemekle kalmaz. Aynı zamanda teorik tartışmaların ve tiyatro eğitiminin de merkezi haline gelir. Erol Kardeşeci, Erkan Yücel ve Zafer Ergin gibi pek çok usta sanatçı kariyerlerinin erken dönemlerinde Ankara Deneme Sahnesi'nde sahneye çıkmıştır. Yılmaz Onay, Özdemir Nutku, Güngör Dilmen gibi kalem ustaları da tiyatronun mutfağında görev alır. Yayımladıkları kitap ve bültenlerle benzerlerinden ayrışan topluluk, günümüzde de bağımsız tiyatro geleneğini sürdürür. Sanatın toplumsal bir araç olduğu bilinciyle hareket eden ekip, Ankara'nın kültürel hafızasında iz bırakır. Kolektif çalışma disiplini ve yerel kaynaklardan beslenen özgün yorumları, Ankara Deneme Sahnesi topluluğunu Türk tiyatro tarihinde ayrı ve farklı bir konuma yerleştirir.

0: yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

sıkı kolum tutmuyor elim turnalardayım. Ah gülüm gülüm, kız gülüm gülüm tutmuyor.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Enerji Masası.
2: Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Enerji Masası programından sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor. Yapım sorumlumuz Vilda Üstündağ. Teknik masada bugün Melih Demirezer sesimizi sizlere ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Öncelikle bizimle iletişime geçmek isterseniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adresimiz ise trt.tsr. Bizleri TRT Dinle uygulamasından radyo seçenekleri bölümünden dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca radyo.trt.net.tr üzerinden de dinleyebilirsiniz efendim. Bildiğiniz gibi dünyada enerji dönüşümü hızla devam ederken yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de her geçen gün artıyor. İklim değişikliğiyle mücadele, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi nedenlerle temiz enerji yatırımları küresel ölçekte ön plana çıkıyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici alanlarından biri de kuşkusuz denizüstü rüzgar enerjisi. Denizüstü rüzgar santralleri bugün yalnızca temiz enerji üreten tesisler olarak değil, aynı zamanda enerji dönüşümünü hızlandıran, elektrik arz güvenliğine katkı sağlayan, yerli sanayiye yeni fırsatlar sunan ve limanlardan mühendislik hizmetlerine kadar pek çok sektörü etkileyen stratejik projeler olarak da öne çıkıyor. Biz bu hafta Enerji Masası'nda rüzgardan elektrik üretiminin denizlerde nasıl yeni bir boyut kazandığını, denizüstü rüzgar santrallerinin neden

kadar önemli hale geldiğini, Türkiye'de bu yatırımların hangi hukuki mekanizmaya tabi olduğunu, kıyı ve deniz alanlarının neden özel koruma altında bulunduğunu, yatırım sürecinde hangi izinlerin gerektiğini ve bu dünyadaki uygulamaların Türkiye açısından

0: enerjiyle rüzgarın elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Offshore da denilebilir bu enerjiye. Yani burada rüzgar deniz üzerindeki bu türbinler sayesinde elektriğe çevriliyor.
1: Ebru Hanım, hemen araya gireceğim ama bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de şeyi açabilir miyiz? Neden offshore kelimesi?
0: Offshore.
1: Çünkü offshore bankacılığı var. Yani kıyı demek offshore.
0: Offshore aslında denizden gelen anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Rüzgar enerjisi santralleri içinde offshore kelimesi kullanılıyor. Yani birebir karşılamasa da tanım olarak bu şekilde de anılıyor. O yüzden bunu da belirtmek istiyoruz tabii.
1: Hı hı. Yani Türkiye'de çünkü deniz üstü rüzgar santrali oldukça yeni bir konu.
0: Evet.
1: Tamamen yeni. Onun için bu terimler bile daha oturmuş değil sanırım.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Çok yeni olduğu için oturmuş değil terimler, ama yavaş yavaş inşallah önümüzdeki zamanlarda oturacak terimlerde.
2: Yeni dediniz ama bunun sanıyorum bir karayla başlangıcı var tabii ki, değil mi?
0: Tabii ki.
2: Onun peki tarihçesini biraz alalım mı? Nasıl geldik
0: şimdi
2: bugünlere?
0: Şimdi rüzgar enerjisi, deniz üstü rüzgar ya da kara rüzgar enerjisi aslında çok eski. Yani insanlık tarihi kadar eski.
2: Evet.
0: Mesela önce yelkenli gemilerle başlar, sonra değirmenlere kadar gider hepimizin bildiği. Sonrasında sanayi devrimiyle tabii kömür ve petrol devreye girince bu enerji biraz geri planda kalıyor. Sonrasında da tabii bu petrol krizleri ve çevre kaygılarıyla tekrar önem kazanıyor. Kara rüzgarlarına öncelikle söylemek gerekirse 2000 sonrasında büyük ölçekli kara rüzgar santralleri var 2000'lerden sonra. Ancak deniz üstü rüzgar santralleri 2010 sonrasında daha küresel bir yükselişe geçti. Aslında 1991 yılında Danimarka'da ilk deniz üstü rüzgar santrali kuruldu ama çok küçük ölçekli olduğu için büyük ölçekli olanlar 2010 yılından sonra. Kısaca bu şekilde bir bilgi verebiliriz.
1: Teknoloji mi?
0: Tabii teknolojinin gelişmesiyle maliyetlerin düşmesi artıyor. Türbinlerin daha fazla kapasite, daha çok rüzgar üretmesi, türbinlerin kanatlarının bile genişlemesi rüzgarın üretme alanını genişletiyor. O noktası maliyeti de düşürdüğü için biraz daha yeni açıkçası.
2: Evet.
0: Yeni bir yükselişe geçmiş. Şurada bir 10-15 yıllık bir süreçte küresel
1: yükselişe
0: geçmiş.
1: Şu merak ediliyor çünkü kara neden yeterli olmuyor da denizde böyle rüzgar santrallerinin kurulmasına karar veriliyor. Bunun nedeni imardan dolayı mı?
0: Aslında en temel nedeni Hasan Bey şöyle diyebiliriz. Karada denizde rüzgarın esme hızı, gücü daha fazla. Dolayısıyla üretim daha fazla oluyor. Karadaki rüzgar gücüyle denizdeki rüzgar hızı, gücü aynı ölçüde değil.
1: Hı hı.
0: Yani en temel nedeni bu. Hı. Deniz üstünde bunların konuşulması, bu tip girişimlerin yapılmasının en temel nedenler arasında bunlar yer alıyor.
1: Evet.
0: Yani tabii hukuku da konuşabiliriz, kanunları da konuşabiliriz ancak en temel neden bu.
1: Evet.
2: Peki son yıllarda önem kazandığını söylediniz. Yani sebepleri neler? Biraz değindiniz ama daha derinlemesine konuşabilir miyiz bunları?
0: Tabii ki. Bunların son yıllarda küresel ölçekte başarılı modeller olması, önem kazanmasının bir takım sebepleri var. Öncelikle küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının ihtiyaç çok fazla arttı. Özellikle son 25 yılda.
2: Evet.
0: Dolayısıyla deniz üstü rüzgar enerjisi de yüksek teknik potansiyeli, biraz önce söylediğim gibi işte hızının yüksek olması ve kesintisiz üretim en önemlisi bu. Bu kaynaklara da önemli bir yatırım yapılmasını sağlayacak sebepler arasında.
2: Evet.
0: Yani rüzgar türbinlerindeki en önemli yatırım yapılmasının sebebi kesintisiz olması ve teknik potansiyelinin olması. İkinci olarak da enerji arz güvenliğinden bahsedebiliriz. Yani bunlar daha çok elektrik üretiminde istikrar sağlamak için deniz üstünde rüzgar genellikle daha güçlü ve daha düzenli eser. Bu da istikrarı getirir. Elektrikteki istikrar ve arz güvenliği de önemlidir. Bu da dışa bağımlılığı da azaltır.
2: Evet.
0: Güvenliği de arttırır. Bu nedenle yine bir girişim olarak, bir sebep olarak gösterebiliriz. Diğer önemli bir nokta da ekonomik ve sosyal etkisidir. Bu da çok önemli. Bu yatırımlar sadece elektrik üretmek için yapılmaz. Aynı zamanda bu türbin projelerin kurulumunda, bakımında, üretim süreçlerinde istihdam da yaratılır. Yerli sanayiye yatırım fırsatları

0: fırsatları da sunar. Örnek verecek olursak tersanecilik gibi, denizcilik gibi, liman işletmeciliği gibi alanlarda, şalt sistemleri gibi birçok sektör canlanır.
1: Evet.
0: Ve bu da otomatik olarak ekonomik kalkınmayı sağlar.
1: Evet.
0: Ayrıca yine kısaca bahsetmek gerekirse bir sebep daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Önemli çünkü teknoloji ilerledikçe de bu santrallerin önemi artıyor. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi ilk offshore santrallere bakarsak bunlar çok küçük ölçekte. Bugün çok devasa projeler gündeme geliyor. İlk offshore'da Danimarka'ya gidersek 5 megawatt kapasiteyle kurulmuştu. Bu sadece ve sadece 2000 hane diye hatırlıyorum. 2000 hanenin elektriğine yetecek şekildeydi. Ama bugün tek türbin 25 megawatt'a kadar gidiyor. Yani bu çok ciddi bir rakam
1: Dünyada
0: açıkçası.
1: genelde kuzey ülkelerinde.
0: Genelde öyle. Evet, Danimarka, İsveç, Almanya'da vardı sanırım. Genelde kuzey ülkeleri, Avrupa ülkelerinde yaygın. Yani son yaygınlaşma şekli de o şekilde. Öncelikle kurulan 2000 yılındaki 3 tane Avrupa ülkesiydi. Hollanda, İsveç ve Danimarka. Sonrasında tabii Çin, ABD, Birleşik Krallık gibi eklenen şeyler de var büyük
1: Evet.
0: ölçeklerde. Tabii bunlar teknoloji geliştikçe verimlilik yükseliyor ve enerji maliyetleri de düşüyor. Çünkü
1: Evet.
0: daha fazla alandan rüzgar üretileceği için maliyet kısmı daha düşük seyrediyor. Teknolojinin gelişmesi çok önemli rüzgar santrallerinde.
1: Bunlar da yatırımları
0: Yatırımları
1: etkiliyor tabii
0: etkiliyor
1: ki.
0: tabii ki, tabii ki.
1: Etkiliyor ve belirliyor.
0: Tabii ki
1: Bunlar
0: maliyetin
1: dışında
0: düşmesi zaten yatırımı başlı
1: tabii.
0: başına etken, artı üretimin fazla olması, verim alınması da ikinci bir etken. Verim de yükseliyor çünkü.
1: Şimdi dünyadaki Danimarka ile başladı dediniz. Diğer ülkeleri de saydınız. Şu anda dünya ölçeğinde hangi noktada acaba? Deniz üstü rüzgar enerjisi kullanımı.
0: Şu anda dünyada ilk deniz üstü biraz önce söylediğimiz gibi Danimarka'nın
1: Denmark.
0: Vindeby kıyılarında kuruldu. Bu 11 türbin ve toplam 5 megawatt kapasitedeydi. Ve 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyordu. 2000'lere gelindiğinde Danimarka, Hollanda, İsveç deniz üstü rüzgar santralleri bulunuyor 2000
1: Tabii.
0: yılında. O tarihten sonra tabii teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor. Daha sonra büyük türbinler daha geniş alanlarda hareket ederek çok daha fazla elektrik üretmeye başlıyor. 2000'li onlara geldiğimizde de 3 megawatt kurulu gücündeki tek bir türbin tüm ilk kurulan yine Danimarka santraline gidersek onun ürettiğinden daha fazla elektrik sağlayabiliyor. Yani sektör hızla ilerliyor. Günümüzdeki bir türbinin gücü 25 megawatta kadar ulaşmış durumda.

0: Bu da çok ciddi. Kıyaslarsak kısa sürede bu kadar gelişmesi önemli. Şimdi küresel ölçekte bakarsak önemli olan başarılı projeleri Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Almanya, Çin, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri de var. Bunlar çok büyük sektör haline gelmiş durumda. Buradaki bu başarılı modellerin tabii ortak bir özelliği
1: Evet.
0: var. Bunlar devlet deniz alanlarını planlıyor. Önceden planlama çok önemli. Uygun alanları tahsis ediyor. Çevresel değerlendirmeler yapılıyor. Yatırımcı, yarışma, ihale seçiliyor. Şebeke bağlantısı da önceden planlanıyor. Dolayısıyla bugün aslında gelinen noktada yatırımcı bunları önceden bildiği için bir belirsizlik de ortadan kalkmış oluyor. Yani başarının altında bu yatıyor.
1: Peki Türkiye bu modellerden, bu örnek modellerin hangi yönleriyle hangi yönlerinden yararlanmalı? Hangilerini örnek almalı? Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz?
0: Tabii ki bunlar şimdi Türkiye bunlardan hangilerinden faydalanmadı? En başta şunu söyleyebiliriz. Büyük enerji projesi yanında kamu planlaması ve altyapı projesi olarak da ele alınmalı.
1: Evet.
0: Sadece bir enerji projesi olarak değil. Yani deniz alanları planlaması, uygun sahaların belirlenmesi, izinlerin alınması baştan düzenlenmeli. Türkiye de bunu örnek almalı. Yatırımcının bunları önceden bilmesi, biraz önce de dediğim gibi belirsizliği azaltır, yatırıma teşvik eder. Ve bu da bir hukukçu olarak şunu diyebilirim, hukuki öngörülebilirlik ilkesini gündeme getirir açıkçası. Bir diğer özellik de yine deniz alanlarının ve izin süreçlerinin devlet ya da kamu otoritesince belirlenmiş olmasıdır. Mesela burada deniz trafiği, balıkçılık, çevresel hassasiyet gibi, kıyı bağlantısı gibi konular baştan düşünülüyor. Yani bunları baştan düşünüldüğü için de onları bilerek yatırım yapılıyor ve dolayısıyla yatırımcının yine kafası karışmamış oluyor. Ayrıca üretilen elektriğin şebekeye güvenli şekilde aktarılması, bu da çok önemlidir. Bunun da örnek alınması lazım. Çünkü şebeke bağlantısı da proje kadar önemlidir ve bunun da planlanması gerekir. Çünkü üretilen bir şeyin şebekeye ulaştırılmazsa hiçbir anlamı yoktur. Ulaştırıldığı ölçüde başarı sağlar. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Bu santrallerde çevresel değerlendirme de çok önemli. Çok erken aşamada projenin ilk aşamalarında yapılıyor. Yani bu sonradan işte iptal risklerini önlüyor, toplumsal itirazları azaltıyor, dava süreçlerini azaltıyor. Pek çok şey var. Bu da Türkiye'nin örnek alması gereken alanlar. Bunları Türkiye'nin örnek alması gerekir.
2: Şimdi tabii Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisinin kurulabilmesi için hukuki bir altyapının da oluşması lazım. Halen teorik bir yapıda gidiyor. Uygulaması henüz yok. Ayrı bir yasalara da aslında sanırım ihtiyaç var. Bir yenilebilir enerji yasası var. Kıyı kanunu, imar kanunu ama yani kendisine özgü bir yasa henüz yok sanırım. Bunun olması gerekiyor mu? Ya yoksa bu durum enerji mevzuatı diğer mevzuatlar açısından nasıl değerlendirilebilir?
0: Tabii burada dediğiniz gibi Türkiye'de sadece tek yasayla ilerleme burada mümkün değil. Böyle bir mevzuatımız henüz yok.
2: Evet.
0: Çünkü rüzgarda sadece yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretim amaçlı kanun değil. Dediğiniz gibi kıyı kanunundan da kıyı kanunu da tabi, imar kanunu da tabi. Çünkü kıyıyla bağlantısı var deniz üzerinde. Rüzgar santrali her ne kadar denizde kurulmuş bile olsa bunun karayla bağlantısını yadsıyamayız. Çünkü gerek trafo bağlantısı gerek şebekelerle ilgili bağlantı her türlü bağlantı devam ediyor. Yani burada şunlardan bahsedebiliriz. Tek bir yasal çerçeve olmamakla beraber birçok kanunda bununla ilgili mevzuatta ufak ufak şeyler var. Yani işimize yarayabilecek. Burada öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması için kanun var. Burada yenilenebilir kaynakların yine yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve enerji çeşitliliğin arttırılması amaçlanıyor bununla. Bu kanun ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizlerde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santrali kurabileceği düzeniyor. Yani

0: Deniz üstünde buradan bir çıkarım yapıyoruz. Deniz üstü rüzgar enerjisi kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere. Yani burada bizim kıyı kanununu otomatik olarak yönlendiriyor aslında. Yani burada kıyı ve sahil şeritleri bunun dışında kıyı bağlantısı için ayrıca kıyı kanununu devreye sokuyor. Yani burada deniz üstü rüzgarda denizler ile kıyı ve sahil şeritleri aynı hukuk rejime tabi değil.
1: Evet.
2: Ama
1: Arasındaki
2: yani
1: fark.
2: Türkiye,
1: Evet.
2: Türkiye'de yani bir otel ufak bir iskele yaptığı zaman bile birkaç kurum birden karışıyor. Yani Turizm Bakanlığı'ndan izin alıyorsunuz. Hatta jandarma bile devreye giriyor. Deniz Kuvvetleri devreye giriyor. Yani öyle bir durum var. Yani onun için böyle büyük bir yatırım için yani bir yabancı bir yatırımcı geldi. Farklı kurumlar yerine tek bir kanuna bağlı olması daha mantıklı değil mi?
0: Yani tabii ki gönül
2: Çünkü
0: ister tek bir kanunla
2: Türkler
0: ilerlemek lazım bir
2: göç
0: bütün
2: yolda
0: olarak.
2: düzülür hesabıyla yapıyorlar. İlk önce yatırım gelsin, ondan sonra bakarız şeklinde.
0: Çok fazla ve hukuki süreç, izin süreci dediğiniz gibi örnek vermek gerekirse enerji piyasası kanunu da santraller için bir temel çerçeve.
2: Evet.
0: Lisanslama süreçleri, şebekeye bağlanma süreçleri bu kanunla düzenlenmiş. Bu da ayrı bir kanun. Farklı farklı tabii. Bir oraya gidiyorsunuz, bir öbür kanuna gidiyorsunuz. Pek çok şey var. Ayrıca teknik açıdan değerlendirilecek burada santral sahasının uygunluğu, bağlantı kapasite yönünden
1: Evet.
0: incelenmesi, bunlar da yönetmeliklerle bunların usul ve esasları da düzenlenmiş. Dolayısıyla çok fazla mevzuat var. Ama burada bizim için önemli olan kıyı hukuku, yani
1: Evet.
0: bu kıyı hukuku ve burada neler yapılması gerektiği. Çünkü kıyı hukuku kıyının nasıl kullanılacağını, nasıl korunacağını ve kıyıda hangi yapıların yapılacağını düzenliyor.
1: Evet, çünkü
0: Evet.
1: kablolar var, trafo merkezleri var, kıyıya kurulması gereken değil mi? Diğer
0: Genel
1: destek
0: olarak düzenliyor. Burada kıyı
1: tesisler
0: kanununa
1: var.
0: göre burada yapılaşma sınırlı aslında.
1: Evet.
0: Ama kamu yararı, yani deniz üstü rüzgar santrallerine dönecek olursak bazı altyapı ve tesislere de izin verebiliyor. Bu kanun çok önemli. Kıyı kanunu, kıyı hukuku. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Hukuki sürecin yürütülmesi açısından. Özetle şunu diyebiliriz. Hukuki mevzuat kısmında kafamız gerçekten karışıyor. Çoğu zaman projeyi belirleyen asıl nokta türbinin denizde kurulması değil aslında. Kıyıdaki bağlantı tesislerinin hukuken kurulup kurulmayacakları. Yani bu bağlantılar sağlanmadan santral denizde hazır olsa bile işletmeye
1: Aslında
0: geçmedikten
1: denize
0: sonra
1: giden yol
0: ne anlamı
1: kıyıdan
0: var?
1: geçiyor,
0: Yani
1: evet.
0: işletmeye geçilmesi için de bu mevzuatların düzgün yapılması, yatırımcının teknik bir projeyle birlikte hukuki süreci de çok iyi bilmesi gerekir.
2: Evet.
1: Hangi izinleri alması gerekiyor yatırımcının?
0: İzinler tabii izin süreci çok kapsamlı. Projeyi en çok yıpratan izin aşaması. Öncelikle birçok tabii izin aşaması var. Alan uygunluğu ve tahsisle başlamak istiyorum. Bu en baştaki konu. Bir deniz alanının enerji üretimi yapılacak, tesis kurulacak, elverişinin değerlendirilmesi lazım.
1: Evet.
0: Burada deniz ulaşımı, balıkçılık, güvenlik alanları, kıyı bağlantısı hep beraber düşünülmesi lazım. Mesela balıkçılık yapılan bir kıyıda deniz üstü rüzgar kurulması çevresel etki bakımından çok mümkün olmuyor. O yüzden alanı belirlerken bunların hepsine bakılması lazım ve burada proje sahası da hukuken bunlar tahsis olmazsa alan belirlemse netleşmez. Yani
2: Evet.
0: projenin netleşmesi için.
2: Peki yani kuzey ülkelerini konuştuk, Hollanda'yı, Danimarka'yı ama
0: İzin süreçlerini buyurun lütfen
2: bu
0: siz.
2: Türkiye'de deniz üstü rüzgar santralleri açısından durum nedir?
0: Bu
2: Fiilen bir işletme kuruldu mu veya kurulması kararlaştırıldı mı?
0: Türkiye'de henüz bir deniz üstü rüzgar santrali kurulmadı.
2: Evet.
0: Bugüne kadar olan bir santralimiz yok. Yani tabii santral kurmak mümkün hukuken Türkiye'de. Yanlış anlaşılmasın dinleyicilere. Ancak birçok aşama olduğu için biraz önce izinlerden bahsettik. Geri de
1: Evet.
0: döneceğiz
1: Tekrar
0: izinlere.
1: dönelim lütfen, evet.
0: Birçok aşama var çözülmesi gereken ve kıyı hukuku gibi çevresel izinler gibi alan tahsisi gibi şebeke bağlantısı gibi bunlar çözülmeden biraz açıkçası Türkiye'de deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulması kafayı karıştırıyor. 2018'de bahsetmek gerekirse ilk YEKA ihalesi düzenlendi aslında
2: Evet.
0: bununla ilgili. Ancak tabii burada sahalarda yetersizlikler nedeniyle sonuçlanmadı.

0: hedeflenen şu: Gökçeada, Bolcaada ve Edremit, özellikle Edremit açıklarında offshore sahasına ilişkin izin süreçleri tamamlanırsa ilk offshore rüzgar yekeye ihalesi yapılması bekleniyor ve 2035'e kadar da 5000 megawatt kurulu güce ulaşması. Yani bu da hedeflenen bir şey. Umarım bu hedefimizi gerçekleştiririz Türkiye olarak. Ve Marmara Denizi de biraz önce bahsettiğimiz gibi deniz üstü rüzgar projesi için en uygun alandır. Aslında Ege çok,
1: Karadeniz.
0: Karadeniz çok değil. Daha çok burada şeyler var. Ege'nin kıyılarının girintili çıkıntılı olması bunu engelliyor. Güvenlik olarak engelliyor. Askeri bölge engelliyor. Pek çok şey var sayabileceğimiz. Marmara en iç deniz olması sebebiyle en uygunu Marmara olarak değerlendiriliyor. Ama diğer denizlerimizde de mümkün olabilir. Karadeniz'i bilmiyorum, çok fazla dalga var. Rüzgar
2: Evet.
0: enerjisi için teknik açıdan belki teknik bir arkadaşımız olsa daha iyi
1: Evet,
0: anlatacak.
1: ama Kuzey Denizi de aslında son derece dalgalı, sert bir deniz ama Kuzey ülkeleri kurduğuna göre Karadeniz'de de mantıken kurulması
0: Mantıken kurulabilir. Teknik açıdan
1: olabilir gibi
0: değerlendirilebilir.
1: geliyor. Evet.
2: Peki tekrar izinlere dönelim mi Ebru Hanım?
0: Tabii ki
2: Yatırımcılar, düşünen yatırımcılar varsa.
0: izinlere tekrar dönmek gerekirse alandan bahsettik. Ön lisans ve lisans süreci. Bu da çok uzun süren bir süreç. Yani bazı özellikle büyük yatırımlarda. Şimdi ön lisans dinleyiciler için küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Projenin geliştirilme aşaması. Burada yatırımcı izinleri toplar, teknik çalışmasını yapar, sahayı hazırlar. Lisans ise tesis tamamlandıktan sonra elektrik üretimine geçilir. Lisans da bu şekilde. Bunun tabii kuruldan alınması gerekiyor. Teknik değerlendirme yapılıyor. İkinci izin süreci bu. Yine türbinlerin yeri, deniz derinliği, rüzgar verisi gibi, kablo güzergahı, şebeke bağlantısı gibi değerlendiriliyor. Burada proje yani güvenli ve verimli kurulabilir mi? Asıl ona bakılıyor. Buradaki teknik veri çok önemli. Güvenli ve verimli değilse zaten projenin kurulması çok da bir anlamı olmuyor. Biraz önce Karadeniz dedik.
1: Evet.
0: Onun bu teknik veriyle belki değerlendirilmesi gerekebilir. Bir de ÇED var. ÇED, çevresel etki değerlendirmesi.
2: Evet.
0: Bu santraller şimdi deniz ekosistemi üzerinde tabii ki etkili. İşte deniz kuşları, göç yolları, balık popülasyonları, dip ekosistemleri, gürültü, titreşim, aklımıza gelenler, görsel etki gibi etkiler değerlendiriliyor
2: Evet.
0: burada. Bunlar etkiliyor çünkü. Ayrıca kıyıya çıkan kablolar ve karadaki bağlantı yapıları da çevresel etki doğuruyor. Çevresel etkinin de bu yüzden değerlendirmesi önemli. Kıyı ve imar bağlantıları için izinler var. Bu da önemli. Her ne kadar türbin denizde de olsa kara tarafındaki altyapı için ayrıca bir imar planı, bir ruhsat gerekli. Burada imar kanununa gene gidiyoruz. Denizdeki tesis ile karadaki bağlantı ayrı ayrı hukuki incelemeye tabi olabiliyor. Yani denizde türbin var, olay bitti değil. Karadaki farklı, denizdeki farklı değerlendirilebiliyor. Gerekirse kamulaştırmalar ve itfak işlemleri de izinler içinde sayabiliriz. Tabii burada yatırımcıyı bu izinler zorluyor mu? Asıl önemli
2: Evet,
0: olan
2: evet.
0: yatırımcı için belki bunda konuşmakta
2: Evet,
0: fayda
2: hukuki
0: var.
2: riskleri de sormak istiyorum. Evet.
0: Şimdi bu izin zinciri aslında projenin hukuken ve teknik olarak doğru ve güvenli ilerlemesi için zorunlu. Yani bizim bir mevzuatımız var ve bunun için bunların alınması gerekiyor. Çünkü enerji üretim tesisi çok hassas bir alana, yani deniz ve kıyı rejimlerine müdahale ediyor. Yani bunlar çok hassas. Ve hukukun burada amacı yatırımı engellemek değil aslında.
2: Evet.
0: Yani burada kamu yararı, çevrenin korunması, kıyı rejimi ve teknik güvenlik arasında denge kurmak. Hukukun amacı bu. Bu şekilde bahsedebiliriz. Yatırımcıyı da zorladığı gerçeğini de zaten anlattıklarımızdan kendiliğinden çıkıyor
2: Evet,
0: açıkçası.
2: evet. Yani bir yatırım yapmak için risk de almamız gerekiyor
0: Ama
2: ama bunun
0: güvenli gitmek
2: aslında evet
0: gerekir.
2: bunun
0: Benim
2: aslında risk olmadığını
0: risk
2: düşünerek
0: olmadığını
2: evet kamu
0: kamu
2: yararının öncelendiğini düşünerek zaten niyetimiz amacımız da temiz enerji ve dolayısıyla kamu yararıysa aslında ortak yere
0: güvenli gitmek
2: çıkıyor değil mi?
0: gerekiyor
2: Evet,
0: kesinlikle.
2: evet.
0: Sonrasında sıkıntı çıkmaması için güvenli
2: Evet.
0: gitmek gerekiyor.
2: Peki bu hukuki süreç yatırımın geri dönüş süresini etkiler mi? Evet dedik kamu yararı dedik ama çok uzar mı bu hukuki süreç?
0: Tabii bu santrallerin geri dönüş süresi teknik üretim kapasitesi kadar hukuki süreçlerde etkiliyor. Yani hukuki süreç ve teknik süreç geri dönüşü etkiliyor. Çünkü izinlerin uzaması mesela dava süreçleri ve ruhsat gecikmeleri

0: gecikmeleri projenin işletmeye geçişini geciktiriyor. Bu da dolayısıyla geciktirmiş oluyor. Zamanla ilgili bir geciktirme var. Çünkü mantıken de zaten işletme ne kadar geç başlarsa yatırımında kendini amorti etme süresi o
1: Evet.
0: kadar geç
2: Geciktir,
0: olacaktır.
2: evet.
0: Yani biraz amorti etmesi için yatırımın erken başlaması gerekir. Ayrıca yatırımlarda maliyet sadece türbinlerden de ibaret değil. Yani sadece türbini aldım, maliyeti yaptım diye bir şey yok. İzin süreçleri, çevresel değerlendirme, kıyı bağlantıları, şebeke bağlantısı hepsi toplam maliyetin bir bölümünü oluşturuyor. Bunların hepsini bu süreçte izin süreçlerinde de maliyet var, planlama aşamasında da var, şebeke bağlantısında da var. Hepsini bütün olarak düşünmek lazım. Denize türbünü yerleştirdim, benim maliyetim bitti olayı olmuyor. Bu da bir yine güvenli gitmek açısından, bilmek açısından, öngörülebilirlik açısından önemli. Yani hukuki süreç ne kadar sağlıklı ilerlerse, hızlı ilerlerse de yatırımın geri dönüş süresi o kadar hızlı oluyor açıkçası.
2: Peki Türkiye ile ilgili bir öngörünüz olabilir mi? Ne zaman başlar? Tabii ki hukukçusunuz, bir enerji uzmanı değilsiniz ama tüm bu bilgileriniz doğrultusunda böyle bir yatırıma Türkiye ne zaman geçebilir?
0: Şöyle zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi 2035'e kadar güzel yatırımlar bekleniyor ve önümüzdeki yıllarda bir YEKA ihalesi bekleniyor. Tabii bunlar sadece anlatılanlar, istenilenler, hedeflenenler ama Türkiye çok uzak değil. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar da var. Bakanlık çok önemli çalışmalar yapıyor çünkü gerçekten kara rüzgarına göre deniz rüzgarı çok önemli, verim açısından çok önemli. Evet, maliyetler belki daha yüksek ama onun maliyeti, alacağımız verimi, üreteceğimiz enerjiyi, Türkiye'nin geleceği daha önemli. O noktada da çalışmalar yapılıyor, özellikle Marmara Denizi'nde. Saros, Gökçeada, Bolcaada gibi biraz önce saydığımız yerlerde bununla ilgili ciddi çalışmalar var ve çok uzak olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
2: Biliyoruz. Çünkü nükleer enerji artık çok
0: Evet,
2: az kaldı. Deniz üstünden de
0: deniz
2: inşallah
0: üzerinden
2: enerji,
0: de
2: evet,
0: enerjimizi
2: inşallah en kısa
0: inşallah.
2: zamanda elde edebiliriz. Peki diyelim ben bir yatırımcıyım. Deniz üstü rüzgar projesi geliştirmek istiyorum. Bana ne söylersiniz Ebru Hanım?
0: Evet.
2: Önerileriniz ne bana?
0: Tabii ben net olarak şunu söyleyebilirim bir yatırımcıya. Deniz üstü rüzgar projesi sadece enerji yatırımı olarak görmemesini. Enerji hukuku gibi, kıyı hukuku gibi, çevre hukuku gibi pek çok hukuk dallarıyla beraber bir hukukçu olmamın belki bunları daha net söyleyebiliyorum. Birlikte çok riskli bir hukuki proje olarak düşünmelerini. Yani çıktıkları yolda bunları da bilmelerini ve daha kolay ilerlemelerini ve aşamaları daha kolay atlatmalarını. Çünkü deniz üstü rüzgar temiz enerji üretim bakımından çok önemli bir fırsat. Ve hukuken de çok aşamalı bir süreç. Bunu da bilmelerini isterim açıkçası. Bu alanda da başarı neyle gelir derseniz doğru alan seçimiyle ve izin zincirinin biraz önce bahsettiğimiz eksiksiz kurulmasıyla gelir diyebilirim.
2: Belki ön bir araştırma yapmak gerekiyor. Böyle
0: Evet.
2: çok gözü kara girmemek gerekiyor, değil mi?
0: Evet, evet.
2: Sıralamalara göre
0: Sonradan
2: tüm
0: sürprizlerle
2: evet.
0: karşılaşmamak adına aşamaların daha kolay atlatılabilmesi adına hem teknik hem hukuki zincir hem idari aşaması hepsinin birlikte gitmesi daha keyifli olacaktır.
2: Hocam sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mıydı? Sormak istediğiniz?
1: Yok, gayet Ebru Hanım net, güzel bilgiler verdi. Kendisine de
0: Ben
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Evet.
2: O zaman bu hafta programımızın sonuna geldik.
0: Çok
2: Çok
0: teşekkürler.
2: teşekkür ediyoruz Ebru Hanım verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenlerimiz, Enerji Masası'nda bu hafta deniz üstü rüzgar santrallerini, dolayısıyla yine temiz enerjiyi konuştuk. Konuklarımız avukat Ebru Seyrek'ti. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Hanım
0: Ben
2: size.
0: teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
2: Ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kalboğat'tı. Teşekkür ediyoruz
1: Ben
2: hocam.
1: de teşekkür ederim.
2: Haftaya yeni bir programda inşallah tekrar görüşmek üzere. Değerli dinleyenler, programı Hasan Kalboğat hazırladı. Yapım sorumlumuz Vilda Üstündaydı. Teknik masada Melih Demirezer bizlere yardımcı oldu. Sizlere sesimizi ulaştırmakta ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Size sunmaya çalıştım programı. Haftaya yeni bir konuda, yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.
3: Enerji Masası.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Narnia Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır kısa dalga radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Oyun bahçesi. Yüce dağların başında, kar bir yana, kış bir yana, depreşir ağzım içinde, dil bir yana, diş bir yana. Bahar olur sular coşar, yüce dağlardan yol aşar. Bir gün olur ayrı düşer, leş bir yana, baş bir yana. Köroğlu'nun memleketindeyiz bugün. Kuşlarda ses, yerlerde ses, dağda ses, bir türküdür aramızda akan şey. Toprakların birliğini demez mi, ayvaların sarılığı kardeşim?

Burada duyduğum nane kokusu. Hadi beni sevmediniz. Getirdiğim maviliği alsanız ellerimden. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirini yazdığı şehirdeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Göller şehridir bu şehir. Yeşilin, tabiatın şehridir. Şifalı suların, dumanlı dağların şehridir. Suyun kokusu, toprağın kokusu sizi Gölcük Tabiat Parkı'na çağırır ilk önce. Bir kartpostalın içine düşmüş hissedersiniz kendinizi. Gölün kenarındaki kayın ve gürgen ağaçlarının altında kuş sesleri eşliğinde doğanın notalarını duyar, eşsiz manzaranın tadını çıkarır, gölün etrafını saran patikada dinginliğe yürürsünüz. Kışın bembeyaz bir örtüye bürünen bu cennet köşesi, yazın tabiatın her rengini sergiler. Her mevsiminde ayrı bir sihir, her taşında ayrı bir renk vardır. Başka bir göle döner rotanız. Abant Gölü sabahın erken saatlerinden itibaren sizi beklemektedir. Güneş ışıklarının ağaçların arasından süzülüp gelmesi huzurun resmi gibidir. Her zaman tertemiz ve sağlıklı olan suyu doğanın bir hediyesidir. Sadece sarı çam, kara çam, kayın, meşe, kavak ağaçlarının zenginliğine değil, nilüferlerine de hayran kalırsınız. Batı Karadeniz'in serin nefesidir burası. Kuş seslerine karışan tomurcuk kokularının yayıldığı yerdir. Bir ressamın muhteşem bir doğa tablosuna düşer yolunuz. Yedigöller Milli Parkı'dır orası. Sarının, turuncunun, yeşilin renk verdiği ağaçların üstündeki göğün mavi tonları beyaz bulutlara karışmıştır. Bu güzelliği anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanırsınız. Ağaçların binbir türüne, kuşların binbir türüne rastlarsınız. Köprüden geçerken göldeki balıklar selamlar sizi. Doğanın şiiri, derinliğin sesidir orası. Doğa güzelliklerinden sonra eski ahşap cumbalı evleri çarpar gözünüze. Zarif ve kadim ilçe Mudurnu'dasınızdır. Hala devam eden geleneksel esnaf dualarında huzur bulur, kaplıcaların suyunda sağlığınıza kavuşursunuz.

Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu tahmin ettiniz hepiniz değil mi? Evet, Bolu'dayız bugün. Bolu'nun yemyeşil sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere. İlk oyunumuz arı oyunu. Üç çocukla oynanan bu oyunda çocuklardan birisi bir şapka takar ve ortaya geçer. Daha sonra arı gibi vızıldamaya başlar. Arı vızıldarken arının sağındaki ve solundaki çocuklar arının şapkasını düşürmeye çalışırlar. Arı bulduğu fırsatlarda çocukların ensesine vurur. Arıdan hızlı davranan ve şapkayı düşüren çocuk arının yerini alır ve oyun bu şekilde devam eder. Bolu'nun yağmurla hayat bulduğu toprağından bereket fışkırır. Her zerresi dağları kadar görkemli, yaylaları kadar mütevazıdır. Yeri ayrı canlı, göğü ayrı canlıdır. Sıradaki oyunumuz bu eşsiz şehrimizin vakur topraklarının bir oyunu, yer kazmaca oyunu. Genellikle çay kenarındaki yumuşak arazide oynanır. Herkesin kendine ait bir sopası vardır. Bir adet de çomak bulunur. Her çocuk yaklaşık 80 santimetre çapında etrafına bir daire çizer. Çocuklar çizdikleri çemberin ortasına geçer. Bir ebe seçilir. Çomak çizilen çemberlerin ortasına kazılmış küçük çukura yatay bir şekilde koyulur. Ebeden bir sonraki çocuk çomağı bu çukurun üzerine yatay bir şekilde koyduktan sonra elindeki uzun sopasıyla sopanın ucunu çukura sokup çomağı altından yukarı doğru hızla kaldırarak çomağı hızla vurur. Çember sahibi ebe ise uzağa gönderilen çomağı alıp kendi çemberine en hızlı şekilde getirmek için koşmaya başlar. Ebe çomağı almaya gittiğinde diğer çocuklar ebenin çemberini sopalarla kazmaya başlarlar. Ebe çomakla birlikte döndüğünde çocuklar kazma işlemine son verirler. Bu şekilde sırayla devam eder. Oyun bir çocuğun çemberinin tamamen kazılması ve oynanamaz hale gelmesiyle son bulur. Kış sessizce gelir Bolu'da. İlk kar düştü mü herkes evine çekilir. Soğuğu bile üşütmez. Sobaların yanına kıvrılır sanki tüm şehir. Geçmişin huzuru hala hissedilir. Sıradaki oyunsa Bolu'nun karlı kışında sıcacık evlerin içinde oynanan bir oyun. Yüksük oyunu. İki grup oluşturulur. 9 adet fincan dizilir ve birinin altına bir yüzük konur. Gruplardan biri yüzüğü saklayan, diğeri ise bulmaya çalışandır. İlk seçiminde bulursa oyunu doğrudan kazanır. Eğer bulmaya çalışan grup yüzüğü bulamazsa yanar. Kaçıncı fincanda bulduysa o kadar adet oyuncu ceza alır veya yüzü karalanır. Bolu'nun ormanları birçok efsaneyi barındırır. Kendisi de bir efsane olarak. Ağaçlar ağaç değil, zamanın bekçisidir aynı zamanda. Yeşilin en canlı tonu, çiçeklerin en büyüleyici kokusu eşliğinde sessizce sizinle konuşur. Her mevsim hikayeler anlatan ormanların oyunu var şimdi sırada. Orman oyunu. Bu oyun için her çocuğun elinde bir sopa olması gerekir. Sopalar bir sıra şeklinde ve birbirine ikişer adım mesafe ile oyun alanının ortasında yere dikilir. Bu sopalar çocukların geçmesi gereken ormandır. Çocuklar iki gruba ayrıldıktan sonra grupların kenarlarında birer sıra oluşturacak şekilde dizilirler. Her grup kendisine bir grup kaptanı seçer. Grup kaptanına Boz Bey denir. Boz Beylerin birbirine seslenmesiyle oyun başlar. Birinci grubun Boz Bey'i şöyle der. Ulu orman boranlı, ortası da dumanlı. Bir yiğit sal ormana, varsın gelsin bu yana. İkinci takımın Boz Bey'i yanıt verir. Ulu orman meşedir, içi dolu köşedir. Ormandadır emeklerim, bir yiğidin beklerim. Bu konuşmanın ardından grupların ilk oyuncuları ormanın iki ucuna gelir ve çocuklardan birinin vereceği işaretle ormanı sopaların arasında zikzak şeklinde koşarak geçerler.
Hangi grubun oyuncusu ormanı sopalara çarpmadan ve daha hızlı geçerse o turu kazanır. Çocuklar sopa

sopalardan birini çarparak devirirse ceza olarak o sopanın yerine geçer ve oyunun sonuna kadar devirdiği sopanın yerinde ağaç gibi dikilmek zorundadır. Bütün çocuklar sırayla ormandan geçtikten sonra en çok tur alan grup oyunu kazanır. Bolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerle yoğrulmuş sokaklarının bir diğer oyunu da çelik çomak oyunudur. Çelik çomak oyunu iki çocukla geniş bir alanda oynanır. Çelik, kalem boyunda bir dal parçası, çomaksa 50 santim uzunluğunda bir sopadır. Oyunda büyük bir taş kale olarak kullanılmaktadır. Oyunda kaleyi koruyanın amacı çeliği çomakla vurarak uzağa göndermek, diğer çocuğun amacı ise çeliği kaleye atmaktır. Kaleyi koruyan çocuk çeliği havaya atıp sert bir şekilde vurarak mümkün olduğu kadar uzağa gönderir. Diğer çocuk çelik yere düşmeden çomakla karşılayıp kaleye yani taşa doğru atar. Eğer çelik havadayken vuramazsa düştüğü yerden çomakla vurarak kaleye gönderir. Çeliğin kaleden ne kadar uzakta olduğu adım sayılarak hesaplanır ve bu mesafe diğer çocuğun hanesine sayı olarak yazılır. Daha sonra çocuklar yer değiştirerek oyuna devam ederler. Son oyunumuzsa hülü hulu oyunu. Keçeden bir top yapılır. Düz bir alanda toprağa kuyu kazılır. Taş veya uzun sopayla top yuvarlanarak kuyuya atılmaya çalışılır. Belirlenen atış miktarında kim daha çok başarılı atış yaparsa oyunu o kazanır. Kaybedene ceza verilir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Bolu'yu tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Sinan Eken'in Gerede Bolu İlçesi Çocuk Oyunları adlı değerli makalesinden, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç 10'da sınavın uygulanacağı merkezlerde olmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amili futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilerken, amili futbol takımımızın Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için de destek mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. "Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemine işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım, dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerinden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemine işaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım

0: bölgesinde 10 bin istihdam gerçekleştiğini belirtti. Kayseri'de konuşan Bakan Yumaklı, 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ise ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya destek geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya müzakere masasına oturmak zorunda kalacak, dedi. Spor. Ay Yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası D grubunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Saat 6'da başlayacak bu zorlu 90 dakika TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Tolga Kökten ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzel olana açılan bu zaman diliminde bizi dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim, niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr adresinden, TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, İslam tarihinin en köklü, en anlamlı dönüm noktalarından birini, Hicri yeni yılı ve Muharrem ayının bereketini idrak etmenin huzuru içindeyiz. Yüzyıllar evvel Mekke'den Medine'ye uzanan o kutlu hicret yolculuğu, sadece fiziki bir yer değiştirme değildi. Hakkın, adaletin, kardeşliğin ve yepyeni bir medeniyetin doğuşuydu. Biz de bugün geçmişin muhasebesini yapmak, geleceğe umutla bakmak ve gönül dünyamızda yeni hicretlerin kapısını aralamak için birlikteyiz. Yayınımızın bu bölümünde hicri takvimin hayatımızdaki yerini, hicretin derin manalarını ve Muharrem ayının gönüllerimize bıraktığı izleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın adeti olduğu üzere şimdi sözlerin en güzelini, Allah'ın sözlerini Bakara suresi 218 ve Ali İmran suresi 195. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.
1: Euzubillahi

0: Abi, sadakallahu'l-azim.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Bakara suresi 218 ve Ali İmran suresi 195. ayet-i kerimeleri dinledik. Kıymetli hocam, sizinle bugün Hicri yılbaşını Muharrem ayını konuşacağız. İsterseniz hicret ne demek? Muharrem ayının nasıl bir önemi var? Bu sorularla başlayalım. Öncelikle biraz önce okuduğunuz ayetlerin anlamıyla sohbetimize girelim. Buyurunuz.
2: Eyvallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim dedik tekrar. Bakara suresi 218. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İman edenler, muhakkak ki Allah'a gereği gibi inananlar. Burada hep şunu söylüyoruz. Tek başına iman edenler derken Allah'a iman edenler anlamının içinde aslında geniş bir anlam var. Yani mana içinde mana var. Allah'a iman edenler derken âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'thi ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulün tamamı içine giriyor. Ey iman edenler!
1: Evet.
2: İman edenler dendiğinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyi sevenler, Cenab-ı Hakk'ın yap dediklerini yapanlar, yapma dediklerini yapmayanlar. İman etmek bu kısaca.
1: Esas kul olmak bu.
2: Ya kul olmak bu. İman ehli olmak bu. Teslimiyet içinde olmak bu. Yoksa inandım demekle yetmiyor iman etmek. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu hicret konusunda

0: da birçok ayeti celile göndermiş. Bunlardan işte okuduğumuz 218. ayette iman edenler Allah yolunda hicret edip savaşanlar var ya, işte Allah'ın rahmetini umacak olanlar onlardır diyor. Tek başına iman etmek yetmiyormuş demek ki. Hicret edecek, Allah yolunda gerektiği zaman savaşacak.
1: Yani ispat istiyor.
0: Ta ispat istiyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla onlar da ayrıca bu yol ile Allah'ın rahmetini ancak umabilirler diyor. Bunları yapmadan rahmet ummak olmaz demek istiyor. Yani bunu çok geniş çerçevede manalandırabiliriz. Sadece hicret kısmı içerisinde bile bu manayı genişletebiliriz. Tırnak içerisinde şöyle söyleyelim. Kişi sıkıştığı zaman Allah diyor. Ama sıkıntıdan kurtulduğu zaman Allah devre dışı kalıyor. Allah sanki haşa yokmuş gibi bir durum hasıl oluyor. Belki içinde özbenliğinde, bilinçaltında Allah'a olan imanı var. Tamam. Çünkü sıkıştığında eğer Allah diyorsa yine o bir zerre iman var. Ama o imanını ispat edecek fiiller, davranışlar istiyor Cenab-ı Hak.
1: Büyük velilerden biri diyor ki,
0: Evet.
1: sen geniş zamanında Allah'ı an ki dar zamanında da Allah seni ansın,
0: Hansın.
1: yardımına yetişsin.
0: Eyvallah. O zaman diyor Cenab-ı Hak çok bağışlayıcıdır diyor. Engin merhamet sahibidir diyor. Diğer yandan Ali İmran 195. ayette kıraatimizde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bunun üzerine Rableri yani Allah onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben erkek olsun kadın olsun içinizden çalışan hiç kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Allah'ın vaatleri bunlar. Zira siz birbirinizi tamamlayan parçalarsınız. Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, benim yolumda eza, cefa gören, hakarete uğrayan, savaşıp şehit olanların da günahlarını mutlaka affedeceğim ve onları Allah tarafından bir mükafat olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Zaten en güzel mükafat ancak Allah katındadır. Mustafa Bey, şimdi burada Cenab-ı Hak bu ayetlerde hicreti anlatırken mecburiyet hasıl olunca, büyük mazeretler olunca Cenab-ı Hak elini kolunu kıpırdatmayan müminlerden bahsetmiyor. Ya başıma geldi, ne yapayım yani? Otururum şurada. Yani ekmek de bulamasam bir şekilde öleceksem ölürüm. Cenab-ı Hak bunu istemiyor.
1: Kendi keyfiyetini düşünen mümin Müslüman istemiyor.
0: Öyle bir Müslümanlık yok.
1: Evet.
0: Bir kere elinden geliyorsa savaşacaksın.
1: Cihat zaten Kur'an'da hep
0: Cihad,
1: belirtiliyor.
0: ilahi emir ve farz-ı ayn. Yeri geldiğinde savaşacaksın. Ölürsen şehit olacaksın. Ben diyor şehitliğinden evvel diyor Allah rızası için benim adıma eza cefa görüp bu anlamda savaşıp şehit olmuş lakin öncesinde birçok günahı da var diyor. Cenab-ı Hak işte vaadini gönderiyor. Diyor ki affedeceğim onları diyor. O günahlarını affedeceğim diyor. İkincisi fırsat bulursa ölüm kurtuluş değildir. Beklemek kurtuluş değildir. Neme lazım kurtuluş değildir. Ben böyle otururum. Savaş bitinceye kadar şurada sürünürüm. Ekmek de bulamasam, yemek de bulamasam. Bugünkü Gazze'deki durumu düşünün. Yani o ahval içindeyken bile savaştılar mı?
1: Evet.
0: Savaşıyorlar mı? Evet. Çünkü ilahi emir böyle.
1: Canlarıyla, mallarıyla,
0: Her
1: her
0: şeyleriyle,
1: şeyleriyle.
0: her şeyleriyle savaştılar. Ölümüne de savaştılar. Diyebilirim ki bebekler bile manen savaştılar. Ve savaşmaya da devam ediyorlar. Dünya kamuoyunun bu anlamda dikkatini mucib olan en önemli hususlardan bir tanesi bu. Her şeye rağmen gitmediler, her şeye rağmen vatanlarını savundular, dinlerini savundular, kardeşliklerini savundular, ibadetlerini savundular, kitapları, Kur'anlarını savundular. Her şeye rağmen cihad ettiler, cihad etmeye de devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Dünyanın birçok yerinde Müslümanın şu andaki ahvali bu. Ama kapılar açıldıysa, fırsat bulunduysa, ölmezden evvel hicret etmeyi Cenab-ı Hak emrediyor. Biz Resulullah Efendimizin bırakmış olduğu izde yürümek zorundayız. Efendimiz'e Mekke'de yapılan zulümler, Efendimiz'e biat eden sahabe-i kirama yapılan zulümler,

0: Değil mi? Bunları dikkate aldığımızda Bilal-i Habeşe'ye yapılan zulümler, hak yemeler, hukuk çiğnemeler, açlıklar, sefaletler, ezalar, cefalar, nitekim Hicri 622 tarihinde Cenab-ı Hak emrini buyurdu ve hicretin kapılarını açtı Cenab-ı Hak. Hadi ey
1: Efendimiz
0: Muhammed, yürü.
1: Mekke'den Medine'ye göçtü.
0: Evet. Mekke'den Medine'ye göçtüler. Ve bu göçüş Medine'ye gelindiği an itibariyle İslam'ın en küçük neferinden en büyük neferine kadar bir huzur, bir mutluluk havası esti. Medine, Yesrib medeniyet şehri oldu. Medine ilahi emirle nurun ala nura gark oldu. Medine İslam peygamberinin dünya insanlarının Kur'an merkezli huzur ve mutluluk bulmasında büyük bir yol oldu. Hazreti Resulullah Efendimiz'e inanan, dolayısıyla Allah'a gereği gibi inanmıştır. Hazreti Resulullah Efendimiz'in yoluna yolcu olan, o yolda kervanını kuran ve o yolda ilerleyen hiçbir zümre sıkıntı yaşamamıştır. Belki aç kalmıştır, sefil olmuştur, savaşlarda şehit olmuştur, gazi olmuştur ama hiçbirisi gerçek imandan kendini soyutlamamıştır, kaçmamıştır. Kimler kaçmıştır? Münafıklar kaçmıştır. İkiyüzlüler, riyakarlar, Efendimizin etrafına gelip, onun güzel sözlerini dinleyip, Allah'ın gönderdiği ayetlerin tebliğini duyup, inandık gibi gözüken ama Efendimiz'e içeride hainlik yapan, düşmanlık besleyen, kin ve nefretle uğraşan, yeri geldiğinde savaş meydanından kaçıp Müslümanları yalnız bırakanlardır bunlar. Hicret, gerçek manada tadın, lezzetin, hoşnutluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin, himaye edilişin, merhametin, Allah'a olan aşkın, dolayısıyla Allah'ın yarattıklarına karşı merhametin başlangıcı gibidir. Ve hicret gerçekten büyük bir tarihi meydan olmuştur. O meydana, o alana giren herkes mutludur, her şeye rağmen. Yokluklara, sefaletlere hiç umurlarında bile olmamıştır. Çünkü bizler mümin olduğumuzda, inanç erleri olduğumuzda sabrı çok iyi biliriz. Sabretmeyi başarırız. Zorluklara dayanmayı başarırız. Sıkıntılara göğüs germeyi başarırız. Dertlere kucak açabiliriz. Dermanını da sabırla arar buluruz. Haliyle İslam'ın peygamberinin hicret edişi aynı zamanda İslam'ın bugün 2-2,5 milyara dayanmasındaki birinci perde gibidir. Birinci yol gibidir. Bu birinci yola biz inandık, iman ettik ve o yolda yürüyoruz.
1: Hicret sonrası Müslümanlar güç topladılar değil mi kıymetli hocam?
0: Tabii ki. Yani hicret sonrası bir kere Medine doldu taştı yani. Medine sadece Medine kendi halkı içinde değil. Dışarıdan bir sürü insan da geldi oraya.
1: Evet.
0: Çünkü peygamberimize biat ediyorlardı. Peygamberimize gelip orada Allah'a inandım. Senin Allah'ın kulu ve Resul olduğuna inandım. Ahiret gününe inandım. Ölümün hak olduğuna inandım. Dirilmenin hak olduğuna inandım. Hesaba, kitaba inandım. Ya Resulallah, Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnandım diyordu ama gitmiyordu. Hep orada ikamet etmek istiyorlardı. Dolayısıyla Medine nüfusu bir anda kabardı yani.
1: Evet.
0: Haliyle müşrikler sahabe-i kirama karşı fevkalade zalimlikler yapıyorlardı. Ve Müslümanların nüfusu artmaması için her türlü desiseyi, her türlü yolu kendilerine helal kılıyorlardı. Ama Allah'ın yardımı ve inayeti yukarıdan, sağdan, soldan, arkadan ve önden müminlerin yanındaydı. Melekler insanlara gözükmeyen, görünmeyenlerdi ve gözükmeyen, görünmeyen yardımlarla Müslümanlara, müminlere el oluyorlardı. Allah'ın yardımı ve inayetini getiriyorlardı. Yani hicret, bugünkü dünya düzenine baktığımız zaman biz manevi açıdan hicreti bu şekilde değerlendirebiliriz. Ama günümüz insanına baktığımız zaman hicreti başka bir manada da değerlendirmemiz gerekiyor Musa Bey. Ne manada mesela? Bir, yoldan çıkmışların tekrar doğru yola hicret etmeleri manasına. Allah bize içkiyi haram kıldı değil mi?
1: Elbette.
0: İçki içen mümin kardeşlerimiz var. İnandım diyor ama içiyor yani. Ben onun yüzden mümin kardeşim diyorum. Öbürüne karışmıyorum çünkü o zaten iman etmemiş. İman etmediği için içeride her türlü şey yapabilir. Ama yapmasa iyi. Allah ona da hidayet versin. Ama ben Müslümanım diyen kişinin, ben müminim diyen kişinin içki içmekten vazgeçip su içmeye hicret et.

0: etmesi lazım. İçki yerine su içmeye hicret etmesi lazım. Yalan söyleyen kişinin, insanları kandıran kişinin, insanları aldatan kişilerin dost doğru olmaya, dost doğru iyi kul olmaya hicret etmeleri gerekiyor. Kumar oynayanların kumarlarından vazgeçip helal lokmaya doğru hicret etmeleri gerekiyor. İnsanlar arası ilişkilerde emanetçi değillerse, kendilerine teslim edilen emanetlerin ihanet ediyorlarsa, o ahlaklarından vazgeçip gerçek birer emanetçi olmalarına hicret etmeleri gerekiyor. İnsanların birbirine kin ve nefret ve buğzla yönelmelerinden kaçıp sevgi, barış, huzur ve kardeşliğe doğru hicret etmeleri gerekiyor. Babaların ve annelerin haram lokmalardan değil helal lokmalara doğru kazançlarına hicret etmeleri gerekiyor. Evlatların anne ve babaya asi olmayı bir tarafa bırakıp onlar benim ebeveynim, babam benim dünyaya gelmeme vesile olmuştu ya. Annem beni 9 ay karnında besledi olmadı, beni büyüttü. Her türlü ezamı, cefamı çekti, ben ne yapıyorum? Anneme benim bakmam gerekiyor. Niye ben onu bakım evime bırakıyorum? Bırakacak. Annesine babasına gerçek manada evlat olma noktasına doğru hicret etmeleri gerekiyor. Üzerinde yaşadığımız vatanın birliği, dirliği, düzenliği, içinde yaşayan insanların kardeşliği, muhabbeti, dostluğu, zerafeti, nezaketi, letafeti, kin, adavet, buğz, nefret, hainlik, bunlardan buradan kurtulacak saydığımız o güzel yollara doğru hicret etmesi gerekiyor. Cahillikten ilme doğru hicret etmesi gerekiyor insanların. Çirkin ahlaktan güzel ahlaka doğru hicret etmesi gerekiyor insanların.
1: Aslında içsel bir yolculuk.
0: Tabii. Büyük bir içsel yolculuk hem. Görünmeyen,
1: evet,
0: ama davranış biçimine dönüştüğünde, iki insan arasındaki diyaloğa baktığında o içerideki gözükmeyen o güzellikler ne yapıyor? Bir anda kendini göstermiş oluyor.
1: Evet, kıymetli hocam, zaman zaman programlar, uygulamalar eskir. O uygulamanın, o programın yazılımcısı, mühendisi yeni bir versiyonunu yayınlar. Der ki programlarınızı, uygulamalarınızı bu versiyona güncelleyin.
0: Evet.
1: İşte bir Müslümanın da kendini sürekli güncellemesi gerekiyor yeni versiyonlara. Niçin?
0: Doğru.
1: Cenab-ı Hakk'a daha yaklaşmak, cenneti kazanabilmek için. Sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz bir ilahi arası verelim.
0: Olur
1: ardından
0: inşallah.
1: Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
0: Olur inşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla Hicri yılbaşını, hicreti ve Muharrem ayını konuşuyoruz. Kıymetli hocam, ilahi öncesinde bir Müslümanın bir içsel yolculuğa çıkması gerektiğini, kendini sürekli güncellemesi gerektiğini konuşmuştuk. Buna dair başka neler söylersiniz? Hicret, kişinin kendini Cenab-ı Allah'a yaklaştırması noktasında bize nasıl katkılar sağlar?
1: Mustafa Bey, şimdi her şeyden evvel insanın kendi kendine aynaya alması, bir tarih okuması, geçmişini okuması, niye yaratıldım, neden yaratıldım, bunları düşünmesi, tefekkür etmesi, başıboş mu yaratıldım, görevlerim ne, vazifelerim ne, bu arada hicret niye yapılmış, neden yapılmış, durup dururken niye insanlar yerlerini, yurtlarını terk etsinler, arazilerini, bağlarını, bahçelerini, meyvelerini terk etsinler, o doğdukları şehri niye sanki hiç gelmemişim gibi arkalarına bile bakamadan, eyvahlar şeyaraktan, yürüyerekten, çile çekerekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram arkasından hicrete dahil olmuşlar mesela. Ölümüne çıkmışlar ve öldürülmeyi göze alaraktan çıkmışlar. Ama Cenab-ı Hak peygamberini korudu. Sahabe-i kiramı da korudu. Kendi kurdukları tuzaklara kendilerini düşürdü Cenab-ı Hak. Çünkü sizin bir oyununuz varsa Cenab-ı Hakk'ın da bir oyunu var. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir şey eğer yapılırsa Allah sizi o hedefe doğru koruyarak getirir, tam ana merkezine oturtur. Siz yeter ki Allah'ı kalbinizden, gönlünüzden çıkarmayın. Siz yeter ki Allah'ın sizde hep var olduğunun farkına varın. Siz yeter ki attığınız her adımda Allah'ın sizinle beraber yol yürüdüğünün farkına varın. Siz yeter ki gördüğünüz iyi şeyleri baş tacı yapıp kötü şeylerden uzaklaştığınızı, Cenab-ı Hakk'ın da aynı zamanda her şeyinizden haberdar olduğunu fark edin. Eğer bu fark ediş içerisinde yaşarsanız o zaman sizin sırtınız kolay kolay yere gelmez. Siz Allah'ı devre dışı bırakırsanız yalnız kalırsınız. Allah'ı devre dışı bırakırsanız psikolojiniz bozulur. Allah'ı devre dışı bırakırsanız deli olursunuz. Meczup da değil bakın. Meczubiyet farklı bir şey. Direkt deli olursunuz yani. Ve ne yaptığınızı fark edemezsiniz. Hangi günahtır, neyi günahtır, hangi şeyi yaparsam helaldir, hangi şeyi yaparsam haramdır bile dikkate alamazsınız. Çünkü hafıza, beyin stop etmiştir. Çünkü artık siz tamamen bir, af buyurun tırnak içerisinde, hayvani bir görüntüde insan ama hayvani bir yapıya bürünürsünüz. Yani eğer sizin fikirleriniz, eğer gittiğiniz yollar Allah'ın asıl terazisi olan Kur'an terazisine vurulduğunda, ki iman erleri için konuşuyorum, vurulduğunda eğer siz bu iman havzasında yaptığınız fiiller, davranışlar Kur'an'ın sizden beklentisi içinde olan ayetlere tam tersse, uygulama noktasında tam zıtsa, siz Allah'ı devreden çıkarmış oluyorsunuz. Allah diyor ki şunu yapmayacaksın, yapmayacaksın kardeşim. Allah diyor ki ben kulum sana şunu yasakladım çünkü bunun sana zararı var. Etmeyeceksin, etmeyeceğiz. Allah diyor ki kullarımı kandırma, ben seni görüyorum, ben el-basirim. Allah diyor ki yalan söyleme, ben es-semiyem, seni işitiyorum. Allah diyor ki el-habirim, ben senden haberdarım, bak yapma. Yani insanlara şirin gözükebilirsin, insanlara böyle çok hoş bir insan olarak bir model içerisinde olabilirsin. Ama senin, benim katımdaki yapın çok önemli. Çünkü bana döndürüleceksin, çaren yok.
0: Evet.
1: Bak döneceksin demiyor, döndürüleceksin diyor. Hani intihar edenler bile ben kendi canıma kıyıyorum, kendim Allah'a yürüyorum. Çok yanlış bir hesap. Ben artık dünyanın bu sıkıntılarından usandım deyip, hani psikoloji bozulmuş ya artık, Allah bizi o işlerden uzak eylesin. Yani adam intihar ediyor. Herhangi bir sıkıntıdan dayanamıyor, tahammül edemiyor. Şuuru bozuluyor. Bir şekilde psikoloji bozuluyor ve dünyayı artık yaşamak istemiyor diyelim ve intihar ediyor. Bu Allah'a kendini döndürmüyor. Eğer öyle dönüş olsaydı büyük kebair günahlardan sayılmazdı bu ölüm. Değil mi? Ama Allah kendi yarattığı kulunu kendisi alıyor. Kendi kendine Allah gönderdi dünyaya, birinci hicret. İkinci hicret Allah'a dönüş oluyor. Değil
0: Allah'a
1: mi?
0: Allah'a hicret etmek gerekiyor.
1: Allah'a hicret ediyor.
0: Evet.
1: Çünkü Allah gönderdi, başıboş yaratmadı. Bir de kılavuz verdi önüne. O kılavuzu kitap, Hazreti Kur'an. Bir de o kılavuzu açıklayan

0: Yaşam biçimine alıp onu açıklayan bir peygamber gönderdi. Dedi ki bu yolda ben seni sınav yapıyorum. Senin hicretinin nereye varacağını kendin Kur'an'a bakarak, kendin peygamberinin hayatına bakarak, Kur'an'ı yaşam biçimine bakarak kendi kendinin ruhunu güzelliklere hicret ettir. İstersen kötülüklere de hicret ettirebilirsin, sen bilirsin. Altlarından ırmaklar akan cennetlere mi? Ve hicret ettiğin zaman sana ahiret gününde cennet köşklerinden birer köşk gibi evler mi? Ve o evlerin etrafında dünyada belki tadamadığın nice meyveleri, tatları, lezzetleri almak mı? Yoksa ateşin içerisinde ateşi yakan cehennem mi? Bak, ateşin içinde ateşi yakan cehennem mi? Hangisi? Onu sana serbest bırakmış. Akıl ve irade bunun için var. Hayvan değiliz çünkü. İnsanız. En kutsal varlıklardan bir tanesiyiz ve hepimiz birer ayetiz, ayet. İnsan birer ayettir Kur'an'da. Dolayısıyla Kur'an insanlara inmiştir. Hayvanata değil. Ama hayvanat onun içinde vardır. Niye? Bizi merhametle sınadığı için. Merhametle imtihan ettiği için. Hayvanlara merhamet edeceğiz. Onların açlıklarını, susuzluklarını farkına vardığımız an imdatlarına yetişeceğiz. Bunlar bize ilahi emir. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz hayatımızın 24 saatinde herhangi bir yere giderken bile hicret ediyoruz. Ben TRT'ye geliyorum, evimden buraya hicret ediyorum TRT'ye.
1: Evet.
0: Değil mi? Yol geliyorum neticede.
1: Bazen söyleriz. Ahmet Bey Ankara'dan İstanbul'a hicret etti.
0: Hicret
1: İşte
0: etti.
1: Ankara'dan Adıyaman'a hicret etti.
0: Evet.
1: Yani göç etti.
0: Niye? Çünkü onu rızık çağırıyor. Bir şeyler vesile oluyor. Rızık çağırıyor. Ben senin rızkını Cenab-ı Hak Adana'da yarattım diyor. Hadi bakalım. Sen işte gocunuyorsun ya ben buraya alışmıştım da işte falan da filan da biz aciziz ya peygamber gibi değiliz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu özel yaratıldığı için merhamet yapısı denizler kadar engin. Çünkü Rabbi onu özel halk eyledi. Onun ruhunu özel yarattı. Onun ruhunu bir kainat kadar geniş halk eyledi. Dolayısıyla sahabe-i kirama öyle bir örnek oldu ki sahabe-i kiram koşa koşa hicret ettiler yani. Mallarını, her şeyini bıraktılar. Ne yapacağım ben malı diyor. Bir kere maldan hicret edeceğiz. Maldan. Biz biraz da maldan hicret edeceğiz. Biz düşkünüz mala. Ölümü unutuyoruz. Hicretimizi unutuyoruz. Bir gün gelecek tık diyecekler. Saatin doldu. Hadi gel bakalım diyecekler.
1: Ahirete hicret edeceğiz bu sefer.
0: Elimizde olmayan
1: Evet.
0: nedenlerle hicret edeceğiz.
1: Evet.
0: Elimizde olmayan bir zamanda hicret edeceğiz. Elimizde olmayan bir iş üzerindeyken hicret edeceğiz. Acaba insan ömrü uzar mı uzamaz mı?
1: Evet.
0: Sorular var
1: Hı
0: ya.
1: hı.
0: Ben diyorum ki insanın ömrünü Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğumuz için, ölümümün ne zaman geleceğini de bilmediğim için akşam yattığımda dualar okuyoruz, işte sabah namazına kalkıyoruz. Uyandığımızda Rabbim sana şükürler olsun. Demek ki bugün de ömrümü uzattın. Günün aydınlığını gördüm elhamdülillah.
1: Evet.
0: Namazımı kıldım elhamdülillah diyoruz ya. İşte o zaman dilimine biz ömrümüz uzamış oluyor.
1: Sadaka ömrü uzatır buyuruluyor. Bu iki şekilde yorumlanıyor. Bir gerçekten ömrün uzaması, ikincisi de ömrün bereketlenmesi. İnsanın az zamanda çok iş yapabilmesi.
0: Sadaka sağlığımızın kapısını aralıyor. Dua alıyoruz çünkü. Sabahleyin birisine bir sadaka veriyorsun.
1: Evet.
0: Bir bardak çay ısmarlıyorsun. Vaktiyle yaşadığım bir olay var da o hatırıma geldi. Dedi ki, kardeş dedi bana bir çay ısmarlar mısın dedi. Ben de dedim ki, otur dedim. Oturayım bari dedi. Ama yaş kemale ermiş. Yani benden yaşça büyük epey belli.
1: Evet.
0: Dedim ki ne iş yapıyorsun? Vallahi emekliyim dedi. Dedim mali durumun nasıl senin? Hani böyle hep böyle gelir misin birine bana çay ısmarlar mısın? Sorar mısın böyle? Yok ya dedi her zaman sormam dedi. İçimden geldi sana sordum dedi. Ismarlayacak mısın kardeşim dedim. Böyle hoşuma gitti. O arada garsona işaret ettim geldi. Bu abiye sen iyi bir çay ver dedim falan. Getirdi çayı bardağa koydular. Af buyurun dedi ki lavabo var mı burada dedi. Var dedim içeride. Gitti 10 dakika daha gelmedi. Gelmedi Allah Allah lan ne oldu acaba? Bir arkasına baksam mı gitsem mi? Adam kayboldu. Masanın üstüne çay kaldı orada. Yani hemen hemen yarım saate yakın bekledim. Sonra garson dedim ki ya şu arkadaş ne oldu falan. O dedi yok ben de göremedim dedi. Bu neydi? Nasıldı?
1: İlginç.
0: Çok enteresan.
1: Esrarengiz olaylardan biri olabilir.
0: Birisi mesela
1: Evet.
0: çok da hoşuma gitti adam. Yani kendi kendine ufluyor pufluyor falan. İşte bana bir çay ısmarlar mısın girizgahı? Ondan sonra ona bir şeyler sordum.
1: Hocam kim bilir nereye hicret etti?
0: Evet, bilmiyorum.
1: Bilmiyoruz.
0: Hayra vesiledir ama ben niyetim olarak

0: verdim, ücretini de verdim şeye, garsona verdim. Ama çok mutlu oldum. Adamı da merak ediyorum. Hatta zaman zaman da şimdi oradan geçiyorum. Acaba görür müyüm, görmez miyim? Görmüyorum. Birisi geldi, beni salama tabi tuttu.
1: Bakalım ısmarlayacak mı,
0: Bu şimdi bu
1: ısmarlamayacak mı?
0: adam İslam'ı anlatıyor
1: Evet.
0: paraza. Bilmiyor belki. Beni tanıyor, bilmiyorum. İslam'ı anlatıyor, doğruluğu anlatıyor, iyiliği anlatıyor,
1: Cömertliği
0: sadakayı anlatıyor.
1: anlatıyor. Cömertliği
0: Cömertliği
1: anlatıyor hatta.
0: anlatıyor. Acaba bunda cömertlik var mı? Topu
1: Evet.
0: topu 25-30 liralık bir şey.
1: Evet, belki sınandınız.
0: Yani belki de sınandık. Allah bizi sınav eyledi belki.
1: Evet.
0: O anda o adama, o belki de şöyle düşünüyorum. O adam bana bir dua eyledi gitti. O çayı aslında içmeyecekti. Allah sınava tabi tuttu beni. Ve adam bana bir dua yaptı gitti. Lavaboyu bahane etti. Ama içeri girdi hastaneye. Yani girdi ve kayboldu. Garsonu ben de görmedim dedi. Enteresan bir şey.
1: Evet kıymetli hocam, programımızın da
0: Evet.
1: sonuna yaklaştık. Muharrem ayı denildiğinde aklımıza Aşure geliyor. Değil
0: Evet.
1: mi? Aslında Aşure'nin anlamını da konuşmak gerekiyor bu programda
0: Evet.
1: ama
0: Evet.
1: maalesef zamanımız
0: Kısa
1: kalmadı.
0: şöyle diyelim. Muharrem ayı haram aylardan bir tanesi. Çok değerli. Ümmeti Muhammed'in Allah Teala tarafından sınandığı, cömertliği, güzelliği, ahlakı, imanı, zerafeti, ibadeti, her şeyinin sınandığı bir zaman dilimi. Bu zaman diliminde birçok peygamberin sıkıntısı bu zaman diliminde halloluyor. İki, diğer yandan bazı önemli vakalar bu ayda oluyor ve bu ay içerisinde de tedavisi gerçekleşiyor. Diğer zaman bu ayda özellikle salı günü geçirdik artık o geceyi de. Yani o ilk günü oruçlu olmamız gerekiyordu. O gün çok dua ve isteklerle, dileklerle Cenab-ı Hakk'a artı yönelmelerimiz gerekiyordu ama bitmemiş, devam ediyoruz. Dolayısıyla bu Muharrem ayı içerisinde ilk 10 günü çok değerli, Efendimizin ifadesiyle ilk 10 gün çok değerli. Bu ayda hem kendimiz için, hem evlatlarımız için, hem akraba taallukatımız için, hem komşularımız için, hem devletimizin, milletimizin birliği, dirliği, düzeni için, İslam aleminin birliği, beraberliği için çok dua etmemiz gerekiyor. Duaların kabul olduğu, hastalıkların şifa bulduğu, dertlerin derman bulduğu bir zaman dilimi bu. Ve Aşure gününde de aşereden geliyor aslında. Arapçada biliyorsunuz aşere 10 demek. O günü tamamlamak itibariyle Allah'ın kullarına topraktan halk etmiş olduğu gıda maddelerinin önemli bir bölümünün tamamının aynı tencerede kaynatıp insanlara, kardeşlere, komşulara, akrabalara, ahbaplara ikram edilmesi, dua alınması, bereketlenmesi anlamına geliyor.
1: Evet, kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizinle bugün hicreti, Muharrem ayının anlam ve önemini, insanın kendi iç yolculuğundan nasıl bir hicret yapabileceğini konuştuk. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Allah
0: Estağfurullah.
1: razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah. Amin.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Tolga Kökten size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

0: aşkın öyküsünden 1940 yapımı Rebecca filminden söz edeceğiz. Gerilim ustası Alfred Hitchcock'un Hollywood'daki bu ilk başyapıtı izleyiciyi psikolojik derinliğiyle büyüleyen sinema tarihinin en zarif klasiklerinden biridir. Film, saf ve genç bir kadının karizmatik Maxim de Winter'la evlenip görkemli Manderley malikanesine yerleşmesiyle başlar. Ancak genç gelin evin her köşesinde Maxim'in ölen ilk karısı Rebecca'nın varlığıyla karşılaşır. Rebecca bedenen orada olmasa da anıları ve ona saplantılı kahya Bayan Danvers üzerinden malikaneye hala hükmetmektedir. Yeni Bayan de Winter için Manderley bir yuvadan çok ölü bir kadının gölgesiyle savaşmak zorunda kaldığı tedirgin edici bir kaleye dönüşür adeta. Alfred Hitchcock gölge oyunları ve baskıcı mimariyle izleyiciyi karakterin yaşadığı kapana kısılmışlık hissine film boyunca ortak eder. John Fontaine masumiyeti, Judy Anderson ise sinema tarihinin en unutulmaz kötü karakterlerinden biri olan Bayan Danvers'ı muazzam bir başarıyla canlandırır. Film, kıskançlığın ve yetersizlik hissinin insan zihninde nasıl bir canavara dönüşebileceğini de ustalıkla işler. Rebecca, bir insanın bıraktığı izlerin bazen bir hayaletten bile daha korkutucu olabileceğini de gösterir. Manderley'in pencerelerinden sızan hüzünlü ışık, bir bakıma saklanan sırların da yansımasıdır. Filmin finalindeki alevlerse, geçmişin boğucu etkisinden kurtuluşun ve adeta yeniden doğuşun simgesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amilli futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarılar dilerken, amilli futbol takımının Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için de destek mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemini işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi, Kılıçdaroğlu partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürdü. İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında iki tren çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti. 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi yaralandı. Spor. Ay Yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. Saat 6'da başlayan mücadelede ilk yarı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç TRT1 ve Tabii'den canlı yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.
2: Şimdi müzik zamanı.

bilsem ki bu acılar bir gün gelip dinecek ve bu gözyaşlarımı o ellerin silecek. Bilsem ki döneceksin bir gün sen yine bana, yıllarca usanmadan beklerdim, beklerdim, inan, inan.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
1: Gündem hafta sonu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gümden hafta sonundan selamlıyoruz sizleri. 20 Haziran Cumartesi günündeyiz. Bizler, program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Berkay Bilgeç, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. TRT Radyo 1'deyiz, TRT Ankara Radyosu'ndan ulaşıyoruz sizlere. Bizlerden hemen önce Milli Maç vardı kanalımızda. Gönül isterdi ki onun coşkusuyla kazandığımız bir maçın ardından sizleri selamlayalım ama olmadı. Çok istedik, yürekler bir oldu ama eminim sahadaki futbolcularımız da aynı şekilde ve sahada gösterdiler de ne kadar istediklerini ama ne yazık ki o tabloyu sizlere gösteremedik ve Paraguay karşısında 1-0 yenik düştük. İkinci dakikada yediğimiz golün sonrasında üzüntülüyüz ama konuşmaya devam edeceğiz. Bugün gündem başlıklarıyla başlayacağız öncelikle programımızı, akabinde de Türkiye bu hafta ne konuştu köşemizde devam edeceğiz. Bu hafta ne konuştu biraz belki bugün ne konuşulduya da dönebilir. Doğrusu Dünya Kupaları maçlarından sonra ama öncelikle bir gündem başlıklarına bakalım neler oldu bu hafta. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle beraber telefon attığımızda. Gün Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın Büşra Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne yazık ki biraz buruk başlıyoruz.

0: Doğrusu bunu tekrar
1: Maalesef.
0: vurgulamak durumundayım. Sizinle de gündem bir anda değişebilirdi doğrusu Gülhan Hanım ama
1: Kesinlikle. Biz
0: siyasi...
1: haftayı konuşacağız derken sabah erkenden uyandık. Biraz da gözlerimiz, gururumuz milli takımımızdaydı ama olsun, yine de onlarla gurur duyuyoruz. Onu da en azından içimizde memlekete dair gururu da yaşamış olduk. Onlar güzel temsil etmeye çalıştılar bizleri.
0: Elbette. Çok teşekkür ederiz. Bu arada tabii üniversite sınavına girecek gençlerimize de başarılar dileyelim. Onlar için de önemli bir gün. Birçok taraftarımız milli heyecanı yaşadı ama milyonlarca genç de az bir zaman sonra, yaklaşık 1,5 saat sonra da gelecekleri için önemli olan ama bir son olmayacak sınav için mücadele verecekler. Her yerde de kuruma gelirken de gördüm, dijital ekranlarda lütfen sessizlik başlığı vardı. Yenseydik bunu korumak biraz zor olacaktı gençlerimiz için.
1: Kesinlikle.
0: Ama yine önümüzde nice maçlarla daha büyük başarıları konuştuğumuz zamanlarda olsun diyelim. İlk haberle başlayalım dilerseniz.
1: Tabii ki.
0: Şimdi önümüz Temmuz ve NATO zirvesi ile ilgili hazırlıklar var 7-8 Temmuz tarihleri için. Geçtiğimiz günlerde de burada Dışişleri Bakan Yardımcımız da vardı. Süreçle ilgili haberleri de aktardı kendileri de bizlere. Ama vatandaşlarımız da merak ediyor doğrusu gelişmelerle ilgili. Nasıl bir hazırlık var Ankara'da? Neler var gündemin içerisinde?
1: Evet, aslında hafta boyunca da NATO zirvesinin duyurusundan sonra da Büşra Hanım şunu çok duydum: yollar kapanacak, biz nasıl yapacağız, işe nasıl gideceğiz, o gün nasıl olacak o günler. Aslında sokakta inanılmaz da bir bu konu gündem, ama bir yandan hazırlıklar da var. NATO zirvesi öncesinde havalimanı açılışı vardı örneğin. Ankara Havalimanı açılmış oldu Etmeskut'taki. Bu haliyle de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada mesajlarını verdi. NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız dedi. Artık kısa bir süre kaldı çünkü hazırlıklar da hızlandı. Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik dedi. Ve 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi. Bu haliyle NATO zirvesi öncesinde güzel de bir aslında havalimanına da kavuşmuş oldu hem bir yandan Ankara. Projenin özelliklerini de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan sıraladı. Hem pist uzunluğu, genişliği, buradaki banketlerin yenilenmesi, pek çok konuya değindi. Şimdi hem bir yandan Donald Trump'ın uçağının da buraya ineceği bir şey var, görüntü olacak. Bu haliyle aslında pek çok konuda teyakkuz halinde artık Ankara. Ve pek çok konuda işte diplomasi trafiğini de güçlendirecek bir aynı zamanda zirve olacak. Hazırlıklar tüm hızıyla Ankara'nın pek çok noktasında diyelim sürüyor, ama en çok da o güzergahların kullanılacağı, havalimanından indikten sonra o güzergahların kullanılacağı noktalarda hazırlıklar daha da hızlandı, artık sona geliniyor.
0: Tabii tarih yaklaştıkça kurumlar da ona göre hazırlıklarını artıracaktır. Personeline duyurular kısmına daha net bir şekilde geçecektir. Şimdi biraz daha belki çalışanlarla ilgili tablo daha belirsiz gibi gözüküyor olabilir özelde ama yine de belirli temel başlıklarda belirlendi. Birçok kurum ve kuruluşta bu konuda kararlarını duyurmaya da başladılar gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ilginç bir haberle devam edelim. Biraz ciddi taraftan çıkıyoruz ama kendi içinde de aslında özellikle yaşayan için fazlasıyla önemli bir hadise. Gül Hanım, Japon böceği bir kulaktan nasıl çıktı? Bir vatandaşımız bununla ilgili nasıl bir hadiseyle karşı karşıya kalmış böyle?
1: Bu hafta hem bu haber çıktığında, ortaya çıktığında da çok konuşuldu. Sosyal medyanın da aslında günlerdir gündeminde. Manisa Alaşehir'de bir çiftçi Ali Demir kulağında yaşadığı bir ağrı ve işitme kaybı aslında nedeniyle hastaneye gidiyor. Ve yapılan muayenede şikayetlerinin nedeninin kulağına kaçan Japon böceği olduğu ortaya çıkıyor. Çok ilginç bir olaydı ve yaşadığı o ilginç olaydan sonra da bağda çalışıyor. Aslında bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşünüyor. Sonra bir ifade de vermiş hatta: gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse sebebi Japon böcek balığıymış dedi. Ve ölü böcek yine aynı zamanda uzmanlar tarafından da hızlıca çıkarıldı ama bu hafta

0: da çok konuşuldu. Öyle doğaya çıkarken hem aynı zamanda bağ bahçe gezerken de lütfen bu konuda da dikkatli olalım, olacağız gibi de duruyor. Bu bize bir ön uyarı gibi oldu.
1: Olmuş oldu, evet. Özellikle de tabii Türkiye gibi bu bağ bahçe konusunda zengin bir coğrafyada buna dikkat etmek zorunluluğu da söz konusu.
0: Kesinlikle.
1: Her güzelliğin bir de böyle dezavantajları da olabiliyor ama doğanın kendi ritminin içerisinde şüphesiz bunda bir karşılığı var. Bir de hafta içerisinde üzücü bir haber duyuruldu. Tanıyan tanımayan herkesi derinden etkileyen bir konu. Çünkü çok genç yaşta bir oyuncu hayatını kaybetti. Ece İrtem'den bahsediyoruz. Doğru söylüyorum değil mi? Ece İrtem bir soy ismi de. Bu son
0: Evet.
1: yolculuğunu uğurlandı sevgili sanatçı. Ailesine de başsağlığı diliyoruz tabii ki ama neler yaşandı bu konunun arkasında? Bu kadar genç yaşta bir neden kaybettik?
0: Evet, aslında oyuncu bir isim, hatta çok genç yaşta olması maalesef ki bir yandan o acıyı daha da katmerledi. 35 yaşındaydı Ece İrtem ve Kuşadası'nda son yolculuğunu artık uğurlanmış oldu. Dizilerde oynayan, son dönemdeki yine popüler dizilerde de yer alan isimlerden biriydi. Ve İstanbul'da Kadıköy'deki evinde vefat etmiş halde, ölü halde bulundu. Ani bir vefat, bu yüzden de sebebi araştırılıyor elbette. Bir yandan adli tıp kurumundaki işlemleri devam ediyor. Yine babası da aynı zamanda konuştu. Avukatı, yine Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da yazılı bir açıklama yaptı. Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra bulunduğu yerden ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora da gitmek istemediğini söyledi ama birkaç gün önce Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini beyan etmiştir dedi. Aslında tam da bu konuda dün tekrar bir suç duyurusunda savcılığa dilekçe de verdi avukatı Uğur Gökkoyun. Çünkü o Tayland ziyaretinde bir maymun ısırığı olabilir mi diye bir şüphe var. Haliyle orada bir kan zehirlenmesi sanırsam şüphesi artık bir yandan da kuvvetlenmiş oldu. Bu konu araştırılmış olacak. Üzücü bir olay. 35 yaşında genç bir oyuncuyu maalesef bu haliyle kaybetmiş olduk.
1: Evet, ilk başlarda da bir antidepresan konusu da gündemdeydi ama maymun ısırığı mevzusundan sonra biraz daha farklı bir yöne de evrildi konu. Biz de merakla takip edeceğiz doğrusu gelişmeleri. Hepimizi yakından ilgilendiriyor çünkü. Asya ülkelere de bahsettiğiniz ülkede başta olmak üzere çok sayıda Türk turistin de ziyaret ettiği bir lokasyon. Diğer bir önemli hadise de zaman zaman sizinle konuşuyoruz. Mecliste araştırma komisyonu da kurulmuştu. Okul katliamlarından sonraki gençlerle ilgili tablonun araştırılmasına yönelik. Bizzat bu saldırıların yaşandığı ile gidip burada bütün fail olabilecek kimselerle de görüşülerek dosyanın detaylandırıldığını. Bu konuyla ilgili soruşturma sürüyor ama mevcut noktada neredeyiz? Son bilgileri de aktarır mısınız?
0: Evet, hem bir öğretmen hem de 9 öğrenciyi kaybetmiş olduk bu okul saldırısında Kahramanmaraş'ta. Bir yandan meclisteki komisyonda yerinde incelemeler de yapıyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş'a da gidiyor. Bu konuda incelemeler de yapıyor. İlginç bir veriye ulaşıldı artık bu konuda. İsa Aras Mersinli'nin, yani öldüren şahsın 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği tespit edildi meclisteki komisyon tarafından. İlginç bir tespit, 32 kez rehberlik servisine başvuran bir öğrenci, psikolojik sorunlarının hatta ilkokuldayken başladığı ortaya çıktı. Bu nedenle öğretmenler tarafından da saldırganın ilkokuldayken 3 kez, ortaokuldayken 29 kez, 32 kez toplamda rehberlik servisine gittiği ortaya çıktı. Komisyon başkanı konuştu, Yusuf Beyazıt, ve tabii burada 32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2'den beri olaylar var, hadiseler var dedi. Yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal medyalarda, mecralarda kendi için aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profil

0: birbirlerinden benzer katliamları yapan çocukların paylaşımları ile ilgili olaylar var dedi. Yani meclis de bu konuda daha derinlemesine bir inceleme yapıyor. Bu haliyle bunu görüyoruz. Olayın adli boyutu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir yandan devam ediyor. Yusuf Beyazıt milletvekilimiz bu konuda da yine açıklama yaptı. Konu daha detaylı ayrıntılandırılıyor elbette ama meclisteki komisyonun çalışması çok kritik Büşra Hanım. Çünkü bu tespitler bir yandan belki de yeni yapılacak yasanın, yeni yapılacak düzenlemelerin de haliyle önünü açacak bir yol gösterici olacak. Bu yüzden de meclisteki komisyon bu konuda çok titiz çalışıyor.
1: Bir titizlikle yürütülen bir başka soruşturma daha var. Özellikle gümrüklerde uyuşturucuya geçit vermemekle ilgili tabloyu devamlı aslında yıllardır da takip ediyoruz ama son dönemlerde tanınmış isimler de artık bu soruşturmalara konu oldu ve bir test vermelerine de tabi tutuluyor ve birkaç gün sonrasında da negatif ya da pozitif tabloyu da duyuyoruz. Son soruşturma bilgisiyle ilgili neler paylaşırsınız?
0: Evet, burada ünlülere yönelik aslında o soruşturma, uyuşturucu soruşturması kapsamında çok kişi gözaltına alınıyor. Son dönemde bilinen isimler de bir yandan gündemde. 8 kişinin bu hali son operasyonla testi pozitif çıkmış oldu. 11 Haziran'da yapılmıştı o operasyon ve Ayşe Hatun Önal'dan oyuncu Beren Saat'e, Kenan Doğulu'ya, sosyal medya ünlülerinden Kerim Can Durmaz'a aslında pek çok kişi gözaltına alınmıştı ve operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan da kan, saç ve idrar örnekleri alınmıştı bir uyuşturucu tespiti dolayısıyla. 8 kişinin testi bu haliyle pozitif çıkmış oldu. Bu operasyonlar devam edecek gibi çünkü bu konuda kararlı bir yandan da aynı zamanda emniyet ekipleri de. Bu yüzden de yeni bir tespit, son uyuşturucu operasyonda 8 ismin testi pozitif çıktı.
1: Perşembe günü bir de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Aslında bu konunun hemen ardından konuşmamız da önemli. Çünkü o da bir toplum güvenliğini ilgilendiren önemli bir mevzu. Ama kesinlikle milli güvenlik öyle dediğimiz zaman da tabii ki çok gönlü bir husus var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu toplantıda hangi başlıklar ele alındı? Nasıl bir duyuru yapıldı? Peşinden açıklama ne geldi?
0: Evet, hem bir yandan ABD ve İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve uluslararası aslında güvenlik konuları, pek çok konu uzun uzadıya bu toplantıda masaya yatırılmış oluyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu haliyle de o toplantının sonrasında bir bildiri yayınlandı. Burada bir yandan terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar vardı. Milletimize ve komşularımızın terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi. Biz zaten yakın zamanda da muhtemeldir ki artık meclisin kapanışına doğru bir tarih de yaklaşıyor. Bu konuda da daha net bir adımı da görecek gibi duruyoruz. Yine MGK toplantısında da bu konu özellikle çokça öne çıkmış konulardan biri.
1: Bu haftanın haber akışlarında tabii özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler de öncelikle gündem maddeleri arasındaydı. Ve Sayın Özgür Özel'in açıklamaları da belki bunu biraz daha şekillendirdi diyebiliriz. Yeni bir parti ya da olan bir partiye geçmekle ilgili tabloda bir takım açıklamaları olmuştu Özgür Özel'in. Yine bu haftaki gelişmeleri nasıl takip ettiniz CHP'de?
0: Evet, aslında çok hızlı ve çok gelişme oluyor CHP'de. Hem bir yandan geçtiğimiz hafta 9 ismin tedbirli olarak ihracı istenmişti CHP'den. Hemen peşinden Özgür Özel'i destekleyen isimler parti meclisinden istifa etmişti. 27 isim ve hafta içerisinde biz nasıl bir tablo gördük? İl başkanları 830 imza getirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ve dediler ki olağanüstü kurultay istiyoruz. Delegeler olağanüstü kurultay istiyor. Bu haliyle de bir an önce olağanüstü kurultaya gidelim dendi ama Kemal Kılıçdaroğlu da kendi ekibi de tedbire işaret ediyor. Mahkeme kararına işaret ediyor. Evet, olağan kurultay takvimi başlayabilir ama olağanüstü kurultay takvimi başlayamaz. Yani biz hızlıca biz kurultaya gidemeyiz diyorlar. Mahkeme kararının gerekçesiyle, tedbir olduğu gerekçesiyle. Bir yandan haftayı

0: de yeni bir deprem de diyebiliriz aslında. CHP'de il başkanları görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı ve İzmir çokça konuşuldu. Hemen peşinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti partisinden. Yeni açılacak, yeni aslında kurulacak olan Özgür Özel'in partisine geçer mi geçmez mi? Şimdi artık yeni tartışma en azından Cemil Tugay için bu. Bir yandan Gökhan Günaydın için genel merkezleri ayrı bir karar verdi, tedbiri kaldırdı. Bu haliyle belki de yeni haftada biz grup başkan vekilliği görevine dönen bir Gökhan Günaydın görebiliriz. Bir yandan da dün sanırım artık mektuplar ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine, MK üyelerine bir mektup gönderdi. Her birine ayrı ayrı ve birliktelik mesajının olduğu bir mektuptu. Hemen akşamında da yine dün yine Kemal Kılıçdaroğlu bir canlı yayında kritik mesajlar verdi. Kurultaya elbette ki gideceğim dedi ama olağan kurultay diyerek de vurgu yapmış oldu. Büşra Hanım şöyle bir şey de dikkatimi çekti yine Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında. Arınma vurgusunu çokça yapıyor. Mutlaka temizleyeceğim, söz verdim. Mutlaka rüşvet alan veren bu konudaki o aslında mekanizmadan kurtulacağız, arınacağız mesajı çok güçlü mesajdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından. Bu haliyle CHP'de hızlıca bir olağanüstü kurultay hiç seçenek değil gibi duruyor genel merkez tarafından. Peki önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Yeni bir soru işareti aslında. Muhtemeldir ki Kemal Kılıçdaroğlu yeni kararında grup toplantısı yapma kararı alabileceği konuşuluyor. Yine aynı tartışmalarda başlayacak gibi duruyor yeni haftada.
1: Gül Hanım, şimdi sıradaki haberimiz de çok önemli. Biraz da toplumda uyarı mahiyetinde karşılanması gereken bir haber olarak da değerlendiriyorum. Çünkü çok basit bir önlemi almamanın bedeli bir hayatın kaybetmesi, bir kayıpla karşılaşılmasıyla sonuçlanıyor. Ve bu hadisede de bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Evet. İstanbul'da bir otelde de benzer bir konu yaşanmıştı. İlaçlamayla ilgili konuya dikkat edilmemesi sonrasında hayatını kaybedenler mevzusu. Benzer bir hadise de yine İzmir'de oldu. Yine bir ilaçlama mevzusu var. Haber mi verilmemiş herkese? Bununla ilgili tabloyu açabilir misiniz biraz dinleyicilerimiz için? Bir yaşındaki bir bebeği kaybettiren bu dava sürecine de tabii taşındı. Neler olmuş, neler yaşanmış?
0: Maalesef gerçekten hepimizi çok derinden üzen ve gerçekten bu kadar mı önlem almaktan geri duruyoruz diye bir yandan da hepimize sitem ettiren bir konu maalesef. Çünkü maalesef siz de dediniz, bir yaşında bir bebek maalesef bu konuda hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde bir hatırlatma yapayım. İlaçlama 11 Kasım 2024'te bir 4 katlı binanın en üst katında oturan aile dairede ilaçlama yaptırmıştı ve tüm bina sakinleri de bu ilaçlamanın ardından rahatsız olmuş. İhbarla adrese pek çok isim gitmişti. AFAD, biyoloji, radyoloji ve nükleer uzmanları ve itfaiye ve sağlık ekipleri yine sevk edildi ve 3. katta oturan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, annesi, babası ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi 2 kişi de hastaneye kaldırılmıştı. 5 kez kalbi durdu, yeniden çalıştırıldı ama 3 gün sonra maalesef hayatını kaybetmişti ve toprağa verildi. Şimdi bu konuyla ilgili haber verildi mi verilmedi mi konusuna maalesef üzücü bir bilgi gelmiş oldu. İlaçlama yapıldıktan sonra apartmana uyarıcı bir yazı kesinlikle asılmadı dedi apartman sakinlerinden biri ve biz de dikkatli olmamız konusunda uyarılmadık dedi. Aslında o kadar basit bir önlem ki yani burada ilaçlama yapıldı, bu konuda bir uyarı mahiyetinde en azından bilgi verilebilirdi ve o can gitmemiş olurdu. Maalesef gerçekten bu kadar basit bir tedbiri almamak işte böyle sonuçlanmış oluyor.
1: Ne yazık ki. Son olarak da yine önemli bir konu, onu da danışmak istiyorum sizlere. İşveren ve çalışanları ilgilendiren bir konu. Özellikle çalışan hakları ile ilgili tabloda zannediyorum bize bu bilgiyi vereceksiniz. İşverenlerin başvurdukları hileler nedir? Nasıl bir uyarı yapıldı bu sıradaki haberimizde?
0: Aslında çalışan

0: Onların sigorta primlerini düşük göstermek, giriş çıkışlarını yaparak kıdemi sıfırlamak, boş kağıda istifa için imza attırma gibi işveren hileleri mahkeme kapılarından dönmeye başladı. Bu hafta çokça aslında bu konuda sosyal medyada da gündemdeydi. Bir yandan Türkiye'deki çalışma hayatında karşılaşılan yaygın hilelerden biri olduğunu söylüyor hukukçular bunun. İşçilerin gönlü rahat olsun, baskı altında istifa dilekçesi geçersizdir uyarısı da bir yandan yaptılar. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Bu haliyle aslında işverenlerin başını yakacak, onları daha zor durumda bırakacak mahkeme kapılarında bir olay. Primleri düşük göstermek, giriş çıkışların yaparak kıdemlerini azaltmak bu haliyle de aslında mahkemelerden dönüyor diyerek işverenleri de uyarmış olalım. Böyle hilelere başvurmayın çünkü mahkemede bu konu hızlıca artık tespit edilen olaylar arasına girdi.
1: Gül Hanım, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir hafta diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
1: Umarım öyle oluruz. Daha iyi iç açıcı haberlerle bir araya geliriz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrar beraber olacağız. Gazeteci Gül Gündüz konuğumuz oldu. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını değerlendirdik. Şimdi de Türkiye bu hafta ne konuştu manşeti adı altında konuşacağız. Değerli konuğumuz da telefon attığımızda gazeteci Arman Canbaz. Arman Bey merhaba, günaydın.
2: Merhaba Büşra Hanım, günaydın. Öncelikle geçen hafta için çok özür dilerim. Bağlanamadım. Benden ötürü oldu biraz. Kusura bakmayın.
1: Rica ederiz. Tekrar bir araya geldik, kavuştuk.
2: Aynen.
1: O neşeli içeriklerinizle beraber dinleyicilerimizle buluşturacağız. Biz
2: İnşallah.
1: Onlara erişemediğimiz için üzüldük sadece ama kaldığımız yerden hızla da
2: Çok
1: devam edeceğiz biliyorum.
2: Sağ olun.
1: Şimdi sizinle tabii Dünya Kupası'nı konuşacağımız aşikardı. Biraz daha bunu coşkulu bir tonda
2: Keşke.
1: yapabilmeyi arzu ederdik doğrusu.
2: Keşke.
1: Sıcağı sıcağına bir maç yaşandığı
2: Evet.
1: için erken saatte bütün Türk milleti yurt içinde veya yurt dışında eminim ekran karşısındaydı veya stat'tan yakından
2: Evet.
1: takip etti. Ne yazık ki olmadı. Son maçlarda da şansımızı epey bir zora soktuk böylece ama şimdi Dünya Kupası'nı konuşacağız derken tabii ki takımlar bir skorlarını üretiyor ama biz biraz daha bu çetrefilli tabloyu sportif çizgisine yakışmayan hususları da konuşalım
2: Kesinlikle.
1: istiyorduk sizinle. Çünkü böyle bir malzeme birikintisi de var. Amerika
2: Evet.
1: Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası'nda beklenmedik sorunlar diye atabileceğimiz belki manşet altını dolduran gündem başlıkları neler aktarırsınız bu konuda?
2: Yani evet, milli takıma değinmeden de olmaz ya, canları sağ olsun diyelim. Çünkü şu an sosyal medya yıkılıyor. Biz biliyorsunuz Türkiye'de herkes futbol otoritesi olduğu için ve çok kolay linç kültürümüz var maalesef. Çocuklarımızın canı sağ olsun. Yani gözyaşları zaten sel oldu maç bitince. Eleştirilecek çok nokta vardır ama ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Ben olmadı. İnşallah bir dahaki kupaya diyelim. Dediğiniz gibi Dünya Kupası değil aslında bu sezon, bu seneki bir sınır kupası oldu adeta Büşra Hanım. Çünkü işte Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle sıkı göçmen ve sınır politikalarının yarattığı krizler vardı. Ülkeye futbolcular alınmadı, bir hakem alınmadı. Milli takım kafileleri saatlerce daha uçaktan indiklerinde sıraya dizilip önlerinde işte eşyaları tek tek arandı. Marka, logo yasakları veriliyor. Nasıl oluyor bu mesela? İşte Dünya Kupası'ndaki kullanılmıyorsa eğer bir marka ya da bir logo, atıyorum bir kulaklık diyelim. Futbolcular o kulaklıklara böyle bantlar çekerek çıkıyorlar. Basın toplantılarında İngilizce dışındaki dillere getirilen kısıtlamalar var. Çeviriler yapılmıyor, izin verilmiyor. Ya yani büyük takımlara da yapılıyor bunlar. Yani sahada futboldan çok maalesef saha dışındaki engeller konuşuluyor. İşte Uruguay kafilesi bunlardan biriydi. Narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. İran en büyük belki de kısıtlamaları gören bir ülke oldu.
1: Tabii.
2: Futbolcular arandı. Bazı işte takım kafilesinden alınmayan isimler oldu. Yine
1: Meksika'ya
2: Irak.
1: da kalıp maçlar
2: Evet.
1: için Amerika Birleşik Devletleri'ne geri geliyorlardı. Tijuana'ya
2: Evet.
1: tekrar gidiyorlar. Yani sürekli bir giriş çıkışla ülkeye maruz kaldılar, yaşadılar. Ama burada FIFA'nın başkanına böyle bir soru yöneltildiğinde kendisi en azından savaş halindeki bir devletlerden bir tanesini Dünya Kupası'na getirebildik. Bunu başarı olarak görüyoruz diye açıklamıştı. Dinleyicilerimizin
2: sağ olsunlar,
1: takdirine
2: yani
1: bırakayım.
2: İyi ki onu yapabilmişler. Evet. Bir de onu yapmasalardı ne olacaktı acaba? Ya ben geçmiş Dünya Kupalarına bakıyorum. Brezilya'da mesela ücretsiz geçici vizeler tanınmıştı. Yani insanlar gelebilsin diye. Çünkü bu adı üstünde Dünya Kupası. Dünyanın en büyük kupası ve birleştirici gücü aslında futbolun, sporun sergilenmesi gerekiyor. Ama maalesef Amerika'da biz bambaşka durumlar konuşuyoruz. İşte su molalarının verilmesi, o aralara reklamlar girmesi, bu Amerika'nın artık yani belki de FIFA'nın uyguladığı tartışmalı kurallardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Artık zaten bizim için maalesef bitti Dünya Kupası diyebiliriz. Yani futbol severler için tabii bitmedi ama Türk milli takımının artık bir şansının kalmaması daha farklı bir şekilde izlememize sebep olacak. Heyecanımızı maalesef kaybedeceğiz.
1: Bir de şimdi Armağan Bey, hani sınır kontrolleri başka bir seviye. Tabii ki böyle bir muameleyle karşılaşılması, özellikle o coğrafyada Orta Doğu diye adlandırılan ülkelerin, vatandaşların bunu yaşıyor olması ayrı bir husus.
2: Evet.
1: Ama diğer tarafta da mesela Japonya antrenmanlarını yapabilmek için
2: hatırlatacaktım
1: bütün şehirde saha arayışına girmiş değil mi?
2: Evet, doğru. O da var. Bir de Japonya'nın yaptığı bir ayrıntı daha var. Belki görmüşsünüzdür. Yine hep konuşulur. Maç bitiminde mesela güzel yansıyanlardan da bahsedelim. Tribün temizliği yaptılar yine. Yani tek tek o eşyaları, o çöpleri topladılar. Ellerinde çöp poşetleri. Maç bitiminde buna dikkat ettiler.
1: Soyunma odalarında keza.
2: Evet, Hollanda'yla oynadıkları maç sonrası. Bunlar da güzel ayrıntılar ama paylaşımlar da yapıyorlar. Dünyaya özellikle bu paylaşımları yapıyorlar. Evinizi lütfen böyle bırakmayın yazılarıyla Japonlar. O da güzel yansımalardan
1: siz,
2: birisi.
1: Japonya'nın maçını gördünüz mü bilmiyorum Armağan Bey. Japon teknik adam yazı tahtasına taktikleri numaralandırmış. Yani hiçbir anı şansa bırakmayan bir Japon milli takımı da vardı doğrusu.
2: Evet.
1: 3 numara 5 numara kalkıyor oyunculara devasa bir tahta.
2: Doğru.
1: Hatta
2: doğru.
1: Ben Twitter'da da takip ettim. Yani X diyelim artık ona. Biz bazı Türk vatandaşları şey yazmış. Kimi zaman kırmızı kalemle, kimi zaman siyah kalemle yazmışlar. Kesin o renkler arasında da bir fark vardır.
2: Tabii bir anlamı mutlaka vardır.
1: Eğlenceli görüntüler de çıkmıyor değil.
2: Doğru. Onlar da var en azından yansıyan. İnşallah o görüntüler daha da fazlalaşır.
1: Umarım. FIFA Dünya Kupası resmi hesabında da bu arada unutulmaz isimler videosu yayınlandı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'a da yer verildi. Bizim için de ayrı bir gurur tablosuydu. Kesinlikle. Bir de Hollanda Büyükelçisi'ni gördüm. Yani son olarak ben de onu söyleyeyim. Çorum Belediye Başkanı'nın makam odasında futbol oynamışlar. Dünya Kupası ayrı ama biraz içeride de böyle renkli tablolarda çıkmadı değildi. Sadece
2: tabii
1: kupanın ortamında değil. Doğrusu hani Hollanda Büyükelçisi'nin Çorum'da olması, futbol oynamaları ilginç. Bir de yüksek bir enerjiyle o topu bulan Çorum Belediye Başkanı'nın heyecanı da doğrusu çocukluk dönemlerine götürmüş gibi anlaşılan.
2: Doğru.
1: Şimdi başka haberlerle de devam edeceğim dilerseniz, eğer bu konuda aktaracaklarınız bittiyse.
2: Yok, bu yeterli bu kadar.
1: Şimdi elbette biz bu maçı kazansaydık asla yetmezdi bu sürelere ama olsun, canları iyiydi.
2: Şu anda enerjimi anlatamam size. Çok daha şey konuşurdum ama çok konuşmak istemiyorum.
1: Armağan
2: çok
1: Bey,
2: üzgünüm çünkü gerçekten.
1: Zaman zaman karı koca haberlerine de giriyoruz. Gündemde bir konu olduğu için bu konu.
2: Evet.
1: Yargıtay'ın vermiş olduğu boşanma kararları ile ilgili yaklaşımlar sonrasında şimdi bir beyefendi eşine zannediyorum boşanma davası açıyor değil mi? Bu sıradaki haberimizde de neler yaşanmış bununla ilgili tablo yaktı mısınız?
2: Ankara'da yaşanıyor. Davacı bir koca var. Dava dilekçesinde eşinin ortak konutu terk ettiğini, psikolojik sorunları olduğunu, en küçük tartışmada kendisine zarar vermeye çalıştığını, araçla seyahat ettikleri sırada direksiyona müdahale ederek kaza yaptırmaya çalıştığını öne sürüyor. Yetmiyor bir de, ya yetmiyor diyeceğim çünkü buna. Eşinin çocuk sahibi olmak istemediğini, evlenmeden önce kendisine söylemediğini ve bilgisi dışında doğum kontrol hapı kullandığını iddia ediyor. Bu sebeplerle işte boşanma davası açıyor. Yani bilmiyorum, gerçekten bu kadar teferruatlı mı bu işler? Hani boşanmak isteyince insanlar bu kadar ayrıntılı sebepler sunması gerekiyor mu? Bir de bu sebeplere bakınca sanki, yani tabii ki şu anda hani masumiyet karimiyesi var, kimseye suçlamıyorum ama erkek tarafı biraz böyle kabahatliymiş de onun üstünü kapatıyormuş gibi bir yorum yapıyorum ben. Ama

Sanırım yüksek mahkeme de biraz bu noktalara bakıyor. Çünkü bu iddiaları araştırıyor, ispat istiyor yüksek yargı ve o ispatın olmadığına hükmediyor. Kadın tarafından da zaten bir sorun bulunmadığını söylüyor aslında diğer eş. Eşinin ailesinin etkisiyle bu davayı açtığını belirtiyor. Kendisine şiddet uyguladığını da aynı zamanda söylüyor. Ama mahkeme erkeğin tanıklarının iddialarını doğrulayacak nitelikte bir kanıt olmadığı için de reddediyor bu boşanma davasını. Hukukun uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığını belirterek de yine başvuruyu esastan reddediyor. Oy birliğiyle alınan bir karar. Tabii ilerleyen süreçlerde ne olacak? Bunlar yansır mı medyaya, onu göreceğiz ama ilk dikkati çeken tabii burada doğum kontrol yapı kullanıyor deyip aslında eşine bir boşanma davası açması oldu. Ama Yargıtay'da bu iddiaların ispatlanamaması nedeniyle de dava

0: Hayır, reddetti.
1: Armağan Bey, Gül Gündüz'ün takip ettiği bir haber vardı. Değinemedik burada ama boşanma davası olunca bir çift bu sefer boşanıyor o boşanma davası sonrasında. Hanımefendi davul ve zurnayla kutlamış. Beyefendi de bağlamayla cevap vermiş kendisine. Böyle hadiseler de yaşanmıyor değil canım
0: Allah
1: ülkem
0: yollarını
1: derler
0: açık
1: ya.
0: etsin. İnşallah mutlu olacakları işler bulurlar ne diyeyim.
1: Umarım daim olduğu bir mutlulukları
0: İnşallah.
1: sürdüğü bir tabloyla konuşalım isteriz tabii ki. Bunlar işin başka bir perdesi. Şimdi tabii Türkiye ve dünyada yankılanan özellikle de şehirlerin nabzının tamamen neredeyse durduğu bir dönem vardı. Covid-19 süreçleri. Ve bu süre sonrasında da epey bir aslında muğlak bir tablo da çıkmadı değil. Hala daha biliyoruz ki aşılara olan güven ve güvensizlik tablosunda epey bir tartışma hususu var. Kalp krizleriyle ilgili konuda bu tabloyu yakından ilgilendirebilecek bir araştırma yapılmış. Ciddi sonuçlar elde edilmiş. Paylaşmanızı rica edeceğim.
0: Tabii bu hafta da siz de konuştuğunuz Gülle'de Ece Yetim'in vefat etmesi işte kalp krizine bağlanmıştı ama tabii başka sebepler de sunuldu. İşte kalp krizinin çoğaldığı, hatta benle aynı yaşta olduğu için bizim yaş grubunda hep bunu konuştuk. Ya 35 yaşında kalp krizi ya da daha düşük yaşlarda kalp krizi, hep de bir şehir efsanesi var Büşra Hanım, bence. Ben artık öyle görüyorum. Çünkü bir kalp krizi duyulduğunda genç veya yaşlı fark etmiyor. Ya bunu aşılar yaptı. Covid-19 aşısı yaptı diye bir şehir efsanesi dolaşıyor ve insanlar buna inanmış vaziyette. Ama yapılan bütün araştırmalar, uzmanlar, gerek doktorlar, bu işe yoğunlaşanlar hep söylüyorlardı tam tersi bir etki yarattığını. Ve Amerika'da yapılan araştırma da aslında bunu gösteriyor. 1 milyon kişi üzerinde yapılan bir araştırmadan bahsediyoruz. Covid-19 aşılarının enfeksiyonla bağlantılı kalp krizi, felç ve diğer ciddi kalp damar sorunları riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuş. Hatta %38 daha düşük bulunuyor. Yani bu aşıyı kullanmayanlarla enfeksiyon yoluyla bulaşıp kalp damar hastalığına yakalananlarda %38 daha düşükmüş. 1 milyon kişi, dediğim gibi, çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ve 8 ay boyunca da bu katılımcılar takip ediliyor. Yani bir kere de bakılıp bırakılmıyor. Ya bağışıklık üzerinde de hatta bu Covid-19 aşısının olumlu etkileri olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Tabii şimdi bunları da anlattığımızda ya da bunları okuduğumuzda da birilerine bahsettiğimizde işte onu da aşı toplulukları yapıyor
1: Tabii bir taraf
0: şeklinde
1: gir olarak
0: bir şey
1: değerlendiriyor.
0: söyleniyor. Bu kez bu sav sunuluyor. Ama böyle değil. Yani bu insanlar bunları boşuna yapmıyor. 8 ay boyunca bir aşı topluluğunu korumak adına insanlar gecesini gündüzüne katıp 1 milyon kişi araştırmaz. Bu gerçekleri de görmek lazım. Yani detaylarına indiğinizde gerçekten çok detaylı ve hassas çalışmalar yürütülüyor. Ama bir kez daha o şehir efsanesi olarak değerlendiriyorum açıkçası ben. Bu savlar azalıyor. Yani Covid-19 aşıları öyle sanıldığı gibi kalp krizini artırmıyor ya da felç riskini artırmıyor. Aksine %38 daha da azalttığı ortaya çıkmış yapılan araştırmalarda.
1: Ciddi bir bu konuda endişeler vardı ve aslında endişenin ötesinde de çok emin olarak söylenilen ifadeler vardı. Onu çürüten bir araştırma olmuş ama tabii yine sağlık uzmanlarının aslında bir araya gelerek büyük çaplı bir münazara niteliğinde belki bir değerlendirmesi olsa gerçekten en çok izlenecek sahnelerden birisi olur diye tahmin ediyorum.
0: Doğru.
1: Belki bugünün önemli mevzusu ama İlerleyen zamanlarda da etkisini kaybetmeyecek bir konu olduğuna inanıyorum.
0: Doğru.
1: Şimdi tabii bugün aynı zamanda açılışta da bahsettik Armağan Bey. Geçtiğimiz hafta liselere geçiş sistemi sınavı vardı. Bugün de yüksek öğretimleri kurumları sınavı var. Yarın da olacak hatta gençlerimiz bununla ilgili bir ter dökecekler ister istemez. Sosyal medyada düşündürücü bir video karşımıza çıktı. Doğrusu üzerinde neler söylenir bilmiyorum. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Bir genç kızımız annesinin tepkisini paylaşıyor. Matematikten yapmış olduğu 5 yanlışa binaen bir öğretmen olan aslında annenin verdiği tepkiyi izledik. Neler söylersiniz?
0: Yani ben çocukluğum, yani ortaokul döneminde böyle bir sahneye yaşamıştık okulumuzdaki öğretmenimiz tarafından, ama sınıftaki öğrenci sınıfın en iyi öğrencisiydi matematik dersinde. Hocamız bir soru sormuştu ve onun bilememesi hocamızı çok sinirlendirmişti. Yani kız

0: Kız da öğrenciydi. Hocamız sinirinden şöyle bir sarsmıştı arkadaşımızı. Hani ben hayretle izlemiştim ama hani böyle bir tepki mi acaba diye düşündüm. Böyle olsa da hiçbir şekilde haklı çıkarılacak bir yanı yok. Yani söyledikleri üzerine, yani videoyu hatırlayacaklardır izlemeyenler için de biz belirtelim. Bir öğrenci 5 yanlış yapıyor. Annesi de matematik öğretmeni. İşte o sırada videoyu çekiyor. Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğun yapacağı şey 5 yanlış diyor annesi. İnsanlara rezil oldum, ben insan içine çıkıyorum şeklinde ithamlarda bulunuyor ama yani ya bilmiyorum, bu pedagojik bir vaka oluyor artık ya. Bu kadar bir çocuğun üzerine bu seviyede bir ağırlık yüklemek ne kadar doğru? Ki hani ben 5 yanlış yapmış olsaydım herhalde babam falan bana taş takardı. Dozla. Yani bizim hayatımızda orada. Tamam, hani çok başarılı bir öğrenci olmadığım için belki bu olurdu ama ya yine de bu kadar aşağılanır mı bir evlat? Hadi geçtim bir öğrenci. Şimdi evladına böyle yapıyorsa bu annemiz, sınıfta diğer öğrencilere neler yapıyor? İnsanın aklına bunlar geliyor Büşra Hanım ister istemez.
1: Evet. Benim de doğrusu böyle bir arkadaşım vardı. Hani hem okul içerisinde yapılan sınavlarda hem de Türkiye genelinde yapılan sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ederdi. Ama aldığı tutar 100 üzerinden 90'sa, ki bu arada o sınavın ortalaması 40 bile değil. Çok ciddi, çok zorlu bir sınavdan bahsediyorum. Ama sevinemezdi. Annem mutlu olmayacak derdi. Bu kadar bir sorumluluk yüklemek, o sorumluluğa kaygıları ekleyerek bir hoşgörüsüzlük eklemek bir eğitimciye ne kadar yakışır? Doğrusu bizi üzen bir haber oldu bu konu. Bir hırs, bir yarış, başkalarına ispat etmek için gençlerin notlarını iyiye çıkarması veya göstermesi, bunlar herhalde eğitimin bir parçası olmamalı. Yes. Sonlara doğru geliyoruz ama sizin de son bir cümlenizi almak isterim bu konuyla ilgili.
0: Ya tabii şu da oluyor mesela, hani hep duyarız ya, bazı annelerimiz, babalarımız var. Onlar belki üniversite okuyamamışlar ama benim çocuğum okusun, en iyi yerde okusun, evet, doktor olsun, o olsun. Ya yani bunun gibi bir şey. Ben olamadım, o olacak. Hayır, yani o çocuğun kapasitesi neyse o kadar olabilir ki 5 yanlış yapmış ya.
1: Hani yani bugün de tam sınav olabilir olduğu için gençlerimize bu anlamda sınav sonrasında da yüklenilmemesini en azından tavsiye etmiş olalım.
0: Kesinlikle, yani ya canları sağ olsun. Hayat gerçekten bir sınavla, LGS ile, YKS ile bitmiyor.
1: Başarılar bitmeyecek. Dileyelim biz onlara Armağan Bey. Kesinlikle. Belki sizin gibi farklı

0: meslek kollarında yine başarıyla devam edecekleri işleri
1: Hocam
0: olacak.
1: teşekkür
0: Bununla
1: ederim.
0: ilgili hiçbir şüphemiz yok. Her bir gencimiz bu ülkenin hazinesi. Böyle hadiselere kurban etmeyin,
1: Evet.
0: eksik olmayın. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
0: Armağan Canbaz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de veda ediyoruz sizlere. Melek Baysal, Berkay Bigeç, Müşra Ataerdem. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi.

Gece kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemini işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek zorundayız dedi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi, Kılıçdaroğlu partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Haberleri dinlediniz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 49. ve 50. mektuplarıyla karşınızdayız. Savaş, bir esir kampının demir parmaklıkları ardında, kalbi vatanına ve ailesine olan özlemle dolu bir askerin ruhunda en derin izleri bırakır. Bugün bu izlerin iki farklı yansımasını dinleyeceğiz. Biri ailesinin

sessizliğine isyan eden, sitem dolu bir yüreğin feryadı. Diğeri ise, gurbetteyken bile tüm sevdiklerine, hatta komşularına dahi selam gönderen, vatanıyla bütünleşmiş bir ruhun sesini. Bu iki hikayede, bir mektubun ne kadar derin duygular taşıyabileceğini gözler önüne serecek. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Salih İzzet'in Yürek Sancısı. Hindistan'ın kavurucu sıcağı, Bellary'deki esir kampının tozlu toprağını çatlatırken, Salih İzzet'in kalbi de aynı şekilde çatlaktı. Ailesinden kilometrelerce uzakta, yabancı bir coğrafyada geçen günler, sadece fiziksel bir esaret değil, aynı zamanda ruhunun da hapsedilmesi anlamına geliyordu. Mektuplar yazıyor, her birine tüm umutlarını, hasretini ve ailesine olan sevgisini sığdırıyordu. Ama hiçbirine cevap gelmiyordu. Günler, haftalar, aylar geçiyor, mektup bekleyişleri her seferinde bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyordu. Salih'in zihninde bu sessizliğin sebebi yavaş yavaş şekil değiştirmişti. Başlangıçta postanın aksadığını, mektuplarının kaybolduğunu düşünüyordu. Ancak zamanla bu düşünce yerini daha acımasız bir gerçeği bırakmıştı. Acaba ailesi onu unutmuş muydu? Elindeki kağıt ve kalem bu kez umudun değil, öfke ve kırgınlığın bir aracı oldu. Eniştesi Osman Ağa'ya yazdığı bu mektup, bir haberleşme aracı değil, kalbinden kopan bir isyan feryadıydı. Her kelime onu hayal kırıklığına uğratan sessizliğe bir darbe gibi iniyordu. Ey eniştem Osman Ağa! Benim gibi bir fakiri sevindirmek ve kalbinizde bana karşı bir derece muhabbet beslemek yok mudur? İşte bu soru sadece bir mektubun parçası değildi. Bu bir askerin yalnızlık ve terk edilmişlik hissinin dışa vurumuydu. Salih, ailesiyle olan bağlarının bu zorlu sınavdan geçemediğini düşünüyordu. Eski günlerdeki kardeşlik ve sevgi bağlarının bu sessizlikle nasıl birer siluete dönüştüğünü anlatıyordu. Evvelce gördüğün uhuvvet böyle miydi? Mektubun sonu bir veda değil, bir kapının acı bir gürültüyle kapanması gibiydi. Kalemi bu acı gerçeği kabullenerek son satırları yazdı. Ben de öyle addederim ki ne eniştem ne de hemşirem yoktur. Bu cümleler Salih İzzet'in ailesine olan sevgisinin tamamen bittiği anlamına gelmiyordu. Aksine o derin sevginin yerini çaresizlik ve terk edilme korkusuna bıraktığının bir kanıtıydı. O mektup bir zamanlar sevdiklerini düşünen bir askerin artık kendisini tamamen yalnız hissettiğinin son mektubuydu. İşte o orijinal mektup. Huzuru ailelerine sevgili daim Süleyman Ağa. Duanız berekatiyle yakın vakitte biz de kurtulur geliriz dayıcığım. İnşallah bilhassa mahsus selam ederek ellerinizden öperim. Ve efradı iyileye cümlesine selam ederim. Kain biraderim Hüseyin Usta'ya selam ederim. Ciğerparem mahdumum İbrahim Ethem Efendi'nin gözlerinden öperim. Size sık sık olarak mektup yazarım. Ma teessüf, sizden cevaplarına muvaffak olmam. Bari

Merhametiniz varsa bana cevap yazarsınız. Mübarek ellerinizle ve biraderim de gelmiş tezkeresini almış. Valideme ve biraderime selam ederim. Sizin sıhhatinize dair mektubunuz hayatınızın bir semeresidir. Hafız Emin Efendi'ye, Başçavuş Mehmet Efendi'ye, Hacı Hafız Efendi'ye ve orada beni sual eden komşulara selam ederim. Dayıcığım, Fi 30 Temmuz sene 35, Hindistan'da Bellary kasabası, Esir Harp karargahında, 6. bölükte posta başı, 1411 numaralı Salih Efendi oğlu İzzet Efendi diye yazınız. Damadınız Salih İzzet. Yıllarca süren sessizliğin ardından, ailesinin onu unuttuğu düşüncesiyle sitem dolu satırlar yazan bir esirin hikayesi. O, bir yandan kardeşinin terhis olmasına sevinirken, kendi esaretinin getirdiği acıyla boğuşuyordu. Peki, diğer yanda, gurbetteyken bile sadece ailesini değil, tüm akrabalarını, komşularını düşünen bir başka kahramanımız, İşte şimdi programımızın 50. mektubuyla devam edelim. Mehmet Onbaşı'nın selamları. Hindistan'ın Bellary kasabasında esir kampının tozlu toprağında bir baba, kalemini eline aldığında kalbi hasretle çarpıyordu. O sadece bir mektup yazmıyordu. Aynı zamanda ailesine olan sevgisini, hasretini ve dualarını bir kağıt parçasına sığdırmaya çalışıyordu. Oğlu Ahmet Ağa'ya hitaben yazdığı mektubunda kalbinin tüm samimiyetini dile getirdi. Hakikatli gözüm nuru, aynım, ciğer köşem oğlum diye başladı. İşte bu sözler onun için sadece bir hitap değil, öte yandan oğlu için beslediği derin sevginin de bir ifadesiydi. Mektubunda kendi sağlığının iyi olduğunu yazdı. Eğer bu taraftan sual olunur ise, vücudum sıhhatte ve rahatım fevkaladedir. Ancak onun için asıl önemli olan ailesinin sağlığıydı. Sizin de afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan talep ederim diyerek ailesi için dua etti. Mektubun en dikkat çekici yanı, o dönemin toplumsal yapısını ve bir askerin geride bıraktığı, onlarca insana duyduğu özlemi çok net bir şekilde göstermesiydi. Annesine, kardeşine, amcasına, yengesine, baldızına, halasına ve komşularına kadar herkese ama herkese selam gönderiyordu. Her bir isim onun için bir anı, bir umut feneri gibiydi. O bu selamlarla gurbetteki yalnızlığını dindirmeye çalışıyor, ailesiyle olan bağının kopmadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Mehmet Onbaşı, bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Aynı zamanda esaretin getirdiği acıdan, yalnızlıktan ve unutulma korkusundan kurtulmaya çabalıyordu. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte o orijinal mektup. Hu, mahdumum. Ahmet Ağa'ya takdim. Hakikatli gözüm nuru, aynım, ciğer köşem oğlum. Bilhassa mahsus selam edip iki gözlerinden buğz ederim. Eğer bu taraftan sual olunur ise vücudum sıhhatte ve rahatım fevkaladedir. Sizin de afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan talep ederim. Diğer mahdumum Ramazan Ağa'ya dahi mahsus selam ile iki gözlerinden buğz ederim. Hanım tarafına şefkatli, hakikatli valideciğim hanımın iki ellerinden buğz ile hayır duasını talep ederek hatrını sual ederim. Mahsus selamımı tebliğ ile hatırdan çıkarmamasını arz ederim. Valide hanım biraderim Ali Ağa'ya, halam hanıma, kayınpederim İsmail Ağa'ya, kayınvalidem hanıma, kayınbiraderim Mehmet Ağa'ya cümlesine mahsus selam ederim. Baldızım hanımlara dahi mahsus selam ederim. Halalarıma ve kerimelerine cümlesine mahsus selam ederim. Akrabayı talukata, konu komşulara cümlesine mektubu kıraat eden efendiye külliyen

cemaate bize selam yok mu diyen ahbap cümlesine mahsus selam ederim. El-Baki, hüsn-i teveccühatın bekası ile hatmi kelam eylerim.

ardından Hindistan'da Beleri kasabasında esir karargahında 10. bölükte 1820 numaralı Ahmetoğlu Mehmet Onbaşı diye tahrir edin. Evet sevgili dinleyiciler, bugün esaretin getirdiği belirsizliğin ve haber bekleyişinin iki farklı yüzünü dinledik. Salih İzzet'in ailesinden haber alamadığı için sitem dolu satırlar yazan mektubu, onun çaresizliğini ve yalnızlığını yansıtıyordu. Diğer yandaysa Mehmet Onbaşı'nın gurbetteyken bile tüm sevdiklerine, tüm çevresine olan bağlılığını ve sevgisini dile getirdiği mektubu. Bu iki hikayede bir mektubun bir haberleşme aracı değil sadece, aynı zamanda bir duygu aktarımı, bir bağ kurma aracı olduğunu gösteriyor. İşte onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın

da başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta Savaş Mektupları programımızın yeni bölümünde yine bir başka kahramanımızın mektubunda buluşmak ümidiyle. Şimdilik esen kalınız.

yeryüzü gece, gündüz hüzünlü, çay tükenmiş, kötüler kazanmış, son yolculuğum bilinmezdi. Dur bir an, kalbinin sesini dinle, derin bir nefes alıp düşün bir kere.

kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can seni, hayat seni, her şey.

0: Nameden Name'ye dinlediniz.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gelincik çiçeği zarif ve ince yapraklarıyla kırların ve yol kenarlarının süsüdür. Henüz tomurcukken başı eğik duran gelincik, açılma vakti geldiğinde yavaşça doğrulur ve yapraklarını birer birer açarak parlak kırmızı rengini göz kamaştırıcı bir biçimde sergiler. Baharda yalnızca gelincik değil, goncalar da açılır. Gonca, açılmamış gülün tomurcuğudur. Gonca açılınca adeta güler ve gül halinde görünür. Divan edebiyatında ve günümüz betimlemelerinde açılmamış gonca, sevgilinin ağzı yerine kullanılır ve dinleyene sır saklayan bir gülü hatırlatır. Sevgilinin konuşmaya başlaması veya gülmesi, goncanın açılmasına benzetildiğinden, o açılmayla birlikte sırlar da açığa çıkar. Goncanın açılması, şaire gönlünün de açıldığı yolunda ilham verir. Gönlü açılmak deyimi günümüzde de kullanılmakta ve hem neşe bulmak, keyiflenmek manasına hem de içini açtığı için rahatlamak anlamına gelmektedir. Şeyhülislam Bahai gibi bazı şairler, buldu neşvi nemayı taze büyüter mısrasıyla genç sevgilinin büyüyüp serpildiğini anlatmak istemiştir. Divan şiirimizin ünlü şairi Nef'i, Bekir Sıtkı Sezgin'in sesinden radyolarımızda zaman zaman çalınan şarkının güftesinde, esti nesimine bahar, açıldı güller subdem, açsın bizim de gönlümüz, saki medet sun camı cem derken, ilkbaharın seherinde açılan güller gibi açılacak gönüllerin, dünyanın hakikatlerini gösteren kadeh gibi olacağını belirtiyor. Günümüz şairlerinden Salim Diyap, Açılma adlı şiirinde şöyle diyor. Gözlerine her baktığımda, kıyıdan annemin seslenişi düşer aklıma. Açılma oğlum, boğulursun. Rıhtımdan ayrılan bir geminin, denize doğru nasıl gittiğini görmüşsünüzdür. Bir vapurun geri geri, beyaz köpükler kabartarak denize doğru gidişine açılma denir. Beden eğitimi derslerinden hatırlayacaksınız. Yakın mesafede duranların jimnastik alıştırmaları için birbirinden uzaklaşmaları da açılmadır. Gelincik ve gülün açılmaya başlarken yapraklarının çatlamasına benzer bir biçimde ağaçlardaki meyvelerin de çiçeklerinin içinden çatlayarak çıkmaya başlamasına da açılma denir. Hiç haşhaş bitkisi gördünüz mü? Haşhaşın taç yaprakları da çatlayarak açılır ve bir süre sonra mor ya da beyaz bir renge bürünür çiçekleri. Açılma kelimesinin hem kamerada hem de sinemada kullanılan anlamları da var. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp da gitgide aydınlanarak görüntülerin belirmesine açılma denilmektedir. Sinema tekniğinde bu durumun tersi kararma olarak söylenir. Bir filmde bazen bu iki işlem bir sahnede peş peşe yapılır. Sinema eleştirmeni Nicat Özön bu durumu açılma kararma yapılmak diye anlatmaktadır. Açılma ve kararma sahnelerinde ışıkçının ve kameramanın eş zamanlı çalışması önem taşır. Bir sahnede açılma, o sahneye görüntü ekleme anlamına da gelir. Görüntüde iki kişinin konuşmasıyla başlayan sahneye, o iki kişiyi dinleyenlerin de bulunduğunu göstermek amacıyla kamerayla açılma hareketi yapılır. Açılma hareketinin en önemli özelliği şudur. Filmin karakterinin önü asla kapanmayacak ve çerçeveden çıkartılmayacaktır. Açılma, esas sahneyi değiştirmeden filme yeni bir bilgi eklemektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Giroğlu Reçber. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası gruplarındaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye turnuvadaki üçüncü maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınav heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. "Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz," dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. "Partinin kirlilikten arınması lazım," dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu, mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Haberleri dinlediniz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak,

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca Pembe Panter filmlerinin müziklerini konuşacağız. Evet, yadırgamayın, Pembe Panter'le ilgili o kadar çok film çekilmiş, o kadar çok konu edinilmiş ki böyle bir liste çıkarmak mümkün. Örneğin Özkan da bizim için yaklaşık bu programda kullanacağımız 6-7 tane çalışmayı listelemiş bizler için. Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Pembe Panter film müzikleri enteresan bir başlık olmuş.
1: Evet.
0: 30 dakika boyunca bunu konuşacağız. Senin çıkardığın notlardan bir girizgah yapayım, sonra sözü sana vereceğim. Pembe Panter film serisi ilk olarak 1963 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden, çevrim içi içeren bir dizi komedi filmi. Bu filmler Fransız yazar Marcel Ahart'ın karakteri olan Pembe Panter'i temel alır ve ünlü İngiliz aktör Peter Sellers tarafından canlandırılan beceriksiz dedektif Jacques Clouse'un maceralarını anlatır diye genel bir tanıtım yapmışsın. Detaylar sende.
1: Şimdi bu programı neden düşündüm? Çünkü ne kadar Türk komedyen tanıdıysam, tiyatrocu olsun, sinemadan olsun, onlara genelde gazeteciler şöyle sorular sordular. En çok kime gülersiniz? Hep aynı cevap verdiler. Peter Sellers. Peter Sellers yani Pembe Panter. Dilersen programa Pembe Panter'in tema müziğiyle başlayalım abi. The Pink
0: Darım darım, değil mi?
1: Panther
0: Evet,
1: Dem. Evet.
0: dinletelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Dinlettik The Pink Panther. Konu bir mücevher olan Pembe Panter çalındığında beceriksiz Fransız dedektifin başına gelenler, dinlettiğimiz müziğin ana teması bununla yola çıkıyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen diğer detayları ver. Mesela listeye karanlıkta ateş edildi diye çevrilen 1964 yapımı A Shot in the Dark diye
1: Evet.
0: film var. Onu herhalde
1: Şimdi ilk Pembe
0: detaylandıracaksın.
1: Panter filmi yapılır. Devamında yine Peter Sellers bu filmde oynar. Yani karanlıkta ateş edildi. Buradan neyi anlıyoruz? Gene bir dedektif var ve bir şeylerin peşinde. Dedektif müfettiş Clouseau. Aslında bir Fransız. Fransız aksanıyla bir şekilde İngilizce konuşmaya çalışır. Bir taraftan bir Hint şeyi de vardır sanki o şeyde aksanda. İyice komik hale gelir. Sürekli olarak şunu inceler. Yönetmen Blake Edwards zaten dünyaca ünlüdür. Bütün filmlerde özellikle şu verilmeye çalışır. Bir durum komedisi. Yani Pembe Panter bir odaya girer. Karşısına bir elektrik süpürgesi çıkar. Bir elektrik süpürgesiyle insanlar ne kadar güldürülebilir ki? O kadar değişik sekanslar görebilirsiniz. Ya da bir merdiven iner. Ya da bir merdiven çıkar. Şunu insanlar bir türlü düşünemezler. Zaten deha burada yatıyor. Bu kadar basit bir olay, bu kadar komik hale
0: Nasıl
1: nasıl
0: geliyor?
1: gelebilir? Şimdi yine devam edelim. Kendi adını taşıyan Inspector, yani müfettiş demek. Clouseau Dem, yani ona ait bir müzikle devam edelim. Henry Mancini orkestrası seslendiriyor.

0: Evet, üçüncü örnek olarak da Pembe Panter'in dönüşü 1975. Konu Pembe Panter'in tekrar ortaya çıkması ve bu seferki hırsızlık olayının peşine düşen Clouseau'nun maceraları. Yine Peter Sellers var. Detaylar sende Özkan'cığım.
1: Şimdi aslında Pembe Panter filmde şöyle tanıtılır. Pembe Panter bir elmastır. Elmasın adıdır. Onun peşinde olan kişi zaten baş karakter Müfettiş Clouseau'dur. Müfettiş Clouseau'nun çok ünlü bir yardımcısı vardır. Adı da Kato. Kato'nun temel görevi şudur. Yani ona der ki, çok komiktir tabii. Bana olmadık yerde saldıracaksın. Yani olmadık yerde ne bileyim ben işte kapıyı yüzüme kapatacaksın ya da enseme bir şey vuracaksın. Çünkü ben dünyanın en iyi dedektif olduğuma göre bütün bunları hiç beklenmedik bir anda bile olsa karşılama yeteneğine sahip biri
0: Sahibim.
1: olmalıyım. Kato zaten filme ayrı bir güzellik katar. Ve Pembe Panter'in maceraları böyle
0: Devam
1: devam
0: ediyor.
1: eder. Şimdi bu A Shot in the Dark'ı dinleyelim. Çünkü bu filmden sonra bir seri haline getirilmesi kararlaştırıyor Pembe Panter filmlerini. Yine Henry Mancini orkestrasını dinleyerek devam edelim.

0: Dinlettik bu çalışmayı da sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'dasınız. Pembe Panter film müziklerini konuşuyoruz Özkan'ın rehberliğinde. Yavaş yavaş yolu yarıladık gibi. Bakalım neler var sırada.
1: Şimdi Pembe Panter filmlerinde genel olarak şey yapmaya çalışıyorum. Bütün seriyi. Seride 1, 2, 3 derken dünya çapında bir üne kavuşuyor. Gerçekten çok farklı bir komedi anlayışı var. Bir başka karakteri de söyleyelim. Müfettiş Clouseau'nun aynı zamanda bir amiri vardır. Amirin tek derdi şudur. Bu adam her şeyi ama her şeyi yanlış yapıyordur.
0: Amir.
1: Hayır şey Clouseau. Çünkü bir şekilde tesadüfler Müfettiş Clouseau'yu her seferinde başarılı kılar. Kendisi de bu kadar bir şeyleri yapmaktan aciz bir dedektifin nasıl olup da bu kadar ünlü olduğunu görüp çileden çıkar. O başka bir komik halidir ve devamında Müfettiş Clouseau güya kendisi problemleri çözebilmek için tedbiri kıyafet yaparak farklı yerlerde gezer ve olayları inanılmaz içinden çıkılmaz hale getirir ve filmler serisi böyle devam eder. Hepsinde de ayrı bir şey vardır yani Pembe Panter'in çıkışı sonra karanlıkta bir ateş edildi adlı film daha sonra dönüşü daha sonra intikamı şeklinde böyle bir
0: Bir
1: seri
0: seri, evet.
1: ama bugüne kadar yapılmış film serileri içerisinde en anlamlı hiç sıkmayan ve çok merak ettiren filmler serisiydi bunlar. Şimdi devam edersen The Village Inn'i dinleyelim yine Henry Mancini orkestrasından. Bu müzikle de şunu göreceğiz. Pembe Panter sürekli bir aksiyon halinde değildir. Çok daha böyle naif yerlerde de oturur ya da farklı atmosferler vardır. Bu müzik biraz da o
0: Onu
1: atmosferi,
0: anlatıyor.
1: evet.

0: Dinlettik bu örneği de Özkan'cığım. Pembe Panter film müziklerini konuşuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi
1: Şöyle
0: Radyosu'nda
1: devam.
0: film müzik notada.
1: Evet.
0: O kadar sabırsız sordun ki benim üstüme
1: Biraz
0: konuştun.
1: vaktimiz var diye özür
0: Evet,
1: dilerim.
0: estağfurullah.
1: Filmlerde çoğu son derece ünlü aktör ve aktrisler de kullanıldı. David Niven gibi ki bir dönemin işte 40'lardan 50'lere kadar İngiltere'nin ya da bütün dünyanın en ünlü aktörlerinden bir tanesidir. Yan unsurlarda çok ünlü şarkıcılar kullanıldı. Çok farklı şey tarihi öneme sahip mekanlar kullanıldı. Çok farklı sporların ya çünkü Pembe Panter bir şekilde şey o aksiyon içerisinde bir beceriksizlik yapma durumu var. İşte golf gibi, bilardo gibi vesaire sporların olduğu, karate gibi şeyler de kullanıldı. Spordan da yararlanıldı. Bir şekilde o Pembe Panter denilen şeyi elmas bir şekilde ele geçirilemedi. Clouseau sürekli olarak sakarlıklara devam etti. Ama dediğim gibi her seferinde başka bir konuyla konunun devamı getirildi. Bir bölümünde de çok ünlü bir şarkısı var şeyin farklı bir filmde. It Had Better Be Tonight, Henry Mancini Orkestrası ve şey solistler grubu var. Hep birlikte söylüyorlar. Ve Pembe Panter'in tema müziğinden sonra belki de en önemli Pembe Panter.
0: Dinleyicilerimiz o zaman bu şarkıyı daha farklı bir kulakla dinlesinler.
1: Yani ona bir de gerek kalmayacak çünkü şarkıyı çok beğenecek.
0: Tamam, dinletiyoruz.

0: Evet Özkan'cığım, Pembe Panter film müziklerinde yavaş yavaş artık sürenin sonuna geliyoruz. Sırada ne var, neyi dinleteceğiz ve yavaş yavaş toparlayacağız.
1: Sırada The Tiber Twist var. Çok hareketli, ciddi bir orkestrasyon olan müthiş bir şeydir yani, film müziğidir. Burada gene aksiyon sahnelerinde kullanıldı. Son olarak Peter Sellers ile ilgili gene bir şey söyleyeyim. Peter Sellers sadece bir komedyen değildi. Çok dramatik filmlerde de oynadı. Mesela Doctor Strangelove çok önemli bir filmdir ki Stanley Kubrick yapımıdır. Böylesine ağır bir karakteri ortaya koyabildi. İşte Pembe Panter'de zaten vardı. Ama bir şekilde onu biz bir aktör olarak, mesela çok ünlü komedyenler vardır. Jerry Lewis gibi, işte Francis Louis de Funès gibi. Bütün bu isimlerin yanında kendisi bambaşka bir yerde. Bütün bu saydığım isimler birer ekol. Mesela Charlie Chaplin gibi. Ama Peter Sellers da hem onlar kadar komik, inanılmaz bir aktör olarak 1982'de hayatını kaybedene kadar bütün dünyada çok önemli bir etki yarattı. Ki John Lennon röportajı vardır mesela. Dillere destandır. Vesaire.

0: Dinlettik Tiber TV'si de Henry Mancini Orkestrası'ndan sevgili dinleyiciler artık veda için karşınızdayız. Bu haftalık Pembe Panter film müziklerinde son örneği Özkan bize aktaracak. Onları alalım Özkan'cığım ve müzik örneğiyle vedamızı
1: Son
0: edelim.
1: örneğimiz şu. Bütün Pembe Panter müziklerinden çok daha hareketli, çok daha şaşırtıcı bir başka versiyonu dinleyeceğiz yine. Şeyde filmde Disco adında geçiyor. Henry Mancini Orkestrası. Bildik Pembe Panter tema müziğini, bakın bir orkestra nasıl farklı çalabiliyor.
0: Bu örnekle de veda ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Özkan Pekesen ve programın yapımcısı, prodüktör ben Murat Ören. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün 20. yüzyılın en büyük spor olaylarından 1974 yılında Zaire'de gerçekleşen o unutulmaz Rumble in the Jungle, yani ormandaki gümbürtü randevusundan söz edeceğiz. Bu maç bir yanda önüne geleni yıkan yenilmez boksör Dave George Foreman, diğer yanda ise sürgünden dönmüş ve artık yaşlandığı düşünülen efsanevi boktör Muhammed Ali'nin mücadelesiydi. Foreman o dönemde Ali'yi yenen isimleri daha ilk roundlarda yerle bir etmiş bir yıkım makinesi olarak görülüyordu. Muhammed Ali hakkında ise ortak düşünce eski hızından çok uzak olduğu yönündeydi. 30 Ekim sabahı ringe çıkıldığında Muhammed Ali herkesi şaşırtan bir strateji uyguladı. Kelebek gibi uçmak yerine iplere yaslandı ve gardını kapatarak Foreman'ın korkunç yumruklarını vücuduyla karşılamaya başladı. İplerin esnekliğini de kullanarak darbelerin şiddetini emen Ali, bir yandan da rakibinin kulağına "Hepsi bu mu George? Hadi daha sert vur!" diyerek rakibinin moralini bozuyordu. 8. raunda gelindiğinde George Foreman artık yorgunluktan kollarını kaldıramaz hale gelmişti. Muhammed Ali bu durumdan yararlandı ve seri bir kombinasyonla dev Foreman'ı yere serdi. Bu galibiyet fiziksel bir zafer olmakla beraber muazzam bir zekanın ve iradenin gösterisiydi. Bu unutulmaz maçın sonunda Muhammed Ali kaybettiği unvanını geri almış ve yaşayan en büyük boksör olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştı.

0: Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 11.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Yükseköğretim Kurumları sınavı başladı. Sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki programı var. İlk olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki törene, ardından TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. "Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz," dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. "Partinin kirlilikten arınması lazım," dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartı

Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürdü. A milli takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Paraguay'a kaybeden milliler gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye kupadaki son maçta ABD'ye karşı mücadele edecek. Haberleri dinlediniz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

oyun bahçesi. Yüce dağların başında, kar bir yana, kış bir yana, depreşir ağzım içinde, dil bir yana, diş bir yana. Bahar olur sular coşar, yüce dağlardan yol aşar, bir gün olur ayrı düşer, leş bir yana, baş bir yana. Köroğlu'nun memleketindeyiz bugün. Kuşlarda ses, yerlerde ses, dağda ses, bir türküdür aramızda akan şey. Toprakların birliğini demez mi, ayvaların sarılığı kardeşim? Burada duyduğum nane kokusu, hadi beni sevmediniz, getirdiğim maviliği alsanız ellerimden. Fazıl Üssü Dağlarca'nın şiirini yazdığı şehirdeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Göller şehridir bu şehir. Yeşilin, tabiatın şehridir. Şifalı suların, dumanlı dağların şehridir. Suyun kokusu, toprağın kokusu sizi Gölcük Tabiat Parkı'na çağırır ilk önce. Bir kartpostalın içine düşmüş hissedersiniz kendinizi. Gölün kenarındaki kayın ve gürgen ağaçlarının altında kuş sesleri eşliğinde doğanın notalarını duyar, eşsiz manzaranın tadını çıkarır, gölün etrafını saran patikada dinginliğe yürürsünüz. Kışın bembeyaz bir örtüye bürünen bu cennet köşesi, yazın tabiatın her rengini sergiler. Her mevsiminde ayrı bir sihir, her taşında ayrı bir renk vardır. Başka bir göle döner rotanız. Abant Gölü,

sabahın erken saatlerinden itibaren sizi beklemektedir. Güneş ışıklarının ağaçların arasından süzülüp gelmesi huzurun resmi gibidir. Her zaman tertemiz ve sağlıklı olan suyu doğanın bir hediyesidir. Sadece sarı çam, kara çam, kayın, meşe, kavak ağaçlarının zenginliğine değil, nilüferlerine de hayran kalırsınız. Batı Karadeniz'in serin nefesidir burası. Kuş seslerine karışan tomurcuk kokularının yayıldığı yerdir. Bir ressamın muhteşem bir doğa tablosuna düşer yolunuz. Yedi Göller Milli Parkı'dır orası. Sarının, turuncunun, yeşilin renk verdiği ağaçların üstündeki göğün mavi tonları beyaz bulutlara karışmıştır. Bu güzelliği anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanırsınız. Ağaçların binbir türüne, kuşların binbir türüne rastlarsınız. Köprüden geçerken göldeki balıklar selamlar sizi. Doğanın şiiri, derinliğin sesidir orası. Doğa güzelliklerinden sonra eski ahşap cumbalı evleri çarpar gözünüze. Zarif ve kadim ilçe Mudurnu'dasınızdır. Hala devam eden geleneksel esnaf dualarında huzur bulur, kaplıcaların suyunda sağlığınıza kavuşursunuz.

Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu tahmin ettiniz hepiniz, değil mi? Evet, Bolu'dayız bugün. Bolu'nun yemyeşil sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere. İlk oyunumuz arı oyunu. Üç çocukla oynanan bu oyunda çocuklardan birisi bir şapka takar ve orsaya geçer. Daha sonra arı gibi vızıldamaya başlar. Arı vızıldarken arının sağındaki ve solundaki çocuklar arının şapkasını düşürmeye çalışırlar. Arı bulduğu fırsatlarda çocukların ensesine vurur. Arıdan hızlı davranan ve şapkayı düşüren çocuk arının yerini alır ve oyun bu şekilde devam eder. Bolu'nun yağmurla hayat bulduğu toprağından bereket fışkırır. Her zerresi dağları kadar görkemli, yaylaları kadar mütevazıdır. Yeri ayrı canlı, göğü ayrı canlıdır. Sıradaki oyunumuz bu eşsiz şehrimizin vakur topraklarının bir oyunu, yer kazmaca oyunu. Genellikle çay kenarındaki yumuşak arazide oynanır. Herkesin kendine ait bir sopası vardır. Bir adet de çomak bulunur. Her çocuk yaklaşık 80 santimetre çapında etrafına bir daire çizer.

Çocuklar çizdikleri çemberin ortasına geçer. Bir ebese çizir. Çomak çizilen çemberlerin ortasına kazılmış küçük çukura yatay bir şekilde koyulur. Ebeden bir sonraki çocuk çomağı bu çukurun üzerine yatay bir şekilde koyduktan sonra elindeki uzun sopasıyla sopanın ucunu çukura sokup çomağı altından yukarı doğru hızla kaldırarak çomağı hızla vurur. Çember sahibi ebe ise uzağa gönderilen çomağı alıp kendi çemberine en hızlı şekilde getirmek için koşmaya başlar. Ebe çomağı almaya gittiğinde diğer çocuklar ebenin çemberini sopalarla kazmaya başlarlar. Ebe çomakla birlikte döndüğünde çocuklar kazma işlemine son verirler. Bu şekilde sırayla devam eder. Oyun bir çocuğun çemberinin tamamen kazılması ve oynanamaz hale gelmesiyle son bulur. Kış sessizce gelir Bolu'da. İlk kar düştü mü herkes evine çekilir. Soğuğu bile üşütmez. Sobaların yanına kıvrılır sanki tüm şehir. Geçmişin huzuru hala hissedilir. Sıradaki oyunsa Bolu'nun karlı kışında sıcacık evlerin içinde oynanan bir oyun. Yüksük oyunu. İki grup oluşturulur. 9 adet fincan dizilir ve birinin altına bir yüzük konur. Gruplardan biri yüzüğü saklayan, diğeri ise bulmaya çalışandır. İlk seçiminde bulursa oyunu doğrudan kazanır. Eğer bulmaya çalışan grup yüzüğü bulamazsa yanar. Kaçıncı fincanda bulduysa o kadar adet oyuncu ceza alır veya yüzü karalanır. Bolu'nun ormanları birçok efsaneyi barındırır. Kendisi de bir efsane olarak. Ağaçlar ağaç değil, zamanın bekçisidir aynı zamanda. Yeşilin en canlı tonu, çiçeklerin en büyüleyici kokusu eşliğinde sessizce sizinle konuşur. Her mevsim hikayeler anlatan ormanların oyunu var şimdi sırada. Orman oyunu. Bu oyun için her çocuğun elinde bir sopa olması gerekir. Sopalar bir sıra şeklinde ve birbirine ikişer adım mesafe ile oyun alanının ortasında yere dikilir. Bu sopalar çocukların geçmesi gereken ormandır. Çocuklar iki gruba ayrıldıktan sonra grupların kenarlarında birer sıra oluşturacak şekilde dizilirler. Her grup kendisine bir grup kaptanı seçer. Grup kaptanına Boz Bey denir. Boz Beylerin birbirine seslenmesiyle oyun başlar. Birinci grubun Boz Bey'i şöyle der. Ulu orman boranlı, ortası da dumanlı. Bir yiğit sal ormana, varsın gelsin bu yana. İkinci takımın Boz Bey'i yanıt verir. Ulu orman meşedir, içi dolu köşedir. Ormandadır emeklerim, bir yiğidin beklerim. Bu konuşmanın ardından grupların ilk oyuncuları ormanın iki ucuna gelir ve çocuklardan birinin vereceği işaretle ormanı sopaların arasında zikzak şeklinde koşarak geçerler. Hangi grubun oyuncusu ormanı sopalara çarpmadan ve daha hızlı geçerse o turu kazanır. Çocuklar sopalardan birini çarparak devirirse ceza olarak o sopanın yerine geçer ve oyunun sonuna kadar devirdiği sopanın yerinde ağaç gibi dikilmek zorundadır. Bütün çocuklar sırayla ormandan geçtikten sonra en çok tur alan grup oyunu kazanır. Bolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerle yoğrulmuş sokaklarının bir diğer oyunu da çelik çomak oyunudur. Çelik çomak oyunu iki çocukla geniş bir alanda oynanır. Çelik, kalem boyunda bir dal parçası, çomaksa 50 santim uzunluğunda bir sopadır. Oyunda büyük bir taş kale olarak kullanılmaktadır. Oyunda kaleyi koruyanın amacı çeliği çomakla vurarak uzağa göndermek, diğer çocuğun amacı ise çeliği kaleye atmaktır. Kaleyi koruyan çocuk çeliği havaya atıp sert bir şekilde vurarak mümkün olduğu kadar uzağa gönderir. Diğer çocuk çelik yere düşmeden çomakla karşılayıp kaleye yani taşa doğru atar. Eğer çelik havadayken vuramazsa düştüğü yerden çomakla vurarak kaleye gönderir. Çeliğin kaleden ne kadar uzakta olduğu adım sayılarak hesaplanır ve bu

mesafe diğer çocuğun hanesine sayı olarak yazılır. Daha sonra çocuklar yer değiştirerek oyuna devam ederler. Son oyunumuzsa hülü hulu oyunu. Keçeden bir top yapılır. Düz bir alanda toprağa kuyu kazılır. Taş veya uzun sopayla top yuvarlanarak kuyuya atılmaya çalışılır. Belirlenen atış miktarında kim daha çok başarılı atış yaparsa oyunu o kazanır. Kaybedene ceza verilir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Bolu'yu tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Sinan Eken'in Gerede Bolu İlçesi Çocuk Oyunları adlı değerli makalesinden, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, sedef kakma sanatı, ahşap üzerinde çeşitli formlarda açılan yuvalara sedef parçalarının kakılmasıyla yapılan bir ahşap bezeme sanatı olarak tanımlanıyor. Ustasına da sedefkar deniyor. 2023 yılında Türkiye ve Azerbaycan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Biz de bu ve gelecek programımızı bu kadim sanata ayırdık. Bu bölümde sedef kakma sanatının tarihsel arka planını, teknik ve estetik boyutunu, günümüzdeki durumunu ele alıyoruz. Konuğumuz Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş. Yüksek lisans tezi, somut olmayan kültürel miras kapsamında sedef kalkma, Gaziantep örneği. Neden bu konuda tez hazırladığını sorduk, kendisinden dinleyelim.
2: Ben kendim zaten geleneksel el sanatları, tesip ana sanat dalından mezunum. Aynı zamanda Çin'i ana sanat dalından da mezunum. Yani gelenekseli bir ilgim var. O yüzden somut olmayan kültürel miras da beni içine çeken bir konuydu açıkçası. O dönemde de Gaziantep'te yaşıyorduk. Öğretmenlik yapıyorum ben. Orada çalışıyordum. Orada görmüştüm. Bakırcılar Çarşısı'nda gezerken karşılaşmıştım. Çok merakımı çekmişti. Yüksek lisansım da tam tez aşamasındaydım. Hocamla konuştuk, danışmanımla. Bu konuyu çalışmak istediğimi söyledim. Literatür aramaları yaptık. Bu konunun bir eksik olduğunu fark ettik. En son 2002 yılında bir tez çalışması yapılmış. Ondan başka bir çalışma olmayınca, böyle bir eksik de görünce biz çalışmak istedik. Ve ben çok mutlu oldum bu konuyu çalıştığıma. Ben severek, isteyerek çalıştım. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında önemli bir yer tutan sedef kakma sanatı. Sadece bir zanaat olmanın ötesinde estetik anlayışı ve kültürel mirasımızı da temsil etmekte. Tez çalışmamda da geleneksel sanatlarımızın korunması ve yaşatılması amacıyla somut olmayan kültürel miras unsurlarının sürdürülebilirliği açısından farkındalık oluşturmasını hedefledim. Alan araştırması yaparak bakanlık tarafından bakanlık sanatçısı unvanı verilen 10 tane usta ile görüşmeler yaptım ve onları Gaziantep'te atölyelerinde ziyaretlerde bulundum.
1: Sinem Aktaş öğretmenimize sedef nedir, nereden elde ediliyor, onu eşsiz malzemelerden biri kılan hangi özellikleridir diye sorduk.
2: Sedef, içinden inci çıkan istiridye kabuğu, başta olmak üzere denizde yaşayan midye gibi yumuşakçaların kabuklarından elde edilen parlak ve renkli görünüme sahip organik bir maddedir. Sıcak denizlerin akıntılı sularında kireç, tuz, fosfordan oluşan kalker yapıda meydana geliyor aslında sedef. Daha çok Tahiti, Gambier Adaları, Avustralya'nın kuzeyi ve doğusu, Meksika'nın Büyük Okyanus kıyıları ile Madagaskar, sedefin yoğun olarak bulunduğu başlıca bölgelerdir. Sedefi eşsiz kılan en önemli özellikler ise ışığa göre renk değiştiren yapısı, doğal parlaklığı, estetik değeri, işlenebilir olmasına rağmen dayanıklı oluşu ve her parçanın aslında kendine özgü olmasıdır. Yani yaptığınız bir sedef ürünün bir benzeri daha yok. Aynısını yapmak isteseniz de benzer olarak yapabiliyorsunuz ama sedeflerin doğasından kaynaklı bir benzeri daha yapmak imkansız. Yani elinizdeki sedef eser sizin için biricik ve tek oluyor. Sedef Türkiye'de tatlı sulardan çıkıyor, elde ediliyor. Ama renkli arusek sedef dediğimiz sedefler daha çok Büyük Okyanus'tan, Kızıldeniz'den çıkıyor. Maliyeti yüksek olduğu için ve çıkarılan ülkelerde sedefin çıkarılması yasak olduğu için çok fazla kullanılmıyor. Çalışmaların ana göbek noktalarında kullanılıyor. Özel üretim istenilen çalışmalarda kullanılıyor. Yani bir sandalye yapmak istediğinizde, bir sandalye takımı yapmak istediğinizde bunu baştan aşağı renkli sedeflerle yapmanız imkansız gibi bir şey yani. Çok fazla bir maliyet ortaya çıkıyor. Bunun yerine belli başlı ana noktalara, orta göbeklere parçalayarak kullanılabiliyor. Özel işlerde kullanıyorlar zaten daha çok. Renkli sedefleri kullanmayı daha çok seviyoruz ama Türkiye'deki sedef kakmalarda beyaz gördüğümüz, renkli görmediğimiz sedeflerin hepsi aslında tatlı sulardan çıkan midyelerden oluşan sedefler.
1: Sinem Aktaş öğretmenimizin vurguladığı gibi sedef işçiliğinin oldukça eski bir tarihi var. Osmanlı'daysa en gelişmiş formuna ulaşmış. Tarihsel sürece dair değerlendirmelerini paylaşalım.
2: Tarihsel verilere göre sedef işçiliğinin en eski örnekleri M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmakta, Sümer mezar taşlarında da karşımıza çıkmakta. Ham maddesinin sıcak denizlerden elde edilmesi nedeniyle doğudan başladığı Çin, Hindistan, Siam gibi uzak doğu ülkelerinde gelişti. Orta Asya Türkleri aracılığıyla da Anadolu'ya taşındığı düşünülmektedir aslında sanatı. Anadolu'ya gelişinden bahsedecek olursam da Selçuklu döneminde rastlanıyor Anadolu'da da. Ancak asıl gelişimini Osmanlı döneminde gösteriyor. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda saray sanatı haline gelerek en olgun seviyesine ulaşıyor. Evet. Osmanlı dönemine ait örneklerden birisi Edirne'deki 2. Beyazıt Camii'nin kapı kanatlarındaki sedef işçiliğidir. Bu eser sanatın 15. yüzyıl sonlarında gelişmeye başladığını ve 16. yüzyılda olgunlaştığını bize göstermektedir. Sedef kakma, kapı kanatları, minberler ve pencere kapakları gibi mimari unsurlarda olduğu kadar rahleler, sandıklar, çekmeceler ve mücevher kutuları gibi taşınır eşyalarda da yaygın olarak kullanılıyor. 1640 tarihli nahr defterlerinde de bu sanatın ne kadar yüksek seviyelere ulaştığını belgeleyen önemli kaynaklarda bulunmakta. Osmanlı'daki saray atölyeleri yani Ehli Hiref Teşkilatı sedefkarlığın gelişiminde büyük rol oynamıştır aslında. Topkapı Sarayı'nda kurulan bu atölyelerde dönemin sanatkarları marangozluk, geometri ve sedef işçiliği alanında eğitim almıştır. 3. Murat döneminde sedefçi esnaf sayısı çok fazla artıyor ve 1. Ahmet döneminde ise bu sayı 500'lere kadar.

0: ulaşıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde de hem bir gerileme hem de bir yeniden canlanma dönemlerini bir arada barındırıyor. Yüzyılın ilk yarısında Batı etkisinin artmasıyla ve devlet desteğinin azalması nedeniyle de sedefkarlıkta kalite düşüşü yaşanıyor. Ancak Sultan II. Abdülhamit tahta çıkmasıyla birlikte bu sanata yeniden önem kazandırıyor. II. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda bir sedefhane kurdurtuyor. Yerli ve yabancı, özellikle Avrupa ve Japonya'dan getirilen 300'e yakın marangozluk aletiyle bizzat kendisi çalışıyor. Mobilya üretimine katılıyor. Saray bünyesindeki kendi özel marangoz atölyelerinde çalışıyor. Ve bu dönemde en dikkat çekici eserlerinden birisi de şu an Yıldız Sarayı'nda sergilenen, yer alan Sedefli Takım'dır. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit bu çalışmaların hepsinde bulunmuştur. Sedef kakma süslemeli bu 3 yemek masası, birisi tamamen sedef kaplamalıdır. Yemek sandalyeleri, koltuklar, tabureler, küstüm koltuğu ve ara parçalardan oluşmaktadır. İnce marangozcuk işçiliği ile sedef kakmanın birleştiği bu mobilyalar hem Osmanlı klasik üslubunun hem de Batı etkisinin birlikte görüldüğü nadir eserlerden birisi.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gerileme sürecine giren sedefkarlık, Cumhuriyet döneminde yeniden canlandırma çabalarıyla varlığını sürdürecektir. Sinem Aktaş öğretmenimizin değerlendirmelerini paylaşalım.
0: 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin Şark Tezyinatı Şubesi bünyesinde sedefkarlık kürsüsü kurulmuş ve bu kürsünün başına öğretim üyeliğine Vasıf Sedef Bey getiriliyor. Vasıf Hoca 20. yüzyılın ortalarına kadar bu sanatın yaşatılması ve öğretilmesi için birçok çalışmalar yapıyor. Aynı yüzyılın son sedefkarlarından biri olarak kabul edilen Nerses Semercioğlu ise 1982 yılında vefatına kadar geleneksel sedefkarlık teknikleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde ise bu sanatı üst düzeyde icra eden sadece belirli illerimizde, belirli şehirlerimizde bulunan sedef ustalarımız sürdürmekte. Bugün sedef kakma sanatı en yoğun olarak Gaziantep başta olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirlerde yaşatılmakta. Bu şehirler köklü el sanatları geleneği ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmaktadır. Gaziantep'in bu alanda öne çıkmasının temelinde tarihsel birikimi yatmaktadır. Osmanlı döneminden bu yana önemli bir zanaat merkezi olan şehirde usta çırak geleneği kesintisiz olarak devam etmiştir. Ayrıca sedef kakma ustalarının büyük bir kısmının burada yetişmesi ve yerel halkın bu sanata sahip çıkması da etkili olmuştur. Gaziantep'te sedef kakmacılığının başlangıcı ise 1963 yılına dayandığı söylenilmektedir. Yaşayan kaynakların aktardığına göre bu tarihte Gaziantep'e gelen bir İngiliz turist, çevre illerden topladığı ağızdan dolma eski bir tabancayı tamir ettirmek amacıyla marangoz Hanefi Çetin Usta'ya götürmüştür. Usta tabancanın kabzasındaki sedef işçiliğini fark ederek benzerini yapmaya karar vermiş ve ürettiği eserleri İstanbul'daki antikacılara satmaya başlamış. Bu gelişmenin ardından da Arif ve Fikret Demir kardeşler Gaziantep'te ilk sedef atölyesini kurarak bu sanatı bölgede geliştirmişlerdir.
1: Sedef kakma sanatına dair Sinem Aktaş'ın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Temel malzemeler sedef ve ceviz ağacıdır. Bunun yanı sıra kadife kumaş, gümüş ya da pirinç teller de yardımcı maddeler olarak yer almaktadır. Sedefin büyük bir kısmı yurt içinden temin edilirken, renkli sedefler genellikle Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Pasifik bölgelerinden getirilmektedir. Başlıca teknikler ise ahşaba sedef kakma, sedef kaplama, macunlama olarak 3 farklı teknikte icra ediliyor. Stil, motif ve uygulama bakımından ise eseri İstanbul, Kudüs işi, Viyana işi ve Şam işi olmak üzere 4 ana ekol üzerinden sınıflandırabiliriz. Gaziantep'te yapılan sedef kakma işleri Şam işine daha yakın olduğu düşünülüyor. Telkari'den dolayı, etrafına tel çevrildiğinden dolayı. Osmanlı döneminde eskiden Şam Osmanlı vilayeti olduğu için Şam'dan geldiği, Şam'dan öğrenildiği düşünülüyor aslında biraz da telkari'nin. Telkari ince metal tellerle desen oluşturulmaktır. Teller her motiflerin çevresini belirginleştirmektedir.

0: ve sedef parçalarının ahşap yüzeye sağlam bir şekilde sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bahsettiğim ekollerin hiçbirisinde Şam işi hariç, Viyana işi, Kudüs işi ve Eser İstanbul işlerinde telkari, tel işi asla kullanılmamaktadır. Sadece Şam işinde kullanılmaktadır. Bu da Şam işinin en ayırıcı özelliklerinden birisidir. Çakma, oyulan yüzeye sedef parçaların yerleştirilmesine deniyor. Bağa altın sedefte bağının altına altın varak uygulanarak kullanılması, sedef yerine uygulanması olarak kabul edebiliriz. Sedef kakmada kullanılan motifler büyük ölçüde Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen geleneksel Türk motifleridir. Geometrik şekillerin yanı sıra stilize bitkisel motifler de yaygın olarak kullanılmıştır. Karanfil, gül, bu çiçeklerde kullanılmıştır. Bu motifler yalnızca süsleme unsuru olarak değil, aynı zamanda kültürel ve estetik bir anlam da taşımaktadır. Ustalar bu motifleri yeniden yorumlayarak özgün eserler de ortaya koymaktadırlar ama benim yaptığım alan araştırmalarında ustalarda şunu fark ettim. Motiflerin sadece Selçuklu ve Osmanlı'dan geldiğini bilmekte ancak isimleriyle ilgili bilgileri olmadığını söylüyorlar. Kullandıkları motifler geleneksel sanatlarda kullandığımız Rumi, Penç ve Hatay motifleridir. Sedefkarlar Rumi motifini badem, Penç motifini gül ve Hatay motifini de çiçek olarak bilmektedirler.
1: Sedef kalkma zahmetli ve çok aşamalı bir iş. Malzemenin hazırlanmasından son cilaya kadar süreç nasıl işliyor? Sinem Aktaş öğretmenimizden dinleyelim.
0: Genel hatlarıyla şu şekilde ilerliyor. Öncelikle çalışacağımız ürünü belirliyoruz. Ahşabı seçmekle başlıyoruz. Bu aşamada genellikle ceviz ağacı veya gürgen ağacını tercih ediyoruz. Çünkü işlemesi ve sonuç alması bakımından en çok zevk veren ürünlerden birisi bunlar. Ardından uygulanacak olan deseni ve motifleri belirliyoruz. Belirlediğimiz yüzeyin üzerine bunu çiziyoruz. Deseni çizdikten sonra keski denilen bir el aletiyle oyuyoruz. Yüzeyde gerekli boşluklar oluşturuyoruz. Bu aşamayı motifleri belirginleştiren pirinç tel işlemesi takip ediyor. Tel kakma dediğimiz işlem. Daha sonra sedefler yerleşecek alanlar freze makinesi denilen bir makinayla 0,5 mm derinliğinde oyuluyor. Sedef parçaları da aynı şekilde o oluşturulan derinliğe uyacak şekilde polisaj makinalarında şekil veriliyor, yuvarlak, badem şeklinde. Bu yuvalara uygun hale getiriliyor ve dikkatlice yuvalara yerleştiriliyor. Ama hiçbir yapıştırma işlemi yapılmıyor burada. Yerleştirme işlemi yapılıyor. Yapıldıktan sonra tek tek çıkartılarak sedef parçalar, ahşap macunu yardımıyla çıkarılıp yerine yenisi yapıştırılıyor. Ve devam bu şekilde bütün sedef parçalar tek tek yerlerinden tamamlanıyor, yapıştırılıyor. Bunun ardından da yüzey önce kalın bir zımpara yapılıyor. Sonrasında geleneksel uygulamalardan biri olan kezzap aşaması var. Kezzap sürülüyor. Ve ardından pürmüzle yakma işlemi gerçekleştiriyor. Kezzap sürülmesinin nedeni de pürmüzle ahşabın renginin yanarken istenilen şekli, istenilen görüntüyü almasından kaynaklı. Bu da geleneksel bir yöntem. Bu işlemler hem yüzeyin karakterini ortaya çıkarıyor hem de renk tonunu derinleştiriyor. Devamında yüzeye zeytinyağı sürülüyor. Ardından tekrardan bir zımpara işlemi yapılıyor. Sonrasında parlatma işlemi yapılıyor. Eserin parçaları varsa montajı yapılıyor. Bu bir kutuysa, bir sandıksa, bir sandalye ise. En son olarak da yüzeye koruyucu ve estetik bir görünüm kazandıran gomalak cila, kendine has yine kullanılan gomalak cila uygulanıyor. Tüm bu aşamalarda sedef kalkma sanatının bize neden sabır, ustalık ve dikkat gerektiren bir zanaat olduğunu aslında açıkça ortaya koyuyor. Çok uzun süren bir işlem. Ama Antep'te gidip gördüğüm atölyelerde bu işlemlerin hepsini sadece bir kişi yapmıyor. Tel kakmada bir usta, motifleri belirlemede yerlerinin çukurlarını, oyuklarını açmada bir usta, sedefleri polisaj makinesinde şekil veren bir usta. Yani hepsinin farklı farklı görevleri var. Tabii ki de çok hızlı ilerleyen bir iş değil ama bir kompleks halinde çalışılınca hızlı biten bir iş olarak görebiliriz. Tabii bu hız bir haftaya falan yayılabilir. Yani o hızdan kastım bu aslında.
1: Akademik eğitim mi yoksa geleneksel el verme mi baskın? geleneksel çıraklık sistemi devam ediyor mu? Sinem Aktaş öğretmenimize günümüzde bu sanatın aktarımı nasıl yapılıyor diye sorduk.
0: Sedef kalkma sanatı önemli ölçüde usta çırak ilişkisi çerçevesinde sürdürülüyor aslında. Ancak genç kuşakların mesleğe yeterince ilgisinin olmadığını görebiliyoruz. Alan araştırmalarımızda küçük yaş grubunda çok fazla çırak olmadığını gözlemledim ben. Yaş aralığı çok yüksekti. Günümüzde ise geleneksel aktarım modeli tamamen ortadan kalkmış değil. Yerini kısmen akademik kurumlarıyla paylaşan bir yapıya bırakmış. Özellikle Gaziantep gibi merkezlerde usta çırak ilişkisi hala canlılığını koruyor. Ama bunun yanı sıra üniversitelerde ve mesleki eğitim kurumlarında da, halk eğitim kurumlarında da bu sanatın teorik ve uygulamalı öğretimine de katkı sağlanıyor. Devam ediliyor yani öğretim vermeye. Günümüzde sedef kalkma sanatının öğrenilmesi farklı eğitim kanalları aracılığıyla mümkün hale gelmiştir. Halk eğitim merkezleri, meslek liselere ve güzel sanatlar fakülteleri bu alanda temel ve orta düzeyde eğitim sunar. Ama geleneksel anlamda da ustalaşma süreci genellikle atölyede pratiklik kazanmakla oluyor. Bu bağlamda akademik eğitim bireye tasarım bilgisi, sanat tarihi perspektifi ve teknik altyapıyı kazandırırken usta yanında geçirilen uzun süreli pratik süreç, el becerisi, malzeme hakimiyet ve incelikli işçilik gibi unsurların gelişmesini de sağlıyor. Sedef kalkma sanatında gerçek anlamda ustalaşma süreci genellikle 5 ila 10 yıl arasında değişmekte oluyor. Bu süre tabii ki bireyin kendi çalışma disiplini, deneyim doğrultusunda azmiyle birlikte şekillenebiliyor, değişiklik gösteriyor.
1: Sevgili dinleyiciler, malzeme çeşitliliğindeki artış, teknik uygulamalardaki makineleşme haliyle sedef kalkma sanatını da etkilemiş. Artısı eksisiyle.
0: Sanayi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan makine üretimi, sedef kalkma taklitleri, geleneksel el işçiliğine dayalı üretim üzerinde önemli bir rekabet baskısı oluşturmuştur. Lazer kesim ve seri üretim teknikleri sayesinde daha hızlı ve düşük maliyetli ürünler piyasaya sunulabilmekte. Bu durum özellikle ekonomi açısından el emeği ürünlerin dezavantajlı konuma düşmesine neden olmakta. Çünkü bir lazer makine çok seri bir şekilde o boşlukları açarken el emeğiyle belki bir boşluğa usta zaten yarım saat uğraşmakta. Bu çok hızlı bir süreç. Ancak el işçiliğiyle üretilen sedef kalkma eserler özgünlük, estetik derinlik ve sanatsal değer açısından makine ürünlerinden belirgin biçimde ayrılıyor. Her bir el yapımı eserin kendine has özellikler taşıması, bu ürünlerin yalnızca birer süs eşyası olmaktan çıkararak kültürel mirasın somut temsilcileri haline de getiriyor. Bu rekabet ortamında sedef kalkma ustaları da üretim stratejilerini yeniden şekillendirmek durumunda kalıyorlar. Seri üretimle doğrudan rekabet etmek yerine daha çok özgün tasarım yapıyorlar, kişiye özel üretim yapıyorlar ve yüksek sanat değeri taşıyan eserler üretmeye yöneliyorlar. Bunun yanı sıra turistik pazarlara açılma, atölye deneyimi ve uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenleme gibi yöntemlerle hem ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmakta hem de sanatın tanıtımı gerçekleştirilmekte. Uluslararası fuarlara katıldıklarını ustalar belirtmişlerdi. Bu stratejik dönüşüm geleneksel sanatların günümüz koşullarına uyum sağlayarak varlığını sürdürmesi açısından önemli bir örnek. Makine üretimi ile el işçiliği arasındaki farkın anlaşılmasında tabii ki de belirli bir gözlem kriterine dayanıyor. Makine üretimi ürünlerde kusursuz simetri, standartlaşmış yüzeyler dikkat çekerken el işçiliği ürünlerde küçük farklılıklar, yüzeyde doğal geçişler ve daha derin bir işçilik hissi gözlemleniyor. Ayrıca gerçek sedefin ışıkla kurduğu etkileşim el işçiliğinde daha canlı ve çok katmanlı bir görünüm sunmakta. Bu farklılıklar deneyimli gözler tarafından kolaylıkla ayırt edilebiliyor ancak genel daha önce hiç alışveriş yapmamış, sedef kalkma görmemiş insanlar için bunu ayırt edebilmek biraz zor olabiliyor. Çünkü birebirini de ayıramıyorsunuz ama kullanım aşamasında farklılıkları görmeye başlıyorsunuz. Çünkü makineler tek düze bir şerit açtığı için, belirli bir ölçüde açtığı için ama el işçiliğinde milim de olsa kaymalar oluyor. Teli ve sedefi koydukları alanlarda belli bir süre sonra atmalar meydana geliyor. Ve sedefiniz belli bir süre sonra bozuluyor, kullanılamaz hale geliyor. Ama el işçiliğinde o oyulan oyuklar Sedefin malzemeye, ahşap yüzeye daha

0: iyi tutunmasını ve mukavemetini artırıyor. Çünkü araya bir macun sürülüyor. Bu macunun daha iyi tırtıklı yapısından dolayı daha iyi mukavemet sağlamasına da yardımcı oluyor. Bunu ayırabilmek biraz zor.
1: Sedef kalkma sanatına dair Sinem Aktaş öğretmenimizin son değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Sedef kalkma sanatının sürdürülebilirliği yalnızca korunmasıyla değil tabii ki. Günümüz koşullarına uyum sağlayacak yeniden üretilmesiyle mümkün. Bu doğrultuda somut olmayan kültürel miras kapsamında usta-çırak ilişkisinin desteklenmesi, eğitim kurumlarında yer verilmesi, akademik çalışmalarda belgelenmesi de önem taşımakta. Bunun yanı sıra sanatın çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması, dijital platformlarda tanıtılması ve turizmle ilişkilendirilmesi hem görünürlüğünü artıracak hem de ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu çok yönlü yaklaşım sedef kalkma sanatının gelecek nesillere aktarılmasına etkili bir strateji sunacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili dinleyiciler, sedef kalkma sanatını farklı boyutlarıyla ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

0: Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: TRT Name. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu başladı. Üniversite hayali kuran 2,5 milyona yakın aday temel yeterlilik testine başvurdu. İlk oturum olan TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre veriliyor. Adaylar Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40 ve fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu olacak. Sınavda 340.321 kişi görevlendirildi. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki programı var. İlk olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki töreni ardından TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi, partinin kirlilikten arınması lazım dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın afet bölgesindeki eğitim ve meslek atölyelerinin İstanbul'da düzenlenen kursiyer ve mezuniyet buluşmasına katıldı. Emine Erdoğan, kadın istihdamının afet sonrası toparlanmadaki rolüne değindi. Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın kadınları desteklemeye devam edeceğini söyledi. İran'la ABD arasındaki müzakerelerin dün yapılması bekleniyordu ancak görüşmeler ertelendi, yeni tarih ise verilmedi. ABD medyası

0: saldırılarını sürdürdü. Amirli takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Paraguay'a kaybeden milliler gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye kupadaki son maçta ABD'ye karşı mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Değerli dinleyenlerimiz merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada hem tarım hem de gıda sektörlerini ilgilendiren önemli konulara değineceğiz. Küresel iklim krizi ve gıda güvenliği, gıda endüstrisindeki değişimler, yeni gıda kavramı ve beraberinde gelen tartışmalar ve son dönemde yeniden gündeme gelen yapay et tartışmaları ana gündem maddelerimiz olacak. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü kurucu müdürü, hocaların hocası, gıda güvenliği uzmanı Profesör Doktor Sayın Nevzat Artık bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.

0: Bulduk Umut Bey. Bu şeref bana ait. Teşekkür ediyorum övgüleriniz için.
1: Sayın Hocam, iklim kriziyle mücadele başlığı altında son yıllarda gıda üretimi, tüketim alışkanlıkları ve beslenme modelleri yeniden tartışılmaya açıldı. Bu süreçte et tüketiminin azaltılması, bitkisel bazlı ürünlerin teşvik edilmesi, alternatif protein kaynaklarının gündeme gelmesi ve tarımsal üretim biçimlerinin dönüştürülmesi gibi öneriler bildiğiniz gibi öne çıkıyor. Sizce hocam bu yaklaşımlar gerçekten iklim krizinin zorunlu kıldığı bilimsel ve çevresel tedbirler mi? Yoksa iklim krizi gerekçe gösterilerek toplumlara yeni bir beslenme düzeni mi benimsetilmeye çalışılıyor?
0: Ne zaman gıda arzında bir problem oldu, iklim değişikliği oldu gibi bu tip olaylar olduğunda hemen değişik küresel uluslararası firmalar devreye girmeye çalışıyor. Gerçekten gıda krizine mi gidiyoruz? Yoksa iklim kriziyle mücadele adı altında yeni bir beslenme düzeni bize adapte edilmeye veya söylenmeye mi çalışıyor? İkisi de belli oranlarda doğru. Şöyle anlatayım. Birisi gerçek. Yani iklim krizi nedeniyle sıcaklıklarda sadece sıcaklık artışı gibi anlaşılıyor iklim değişikliği. İklim değişikliği sel olarak, dolu olarak, kuraklık olarak, verimlilikte düşme olarak algılanmalıdır. Küresel bir gıda krizi ortaya çıktığı zaman hemen yeni bir üretim tekniklerinin devreye girmesi, yeni gıdaların insanlara sunulması ve bu konuda küresel pazarın paylaşılması söz konusu. O nedenle bu iki olgu birbirini takip ediyor. Gerçekten iklim değişikliğiyle ilgili de çok problemlerimiz var. 1890 ile 2010 yılı arasında sıcaklıkta 0,86-0,90 derecelik bir artış oldu. 2010 ile 2020 arası 1,5 derece artış oldu Umut Bey. Şimdi 2022 ile 2100 arası ki bizim çoğumuz olmaz o dönemde 4,5 derece bir sıcaklık artışı dünya raporlarında tahmin ediliyor. İnanılmaz bir sıcaklık değişimi, verimliliğin her 10 derece artışında %10 gibi bir düşme meydana geldiğini düşünürsek, özetle insanların iklim değişikliğinden etkilenmelerini fırsatta çevirmek isteyen, gıda arzını fırsat olarak gören küresel firmalar söz konusu.
1: Peki hocam, böyle bir dönüşüm hedefleniyorsa sizce bu süreç hangi mekanizmalarla yürütülür? Tüketici algısı, gıda politikaları, reklam kampanyaları, az sonra gündeme getireceğimiz yeni gıdalar ve alternatif protein yatırımları bu dönüşümde nasıl bir rol oynar? Gıda endüstrisi bunu hangi yöntemlerle uygulayabilir?
0: Gerçekten bir gıda krizi var mı dediğimizde raporlar hazırlanıyor. Yani bu raporlarda da şöyle söyleyeyim, 2026 yılı itibariyle 318 milyon akut insanların açlık çektiği söz konusu. Gerçek rakamlar tüm açlık çekenleri söylersek 825 milyon. Yani artık arazileri geliştiremiyoruz. 2020-26

0: gıda fiyatları %42 arttı. Kuraklık nedeniyle yine 2023-2026 yılları arasında buğday üretiminde %7, pirinç üretiminde %4, mısır üretiminde %5 azalma meydana geldi. 2024-2026 arasında 30'dan farklı ülkede su kıtlığı konusunda bir problem yaşandı ve tarımsal üretim azaldı. Onun dışında Rusya, Ukrayna Savaşı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki yarattığı problemler, öyle söyleyeyim, İran-Amerika Savaşı veya küresel savaş, henüz daha küresel savaşın etkileri ülkelere yayılmadı Umut Bey. Çünkü oradan buğdayla ilgili problem var, gazla ilgili, yakıtla ilgili, benzin, motorin oradan geliyor dünyaya biliyorsunuz. Onun dışında gübre ve doğal gaz da o bölgeden geliyor. Henüz daha onlardaki fiyat artışları tarımsal girdilere girmedi. Yani 2-3 ay içinde gerçek rakamları gördüğümüzde ve bu şekilde küresel gıda fiyatları arttığı için küresel gıda firmaları da hemen yeni çözümlere gitmek için, yeni çözümler bulmak için bunlar gıda ve açlık krizini çözmek değil, küresel kendi karlarını artırmak için, benim şahsi kanaatimde raporlarda da böyle görünüyor. O nedenle şahsi karlarını artırmak için insanlara yeni gıdaları sunmaya çalışmaktadırlar.
1: Sayın hocam, son yıllarda gıda sistemleri, üretim yöntemleri ve beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan tartışmalarda yeni gıda kavramı giderek daha fazla öne çıkıyor. Hemen sormak istiyorum. Nedir yeni gıda?
0: Türk Gıda Kodeksi yeni gıdalar yönetmeliği hazırlandı biliyorsunuz. Etiketleme yönetmeliğine bağlı bunlar. Şöyle söyleyeyim, yeni gıdalar dendiği zaman biyoteknolojik yöntemlerle veya tarlada bağda yetiştirilmeden, bahçede yetiştirilmeden değişik biyoteknolojik yöntemlerle üretilen gıdalar. Bakın basit bir örnek vereyim. Normalde kırmızı eti hayvanı besleyerek biz üretiyoruz. Ama bu yeni teknolojide biraz sonra yapay eti belki daha da konuşacağız. Onun için doku mühendisliğiyle ve hassas fermantasyon yöntemleriyle bizim hiç hayvan olmadan et üretmemiz, hiç hayvan olmadan süt üretmemiz gibi olaylar tasarlanıyor. Hatta şu anda bizim ülkemize de basında yapay ete izin veriliyor gibi bir şey oldu. Bakın yeni gıdalar dediğin zaman probiyotik, yani lifli gıda, probiyotik ki yaygın ülkemizde. Bu tip gıdaların nasıl üretileceğine dair yönetmelikler var. Bu yönetmeliklerin günün koşullarına uydurulması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün ara sıra yenileme yapması gerekiyor. Yeni gıdalar dendiği zaman biyoteknolojik yöntemlerle üretilen insan sağlığı açısından risk yaratmadığı tezini ortaya konulan ama henüz daha tüm verilerin elimizde olmadığı bir durum söz konusu.
1: Bu ürünlerin yaygınlaşması halinde geleneksel bitkisel üretim ve hayvancılık yöntemleri sizce değişir mi? Yani işin içine teknolojik gelişmelerin de katıldığını düşünürsek ne dersiniz?
0: Bir anda yani normal klasik tarımsal üretimi bir kenara bırakıp bunları almamız söz konusu değil. Bunların üreteceği gıdaların miktarı yeterli diye. Bakın bunlara örnek olarak fermente proteinleri verebiliriz. Mikoprotein dediğimiz değişik proteinler, yapay et ve böcek proteini. Bunun dışında alternatif proteinler. Bakın bezelye dünyada çok fazla tüketilen bir proteindir. Bizde çok bilinmiyor. Onun dışında baklagiller çok fazla tüketilir. Bizim ülkemizde de tüketiliyor ama baklagili jel halinde Japonya'da etin yanında bir garnitür olarak verirler. Yani bunun sebebi de mesela bizim buğday ekmeğine, buğday ununa eğer bezelye proteini ilave edersek buğdayda eksik olan lizin, triptofan gibi esansiyel aminoasitleri bezelyeyle tamamlamamız söz konusu. Bu tip şeyler klasik tarım yöntemlerinin eksiklerini gidermek ama biraz evvel saymış olduğum yeni fermente gıdalar, alternatif proteinler, mikoprotein, yapay et ve Avrupa Birliği'nde 4 tür böcek tüketilmesine izin verildi.
1: Peki hocam, bu yeni gıdalara biz nasıl alışacağız? Zor olmayacak mı sizce?

0: Şimdi tabii alışkanlığa bağlı. Bir anda bizim yaşımızdaki insana bir çekirge ikram ettiğiniz zaman bunu tüketemezsiniz. Ama çocukluğundan beri uzak doğunun insanları bunu tüketir. Bizde şöyle bir veri var. Meyvelerle, diğer gıdalarla bilmeden yılda yaklaşık 100 gram civarında bizim böcek kurt yediğimiz tahmin edilmektedir. Yani bilmeden o meyve verirsiniz. Meyvenin içinde kuru kayısıda bir şey vardır, kurt vardır. Onun için bakmak gerekir, kontrol gerekir. O ülkelerde alışkanlığa bağlıdır Ümit Bey. Yani insanlar bu gıdaları sürekli sofralarında çocukken okul kantinde veya okul yemeğinde bunlar servis olsa onlar rahatlıkla yiyebilirler ve protein olarak da yüksek düzeyde protein vardır. %20 civarında bir çekirgede veya böceklerde vardır. Avrupa Birliği'nde 4 tane onaylandı. Bizim ülkemizde bilerek kimse çekirge yemiyor. Bazen denemek için yiyorlar ama ben 3 sene Japonya'da yaşadım. Hiç çekirge kahvaltıda çekirge tüketmedim. Hemen onu gönderir yerine başka bir şey talep ederdim.
1: Sizce önümüzdeki dönemde insanlar gerçekten bilinçli bir tercih olarak mı yeni gıdalara yönelecek, yoksa ekonomik koşullar, alım gücündeki düşüş ve klasik gıdalara erişimde yaşanabilecek zorluklar nedeniyle bu ürünlere mecbur kalma riskiyle mi karşı karşıya kalacağız?
0: Bizim ülkemizde 2050 yılında nüfusumuz 100 milyon olacak. Şu anda biliyorsunuz Orta Doğu'daki savaş nedeniyle turizm Dubai'den ve o bölgelerden ülkemize kayacak diye düşünüyorum. Yani bu sene, geçen sene 60 milyon turistimiz vardı. Bu sene 50-60 milyon olacak. Bir 10 milyon artacağını düşünüyorum. Yani biz şu anda 150 milyon insanı besleyecek gıdayı üretmemiz lazım. Şu anda bu senenin hepimiz izliyoruz işte yağışlar çok iyi oldu. İnşallah hasat döneminde de çok yağış olup hasadı olumsuz etkilemediği durumda biz şu anda 150 milyon insanı besleyecek bir kapasiteye sahibiz. Ama fiyatlar arttıkça biraz evvel sizin söylediğiniz gibi insanların alım gücü düştüğünde o zaman o ürünlerin fiyatının da çok üretim olduğunda düşmesiyle o ürünlere yönelmek zorunda kalabiliriz. Yani şu anda hemen değil ama bir 20-25 yıl sonra bu tip risklerin olabileceğini tahmin ediyorum. Bakın gıda güvenliği ve gıda güvencesi hiçbir partinin politikasına bağlı olmamalı. Gıda güvenliği ve gıda güvencesi devlet politikası olmalı. Devlet politikası kim gelirse gelsin sürekli takip edilmelidir, değişiklik olmamalıdır ve çiftçi korunmalıdır. Şu anda çiftçinin korunması için önlemler alınıyor ama bunun da daha fazla artırılması bu tip risklerin engellenmesi için çok önemli düşünüyorum. Geçen sene çiftçi yaşı 57'ydi, bu sene 59'a çıktı. Gençlerin tarıma yönelmesi ve üretime katılmasıyla ancak biz bu ihtiyacı karşılayabiliriz. Yakın zamanda yatırım teşvikleri var. 2-3 yıllık ödemesiz devletimizin aldığı önlemler ve bu şekilde devam etmesi bu sorunu çözecektir ama gıda arzıyla ilgili gelecek 50 yılda dikkat edilmez ise, sürdürülebilirlik kurallarına uyulmaz ise sorun yaşayacağız. Bakın sürdürülebilirlik İngilizcesi sustainability çok güzel bir cümle olarak geliyor ama sürdürülebilirlik

0: sağlanabilmesi iklim değişikliğinin verilerini engellemek, iklimden daha hızlı değişmek, çok çalışmak ve verimliliği artırmamız gerekiyor.
1: Sayın hocam, sizce gıda sanayisi bu süreçte klasik üretim modellerini koruyabilecek mi, yoksa yeni ürün gruplarını sisteme dahil eden bir yapıya mı evrilecek? Üretimden markalaşmaya kadar bütün değer zincirini yeniden kurgulamak zorunda kalacağı köklü bir değişim süreci mi bekliyor gıda sanayisini?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Girdi fiyatlarının durumuna göre buna karar verilecektir. Girdi fiyatları çok artarsa biliyorsunuz gıda güvenliği birincil üretimden başlar. Yani tarladan, bahçeden, ahırdan başlar. Oradan girdiler gıda sanayine geldiği zaman çok yüksek olursa ve yeni teknolojiyle geliştirilen ürünlerin fiyatları da düşük olursa o zaman gıda sanayinin de kendine yeni bir harita çizmesi lazım. Şöyle söyleyeyim. Son 20 yılında insan fizyolojisi ve kronik hastalık verilerini de bu küresel firmalar gündeme getirerek insan sağlığına

yapacağı söyleniyor. Yani bunlar raporlardan alıyorum. Benim tabii ki kalp krizi riskini artırır ama bunu şunu söyleyen kişi şunu söylemiyor. Kırmızı ette esansiyel amino asitler tamdır. İnsan beslenme açısından çok önemli bir gıdadır. Protein miktarı yüksektir denmiyor ama kalp krizi riskini artırır kısmını söylüyor. Onun dışında işlenmiş etler yani sosis, salam ve benzeri ürünlerde bu riskin %40'a kadar çıkabileceği söyleniyor. Bitkisel protein tüketiminin artırılması. Bakın genel olarak bunlardan uzak olarak bitkisel protein tüketimini artırmamız gerekiyor. Bunu artırdığınız zaman yani örneğin bir bezelye proteini fazla tüketirse sadece bezelye olarak tüketmek konserve değil, diğer gıdalara da ilavesini düşünerek örneğin bir buğday ununa bezelye proteini ilave edersek buğday unundaki lisin, triptofan gibi esansiyel amino asitlerin eksikliğini tamamlıyor. Tam bir protein oluyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu tip baklagillerin değişik gıdalarda kullanılmasıyla tip 2 diyabetin %20 azalmasını bekliyor. Raporlarda bu böyle söyleniyor. Kardiyovasküler kalp hastalıklarının riskinin %15 azalacağını, tüm bu nedenlere bağlı ölümlerin de %10 azalacağı söyleniyor. Bizim ülkemiz bakliyatı çok sever biliyorsunuz. Kuru fasulye, pilav bizim milli gıdamızdır. Neden kuru fasulye, pilav derseniz kuru fasulyenin eksik olan amino asitlerini pirinçle tamamlarız ve böylece kompakt bir gıda tüketmiş oluruz. Yani aslında Türk toplumu bu tip ürünlerin farkında olmadan bakliyat tüketimiyle bu sorunları çözmeye çalışıyor. Kırmızı et tüketimi tamamen insanları öldürür gibi bir ifadeye ben katılamıyorum. Çünkü esansiyel amino açısından zengin ama küresel firmalar yeni alternatif proteinleri, gıdaları tanıtabilmek için böyle bir tezi de kullanıyorlar. Geçmişte yumurta tüketmeyin dendiği zaman ki ülkemizin önemli bir kalp cerrahı bunu söyledi. Hiç tüketmeyin işte kolesterol yükselt demişti. Şu anda 12 tane yumurta tüketebilirsiniz diyor aynı kişi. Ben o zaman da yumurta tüketilsin demiştim. Şimdi de onu söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Yumurtada ilginç bir şey vardır. Protein etki değeri vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Protein etki değeri 100 olan tek gıdadır yumurta. Bütün insanların her gün en az bir tane yumurta tüketmesi bütün bakın bir yumurta düşünün oradan civciv çıkacak. O civcivin bütün besin ihtiyacını karşılayan bir yapı. Öyle bir yapı ki diğer gıdalarla karşılaştırdığınız zaman protein etki değeri her değeri diyoruz. Yumurtada yüzdür. Ekmeği düşünürseniz bu 80 etlerde kırmızı ette 70 gibi düşünebilirsiniz. Yani bu tip değerleri karşılaştırma veriyoruz ki mutlaka yumurta tüketmeliyiz. Belli yaştan sonra da şöyle deniyor. Yumurta tüketmeyin. Yaşı 70. Yumurta tüketmeyin gibi bir ifade çok yanlış. Yumurtanın içindeki bütün bileşenler insan sağlığı için günlük alması gereken tüm bileşenlerin %10 ila 20'sini bir yumurtayla karşılayabiliyorsunuz. O nedenle her sabah kahvaltıda mutlaka yumurta tüketilmeli. Özellikle kahvaltıda okula giden çocukların zihninin açılması,

0: karbondioksit emisyonunun artırılmasıdır. Çin'de 10 milyar metreküp karbondioksit emisyonu vardır. Türkiye'de 250 milyon metreküptür. Yani Çin'le burayı karşılaştırdığımızda bizim buna da dikkat etmemiz lazım. Özellikle gıda israfına bizim burada çok dikkat etmemiz lazım. Yılda kişi başı 109 kilogram, Necip Türk milletinin her evladı 109 kilogram gıdayı israf ediyor. Gıda sektöründeki ve endüstriyel kayıtlarla 23 milyon ton gıda israfımız var. Umut Bey, bunu daha iyi tanımlayabilmek için şöyle söyleyin. 23 milyon ton atığı çöp olarak düşünün bunu. Taşımak için 620 bin adet 20 tonluk kamyon gerekiyor. Yani buradan dünyanın öbür ucuna kadar dizseniz, yani bu çok israf. Günde 4 milyon civarında, 4 ile 6 milyon civarında ekmek israf ediyoruz. Türkiye geçen sene 20 milyon ton buğday üretti. Ben oturdum, hesap ettim. Atılan ekmekle 2 milyon tonunu çöpe atıyoruz. Bu sene inşallah 24 milyon ton civarında
1: İnşallah.
0: tahmin ediyor uzmanlar. Onun için ek

0: Alt Komitesi'nde tasarlandı değişiklikler. Sonra bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler yapılıp yayınlandığı zaman hemen basında şöyle bir şey çıktı. Yeni gıdalar yönetmeliği yapay ete izin vermektedir gibi bir ifade oldu. Halbuki bunu yazanlar da yönetmeliğin en altında, ek kısımda üretilmesine izin verilmeyen gıdalar listesinde yapay etin de olduğunu görerek bunu yazdılar. Bu şekilde bazı basın organlarında yapay ete izin verildiği haberi doğru değil. Ben çok fazla miktarda yapay etle ilgili çalışmalar yaptım. Şimdi şöyle deniyor. Yapay et ve yeni gıdalarla ilgili tanımlamalar yapıldı. Şimdi şöyle diyoruz. Yapay et hücresel olarak veya doku mühendisliği ile veya hassas fermantasyonla üretilen bir gıda maddesidir diyor. Yönetmelikte tanımında bu. Tanımlamak bir şeye izin vermek anlamına gelmez. Altta ek var. Ek listeye bakıldığı zaman üretilemeyecek gıdalar içinde yapay etin de olduğu görülmektedir. O nedenle bu şey, hatta şöyle bir şey dendi Umut Bey. Yani Tarım Bakanlığı 81 ile yazı yazarak yapay ete izin verdi gibi bir basın kuruluşunda yazan bir internet sayfasından ben de okudum. İnanamadım. Hatta bakanlıktaki arkadaşlar, geçmişteki meslektaşlarım şimdi de çok emek vererek çalışıyor. Onlarla telefon görüştüğünde hiçbir şekilde olmadığını, bu benim anlattığım şekilde oluşuyor. Bir bileşenin yönetmelikte yeni gıda tanımına girmesi için onun serbestçe üretilebileceği, satabileceği anlamı çıkmaz.
1: Peki hocam, o zaman soralım. Yapay et tam olarak nedir? Hangi yöntemlerle üretilir ve hücre kültürüyle elde edilen etle bezelye, soya ya da farklı bitkisel proteinlerden yapılan et benzeri ürünler arasında temel olarak nasıl bir fark vardır?
0: Şimdi protein ya yapay et olarak ya da bitkisel et olarak veya bitkisel protein karışımı olarak yapılabilir. Bitkisel protein karışımı konusunda Japonya'da ben 3 sene kuru bezelyeden yani et benzeri bir bezelye jeli oluşturdum. Japonlar çok severler. Şimdi yapay ette iki teknoloji söz konusu. Bir tanesi doku mühendisliği. Bu doku mühendisliğinde hayvandan bir kök hücre alınıyor. Yavaş yavaş anlatıyorum. Bu hücreler biyoreaktörde yani fermentörde besin ortamında, yani o hücrenin gelişmesi için gereken tüm besin, o sıcaklığı kontrol edilen, pH'i kontrol edilen, karıştırılan fermentöre konuyor. Ve o hücre gelişiyor. Daha sonra kas ve yağ hücreleri oluşuyor. Bu tek hücreden gelişerek kaslar oluşuyor ve daha sonra bu oluşan kaslardan kıyma yapılıyor, eğer kırmızı etse. Sonra burgere girecek etler üretiliyor. Nugget yapılıyor parça şekilde. Doku mühendisliğinde bu yapılıyor. İkinci yöntemimiz hassas fermantasyon. Burada maya, bakteri veya mikroalgler programlanıyor. Bunlara bir format atılıyor. Süt proteini, yumurta proteini, enzim ve kolajen üretmeleri sağlanıyor. Bunun da biyoteknolojik yöntem olduğu için bir fikri sınai haklar olduğu için çok fazla bunların detayına da girilmiyor. Hayvansız süt, hayvansız protein, hayvansız yumurta üretileceği iddia ediliyor. Yani buradaki temel amaçtan metan gazı ve karbondioksit azaltılması şeklinde bir test söz konusu. Yapay ette hücre seçiliyor. Yani genelini söylüyorum. Sonra hücre kültürü yapılıyor. Daha sonra doku oluşturuluyor. Olgun doku olgunlaştırılıyor. Doku oluştuktan sonra olgunlaştırılıyor. Sonra bu parçalanıyor ve bildiğimiz et şeklinde parçalarla piyasaya sunulmuş oluyor.
1: Peki hocam, üretimi anlattınız. Bu ürünler besleyicilik açısından klasik etin yerini gerçekten tutabilir mi?
0: Şöyle söyleyeyim, bir defa normal eti söyleyeyim. Normal bir kırmızı eti örnek verelim. Normal kırmızı etteki amino protein %20 civarındadır. Amino asit dağılımı ve esensiyel amino asitten çok önemlidir. Esensiyel amino asit ne derseniz Umut Bey, vücutta sentezlenemeyen, ancak dışarıdan almamız gereken, ki kırmızı etle alırız. Bu esensiyel amino asitleri izin verirseniz bir sayayım. Fenilalanin, histidin, izoleucel

0: lösin, lisin, metyonin, valin, arginin, treonin, triptofan. Benim öğrencilere sorumdur. Yani esansiyel amino asidi bilmeyen protein kimyasından geçemez. Baklagil proteinini söyleyeyim. Bezelye önemli bir proteindir. Ben Japonya'da kuru bezelyeden baklagil bezelye jeli oluşturdum. Şöyle bir şey düşünün. 50 gram kuru bezelyeyi suda ıslattık. Kuru bezelyeyi mikserde karıştırdığınız zaman açık yeşil bir sıvı olur. Onun içine biraz ayçiçek yağı, biraz besit. Yani model sistem oluşturuyoruz. Yağ ilave ettiğimizde, tuz ilave ettiğimizde protein yağ emülsiyonu oluşturarak elde ettiğimiz bu bezelye proteini 85 dereceye kadar ısıtıp bir kaba döktüğümüz zaman kabın şeklini alır. Yani bir bardağa dökerseniz bardağın şeklini alıp kesip yarısını etin yanında garnitür olarak verebilirsiniz. Bunun içine siz pancar bildiğimiz kırmızı pancarı renk olarak koyarsanız size servis yapalım. Et şeklinde, kırmızı et şeklinde o bezelye proteinini tüketmeniz mümkün olabilir. Dünyada bu çalışmalar uzun yıllardır devam ediyor. Bezelye proteinin önemi de genelde bezelye ve bakliyat proteinlerinde esansiyel amino asitlerden metiyonin azdır. Bakın soya fasulyesi %36-40 protein içerir. 18-20 yağ içerir. İçinde metiyonin yoktur. Metiyonini tamamlamak için soyayla ikram edilecek gıdaların yanında metiyonince zengin gıda ikram edilir.
1: Anladım.
0: Nasıl bir kuru fasulye pilav gibi. Yani bunların yapay etteki esansiyel aminoasitlerin ne olduğu konusunda henüz daha yayınlarda bununla ilgili net somut veriler yok. Ama benim takip ettiğim şeklinde normal etteki esansiyel aminoasitlere yakın hepsini içeren bir durum söz konusu. Ama bizim normal klasik kırmızı etteki biyolojik değere ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu tam bilinmiyor, veriler yok. Bir de uzun yıllar tükettikten sonra bizim vücudumuzda ne yapacak o konuyla ilgili somut veriler söz konusu değil.
1: Şu damak tadımız konusunda kıymetli hocam, aynı şeyi tutturulabilir mi acaba?
0: Duyusal analiz olarak herhangi bir veri söz konusu değil Umut Bey. Ama ben şöyle söyleyeyim. Normal klasik bir kırmızı etle o tip üretilmiş bir etin duyusal açıdan farklı olacağını düşünüyorum. Onu da aromatik bileşikler ilave ederek veya bir marinasyon yaparak gidermeye çalışmaktadır. Ama şu anda bizim ülkemizde satışı yasaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız da yapay etin helal olmadığı konusunda bir bildirisi legaldir gibi yazıyor basın bazen. Diyanet İşleri Başkanlığımızın herhangi böyle bir şey yok. Ben oradaki Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki bazı uzmanlarla görüştüğümde aynı şeyleri söylüyor. Yani bilinmeyenlerin çok olduğu ülkemizde üretimi, satışı yasak olan bir ürün.
1: Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programından bu haftalık da bu kadar. Neşeniz bol, sağlığınız yerinde olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

30 Ocak 1933'te Hitler'in şansölye olmasıyla Nazi rejimi, Yahudileri Alman toplumundan ve kamu görevlerinden dışlayan bir dizi yasa çıkardı. Yahudi bilim insanları ve rejime muhalif olanlar üniversitelerden ve araştırma kurumlarından uzaklaştırıldı. Albert Einstein gibi birçok değerli bilim insanının çalışmaları nasyonel sosyalist ideolojiye uygun olmadığı gerekçesiyle Yahudi fiziği olarak damgalandı ve yok sayılmaya çalışıldı. Hitler'in iktidara gelmesinden birkaç ay önce Atatürk'ün direktifleriyle Türk yüksek öğretiminde gerçekleştirilecek düzenlemeler için hazırlıklar yapılıyor, yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sürdürülüyordu. 1905'te Cenevre Üniversitesi pedagoji profesörü ve aynı zamanda Cenevre Şehir Konseyi üyesi Profesör Albert Marsh ile Türk Maarif Bakanlığı yetkilileri arasında bir dizi görüşmeler gerçekleşti. Marsh kadro planları, fakülte, ders ve sınavların düzenlenmesi, klinik ve benzeri kurumların oluşturulması konularında kapsamlı bir ön çalışma yaptı. Tam da bu dönemde Almanya'da bilim adamlarının işten atılmaları başlamıştı. Dolayısıyla bunların Türkiye'de iş bulmaları olanağı doğmuş oluyordu. Türkiye'deki gelişmelerden Profesör Doktor Albert Marsh'in sayesinde haberdar olan Albert Einstein, 17 Eylül 1933'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na Almanya'da zor durumda olan profesörlerle ilgili bir mektup yazarak şöyle diyordu. Dünya Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği'nin onursal başkanı olarak Almanya'dan 40 profesör ve doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine izin vermeniz için ekselanslarına başvuruda bulunmayı bir borç bilirim. Sözü edilen kişiler Almanya'da şu an yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini icra edememektedirler. Bu kişilerin çoğu engin tecrübe, bilgi ve bilimsel liyakate sahiptir ve yeni bir ülkede yerleşmeleri halinde son derece yararlı olabilirler. Birliğimiz çok sayıdaki başvuru arasından tecrübeli uzman ve seçkin akademisyenlerden oluşan 40 kişiyi seçmiştir ve bu kişilerin ülkenizde yerleşmelerine ve mesleklerini icra etmelerine izin vermeniz için ekselanslarına başvurmaktadır. Bu bilim insanları hükümetinizin emirleri doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir ücret almadan çalışmaya hazırdırlar. Bu başvuruyu desteklerken ve talebi kabul ederek hükümetinizin sadece yüksek bir insani yardımda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi ülkenize de kazanç getireceğine dair umudumu ifade etme cüretini gösteriyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkarı olma onuruyla, Profesör Albert Einstein. İşte bu mektupta adı geçen isimlerden biri, akademisyen, nöropatolog, Alman patoloji profesörü Philipp Schwarz. Philipp Schwarz, 1894 yılında o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırlarındaki Banat'ta doğar. Çocukluk ve gençliği, çeşitli etnik grupların farklı kültürlerin yan yana yaşadığı çok dilli bir ortamda geçer. Budapeşte de tıp eğitimini tamamladıktan sonra 1919'da doktorasını verir. Macaristan'daki savaş sonrası gelişen güçlü antisemitizm hareketleri nedeniyle Almanya'ya göçmen olarak gelir ve Alman bakteriyoloji uzmanı Bernhard Fischer'in asistanı olarak Frankfurt'taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde patoloji enstitüsünde çalışmaya başlar. 14 yıl boyunca bu kurumda çalışan Schwarz, 1926'da doçent, 1927'de ise profesör olur. 1 Mart 1927'de Yahudi asıllı eşi Vera Chulok'la evlenir ve bu birliktelikten bir kız, bir de oğlu dünyaya gelir. 1933'te Almanya'da yönetimin başındaki nasyonel sosyalistler, 7 Nisan 1933'te memurluk kavramının tekrar tanımlanmasına dair kanunu yürürlüğe sokarlar. Bu kanuna göre Aryan kökenli olmayan memurlar dinlenmeye çekilecek ve devlet için silahlı yardıma hazır olduğunu belirtmeyen memurlar görevlerini terk edecektir. Ardından ırk ve ideolojik sebeplerden birçok üniversitede öğretim üyeleri emekliliğe zorlanır, tehditle görevlerinden uzaklaştırılır ve hatta tutuklanır. Nazi zulmünden kaçmak için pek çok Yahudi öğretim üyesi Hitler'in Almanya'sını terk etmek zorunda kalır.
Frankfurt'ta çalıştığı dönemde hali hazırda komünizm suçlamasıyla polis takibinde olan Schwartz da 1933 yılında İsviçre'nin Zürih şehrine iltica eder.

0: Schwartz'ın örgütleyici bir yapısı vardır. Mart 1933 tarihinde Zürich'te kendisiyle benzer kaderi paylaşan Alman bilim adamları ve sanatçıları toplamak için bir dayanışma merkezi olan yurt dışındaki Alman Bilim İnsanları Acil Durum Derneği'nin kurulmasına öncülük eder. Amaçları yurt dışına kovulan kişilere yeni iş imkanları bulmaktır. Schwartz o günleri anılarında şöyle anlatır. Nisan ortalarına doğru Yeni Zürich gazetesi akşam baskısında küçük bir haber çıkmasını sağladık. Alman bilim adamları için dayanışma merkezi kurulduğunu duyurduk. Haberi takip eden günlerde Almanya'nın tüm üniversite ve yüksek okullarından soru yağmuru ve başvurular başladı. Zürich'e varışımızın üzerinden henüz 8 hafta geçmeden hem güzel bir büroya kavuştuk hem de birçok insan tarafından tanınır olduk. Kader bizi bir cemiyet çatısı altında topladı. Asıl amaç kendimize garantili bir maaş sağlayan iş bulmak değildi. Yeteneklerimizi geliştirmek ve bilim yapma arzusundayız. Taraftarlarımız var, yalnız değiliz. Sakin ve gururlu bir şekilde geleceğe bakabiliriz artık. Aynı günlerde Avrupa'nın doğu coğrafyasında yeni bir cumhuriyet, çok sayıda batılı reformlara sahne oluyordu. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kemal Atatürk, üniversite eğitimine çağdaş bir yapı kazandırmak istiyordu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan ve ülkedeki tek üniversite konumunda olan İstanbul Üniversitesi Darülfünun, bilimsel anlamda çağın gerisinde kalmıştı. Reform şarttı. Reform çalışmalarının Avrupalı bir uzman tarafından yürütülmesine karar verilmişti. Yapılan araştırmalar neticesinde 1932 yılında İsviçre'den Cenevre Üniversitesi'nin eski rektörü, pedagoji profesörü ve siyaset bilimci Albert Mach'in Türkiye'ye davet edilmesine karar verildi. Schwartz'ın kayınpederi Profesör Doktor Sinai Çulok'la Albert Mach arkadaştı ve dolayısıyla Mach'ın Zürich'te faaliyet gösteren dayanışma birliğinden haberi vardı. 1933 Temmuz ayında Mach ve Schwartz birlikte Ankara'ya gittiler ve Eğitim Bakanı Reşit Galip'le görüştüler. Tam 7 saat süren toplantı sonrası Reşit Galip, Dayanışma Derneği'nde adı bulunan üniversite hocalarının 30'unu Türkiye'ye çağırmayı kabul etti. Schwartz toplantının ardından Zürih'e çektiği telgrafla şöyle yazıyordu. 3 değil, tamı tamına 30. Bakan Galip planlarından Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarına da söz etmişti. Kafamda hemen bir plan yaptım. 3 hafta içinde bunun mümkün olabileceğini belirttim. Bu arada beni Sağlık Bakanı görmek istiyordu. Ankara'da tıp fakültesi kurma düşünceleri olduğunu, bu hastane içinde 7 öğretim üyesine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Aynı gece trenle Ankara'dan İstanbul'a, oradan da Orient Express'te 48 saatlik bir tren yolculuğuyla Zürich'e döndüm. Hemen arkadaşlarımla birlikte listeyi oluşturma çalışmalarına başladık. Philip Schwartz 25 Temmuz 1933'te ailesiyle birlikte bu kez kalıcı olarak İstanbul'a gelir. Kendisini dönemin Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip karşılar. İstanbul Üniversitesi'nde birlikte çalışacağı öğretim üyelerinin maaşları, taşınma ve yol masrafları gibi konularda bakanla uzlaşırlar. Tıp fakültesinin İstanbul'un Asya yakasındaki Haydarpaşa'dan Avrupa yakasına taşınmasına karar verilir. İstanbul'un Beyazıt semtinde yer alan Darülfünun kışlasının tıp fakültesinin merkez binası olarak kullanılmasına, İstanbul'daki çeşitli kamu hastanelerinin de tıp fakültesinin eğitim hastaneleri olarak hizmet vermelerine karar verilir. Fakültenin eğitime Kasım 1933'te başlaması planlandığından, yabancı öğretim üyelerinin o tarihe kadar İstanbul'a gelmeleri istenir. 4 Ekim 1933 tarihinde yabancı hocalarla Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde karşılıklı anlaşmalar imzalanır. Böylece Ekim 1933 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi'nde göreve başlamak üzere Almanya'daki Hitler rejimi tarafından ülkelerinden ve akademik kariyerlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış olan birçok bilim insanı Türkiye'ye gelir. Birçok alanda uzun yıllar ülkemize hizmet ederek hem burada yaşama hem de özgür bir şekilde akademik çalışmalarına ve kariyerlerine devam edebilme imkanı elde ederler. Schwartz da Tıp Fakültesi Patoloji Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına başlar. Schwartz kısa zamanda Türkçe öğrenerek 1952 yılına kadar 19 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi patoloji bölümünde genel patoloji ve patolojik anatomi derslerini vermeyi sürdürür. Bu dönemde uygulamalı çalışmalardan biyopsi doku örnekleri toplanması gibi birçok alanda patoloji eğitimine reformlar gerçekleştirir. Özellikle tümör patolojisi, nöropatoloji, akciğer tüberkülozu ve bir otopsi tekniği üzerine çalışmalar yapar. Türkiye'de bulunduğu 1933-1952 yılları arasında 30 makale ve asistanı Doktor Rosa Maria Rösler tarafından Türkçe'ye çevrilen 8 kitap yazan, yurt dışında çeşitli kongrelere katılan Schwartz, 1939 yılında Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunur ve 28 Nisan 1948 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur. 1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Warren Eyaleti Tıp Fakültesi Akıl Hastalıkları Hastanesi Araştırma Merkezi'nde yeni doğanlarda doğum travmaları nedenli kalıcı beyin hasarları konusunda bir yıl süreyle araştırma yapmak üzere davet alır. İstanbul Üniversitesi'nden izinli gittiği Amerika'dan 1951'de döner. Bir süre sonra Türkiye'deki görevinden istifa ederek mesleki araştırmasına devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar gider ve karısı Vera, oğlu Andreas'la Amerika'ya yerleşir. Burada Patolojik Anatomi Araştırma Enstitüsü'nün başkanı olarak özellikle yeni doğan serebral doğum lezyonları üzerine çalışmalar yapar. Üniversitedeki odasına her zaman minnetle andığı ve büyük saygı duyduğunu belirttiği Atatürk'ün bir portresini asar ve masasına da Türk bayrağını yerleştirir. 1 Aralık 1977 tarihinde 83 yaşında Florida'da vefat edene kadar da üniversitede hocalık yapmaya devam eder. Schwartz'ın değeri Alman hükümetince ülkesini ve üniversitesini terk etmeye mecbur bırakıldı. 1933'ten 81 yıl, ölümünden 37 yıl sonra anlaşılır. Alexander von Humboldt Vakfı inisiyatifiyle 24 Kasım 2014'te Frankfurt Goethe Üniversitesi Hastanesi ana binasının girişine onun anısına dikilen anıtın törenle açılışı yapılır. İstanbul'a geldikten bir gün sonra Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümü balosuna davet edilen Schwartz, hissettiklerini en zor zamanlarına kendisine kucak açan vatanım dediği Türkiye'ye minnettarlığını baloda birlikte bulunduğu hukuk profesörü Hirsch'e şöyle anlatmıştır.
1: Ve işte ben Alman vatanında Yahudi olduğu için hor görülen, aşağılık ırka mensup olduğu için sahip olduğu mevkilerden kovulan, evini yurdunu terk edip yabancı ülkelere kaçmak zorunda bırakılan ben, mülteci ben, dünyanın bir ucundaki Türkiye'de bir zamanların taht salonu olan bu mekanda, ülkenin ilk 1000 seçkininden sayılan saygıdeğer bir Alman profesör sıfatıyla hazır bulunmaktayım. Talihin yüzüme güldüğü bu olağanüstü anı yaşamak, daha Türkiye'deki yıllarımın hemen başındayken nasip olmuştu bana.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sırlar üzerine kurulu bir aşkın öyküsünden 1940 yapımı Rebecca filminden söz edeceğiz. Gerilim ustası Alfred Hitchcock'un Hollywood'daki bu ilk başyapıtı, izleyiciyi psikolojik derinliğiyle büyüleyen sinema tarihinin en zarif klasiklerinden biridir. Film, saf ve genç bir kadının karizmatik Maxim de Winter'la evlenip görkemli Manderley malikanesine yerleşmesiyle başlar. Ancak genç gelin evin her köşesinde Maxim'in ölen ilk karısı Rebecca'nın varlığıyla karşılaşır. Rebecca bedenen orada olmasa da anıları ve ona saplantılı kahya Bayan Danvers üzerinden malikaneye hala hükmetmektedir. Yeni Bayan De Winter için Manderley bir yuvadan çok ölü bir kadının gölgesiyle savaşmak zorunda kaldığı tedirgin edici bir kaleye dönüşür adeta. Alfred Hitchcock gölge oyunları ve baskıcı mimariyle izleyiciyi karakterin yaşadığı kapana kısılmışlık hissine film boyunca ortak eder. John Fontaine masumiyeti, Judy Anderson ise sinema tarihinin en unutulmaz kötü karakterlerinden biri olan Bayan Danvers'ı muazzam bir başarıyla canlandırır. Film, kıskançlığın ve yetersizlik hissinin insan zihninde nasıl bir canavara dönüşebileceğini de ustalıkla işler. Rebecca, bir insanın bıraktığı izlerin bazen bir hayaletten bile daha korkutucu olabileceğini de gösterir. Manderley'in pencerelerinden sızan hüzünlü ışık, bir bakıma saklanan sırların da yansımasıdır. Filmin finalindeki alevlerse, geçmişin boğucu etkisinden kurtuluşun ve adeta yeniden doğuşun simgesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ankara deneme sahnesi olacak. Türkiye'nin en köklü amatör tiyatro toplulukları arasında yer alan Ankara deneme sahnesi, 1956 yılında Tiyatro Sevenler Gençlik Cemiyeti adıyla kurulur. Amatör bir heyecanla yola çıkan cemiyet, zamanla profesyonel tiyatro dünyasına çok sayıda önemli isim kazandıran okul niteliği kazanır. Topluluk, hiyerarşik bir yapı yerine, usta-çırak ilişkisine ve demokratik bir gönüllülük esasına dayanır. Kuruluşundan itibaren dünya edebiyatından Bertolt Brecht, Albert Camus, Jean-Paul Sartre gibi dev isimlerin eserlerini Türkiye'de ilk kez sahneleyen ekipler arasında yer alır. Topluluğun sanatsal kimliği özellikle 1960'lı yıllardan itibaren halk tiyatrosu, işçi tiyatrosu ve köy seyirlik oyunları üzerine yoğunlaşır. Profesör Nurhan Karadağ, topluluğun tarihinde en etkili figürlerden biri olarak öne çıkar ve Anadolu'nun kültürel mirasını da sahneye taşır. Ankara deneme sahnesi sadece oyun sergilemekle kalmaz. Aynı zamanda teorik tartışmaların ve tiyatro eğitiminin de merkezi haline gelir. Erol Kardeşeci, Erkan Yücel ve Zafer Ergin gibi pek çok usta sanatçı kariyerlerinin erken dönemlerinde Ankara deneme sahnesinde sahneye çıkmıştır. Yılmaz Onay, Özdemir Nutku, Güngör Dilmen gibi kalem ustaları da tiyatronun mutfağında görev alır. Yayımladıkları kitap ve bültenlerle benzerlerinden ayrışan topluluk, günümüzde de bağımsız tiyatro geleneğini sürdürür. Sanatın toplumsal bir araç olduğu bilinciyle hareket eden ekip, Ankara'nın kültürel hafızasında iz bırakır. Kolektif çalışma disiplini ve yerel kaynaklardan beslenen özgün yorumları, Ankara deneme sahnesi topluluğunu Türk tiyatro tarihinde ayrı ve farklı bir konuma yerleştirir. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlu

0: sunucusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür sözleriyle tepki gösterdi. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Bugün planlanan Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakeresi ertelendi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Erdoğan, Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
2: Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış. Kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez.

0: Töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu söyledi.
1: Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu bu sabah başladı. Türkiye genelinde ayrıca Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen 2026 YKS'nin ilk oturumu temel yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. Sınava başvuran yaklaşık 2,5 milyona yakın adaya 120 soruyu yanıtlamaları için 165 dakika süre tanındı. Adaylar Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40 ve fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu olacak. Sınavda 340.321 kişi de görevlendirildi. Adayların kimlik sebebiyle mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattı Halkalı Arnavutköy kesiminin açılış töreninde YKS'ye girecek gençleri unutmadı. "Tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum," dedi.
1: Yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz.
0: Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki programı var. İlk olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki törene katılacak. İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen Kontramiral Roman Korveti'nin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi'nin ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tersanede düzenlenecek törene Romanya Cumhurbaşkanı Nikoşur Dan'la birlikte katılacak. Törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan daha sonra Haliç Kongre Merkezi'ne geçerek TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına iştirak edecek. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul merkezde 4 ilde operasyon düzenlendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği

0: Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösteren kurum, "Koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz," dedi.
1: İzmit Körfezi'nde dünyanın, emin olun, en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz. Bu somut bir örnektir. Dip çamuru. Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkarttık. Muhalif işte söylemler şunu söylüyor. Efendim, bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi? Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
0: İstanbul Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Yusuf Tekin, Alevi Bektaşilere yönelik hazırladıkları 12 yeni eğitim modülünü açıkladı. Bilal Erdoğan ise Alevi Bektaşilerle Ehl-i Sünnet çizgisinde yaşayanların

0: açıkladı. Bilal Erdoğan ise Alevi Bektaşilerle Ehl-i Sünnet çizgisinde yaşayanların aynı amaç uğruna hareket ettiklerini vurguladı. Programda söz alan Alevi Bektaşi Dernek temsilcileri de verilen mesajlar ve özellikle bakanlıkça hazırlanan 12 eğitim modülünden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım bölgesinde 10 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. Kayseri'de hitap eden Yumaklı, 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz dedi.
1: 20 organize tarım bölgesinin altyapı yatırımlarını tamamladık. 45'ine tüzel kişilik kazandırdık. Organize tarım bölgelerinin altyapı inşaatları için bugüne kadar 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Şu ana kadar faaliyete geçen 15 organize tarım bölgesinde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton bitkisel ürün üretimi gerçekleşti. 160 bin büyükbaş hayvan üretimi gerçekleşti. Ekonomiye şu an itibariyle katkısı yıllık yaklaşık 20 milyar lira. 2026 yılında, yani içinde bulunduğumuz yıl bitmeden 5 organize tarım bölgesini daha hizmete alacağız inşallah. Tüzel kişilik kazanmış olan organize tarım bölgelerimizi faaliyete geçirdiğimizde 1.1 milyon ton ürün, 600 bin ton büyükbaş hayvan üretimi ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınma sürecini hayata geçirmek istediği için kendisinden korkulduğunu söyledi. Mevcut delegelerle kurultay yapılmasının mümkün olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde 4 belediye başkanı ile ilgili Özgür Özel'e aday yapmaması konusunda uyarıda bulunduğunu, bunlardan bazılarının bugün cezaevinde olduğunu vurguladı. Washington ve Tahran, mutabakat metnini imzaladı. 60 günlük müzakere sürecine girildi. Ancak İsviçre'de bugün planlanan görüşmeler iptal edildi. Açıklama İsviçre tarafından yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de hazırlıkların sürdüğünü, Başkan Yardımcısı Vance'in seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. İran, görüşmelerin ilerleyen günlerde planlanacağını açıkladı. Tahran, Washington'la savaşı bitiren mutabakat metninin dijital olarak uzaktan imzalandığı için görüşmelerin aciliyetinin kalmadığını duyurdu. Amerikan medyasına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın koşulsuz teslim olduğunu öne sürdü. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise aksini savundu. Kalibaf, savaşta bir kez tokatlandılar. Aynı şekilde tekrar gitmek isterlerse daha sert bir tokat yiyecekler dedi. Karşı taraf sözünü tutmazsa, anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Saldırılarda biri Lübnan askeri 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir oturumda ele alındı. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Tesisteki garaj ve bakım alanlarında hasar oluştu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere, Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür sözleriyle tepki gösterdi. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Bugün planlanan ABD-İran müzakeresi ertelendi. Soykırımcı İsrail ateş

0: ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Spor. A milli takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Paraguay'a kaybeden milliler gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye kupadaki son maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı mücadele edecek. Galatasaray'da Roland Şallai ve Nilsson'a ilgi var. Premier Lig'e yükselen Hull City sarı kırmızılı ekipten iki futbolcuyu listesine aldı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş Gey'ini deplasmanda Tarık Biberovic'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 77-75 mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler üst üste 3, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, Akdeniz, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Bingöl-Karlova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aşkale-Bayburt yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Neden kaçtın uzaklara?

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Tüm yurtta yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 2,5 milyon aday sınavda ter döktü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüksek öğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Gündeminde Türkiye'deki derslik sayılarındaki artış da vardı. Bakan Tekin, eğitim öğretim hükümetlerimizin birincil önceliğidir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan çatışma, zulüm ve adaletsizliğe karşı kararlılıkla durduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz dedi. Kars'ta konuşan Işıkhan, Türkiye'nin her alanda yüzyıllık planlar yapan küresel bir aktör olduğuna dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu Hakkari'de konuştu. İhtiyaç sahibi ailelere destek sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 ayda 10 milyar 880 milyon lira sosyal ve ekonomik destek ödemesi gerçekleştirdi. A Milli Futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Dünya Mülteciler Günü'nün daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirdi.

Misafirlik kabul atışını başarıyla tamamladı. İstanbul'da ulaşımın en büyük projelerinden biri tamamlandı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Hattın son etabının hizmete alınmasıyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattına kavuşmuş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Karaal, polis tarafından atıl bir fabrikada bulunmuştu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balcıoğlu yerine Silivri Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Üçüncü turda 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkan vekili olarak seçildi.

Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı, 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Amerikan istihbaratı Trump yönetimini uyardı. Katil Netanyahu'nun İran'la barış çabalarını sabote etmeye çalışacağı belirtildi. ABD medyasında paylaşılan raporda İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmede direktliği ifade edildi. Karşılıklı saldırıların arttığı Rusya-Ukrayna savaşında Harkiv, Zaporijya ve Herson bölgesi hedef alındı. Rus ordusunun bombalamasında bir kişi öldü. Haberleri sunduk.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'a aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Erdoğan, hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş,

Çavuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu Hakkari'de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekle yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesi için kolaylaştırıcı adımlar atıldığını hatırlattı. 36 ay olan tecil süresini tam 2 katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Dünya Mülteciler Günü'nün daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ankara'da Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı düzenlenecek. Pazartesi başlayacak uluslararası eğitim programına İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 başarılı genç kadın katılacak. Samsun'da Kültür Yolu Festivali başladı. Festival konserlerden sergilere, çocuk programlarından söyleşilere, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festival 28 Haziran'a kadar devam edecek. Türk yatırımcılar yurt dışında sermaye pozisyonlarını artırıyor. Geçen yıl itibarıyla toplam 128 ülkede Türk yatırımı yapıldı. Toplam sermaye 69 milyar dolara aştı. En fazla yatırımsa Hollanda'ya gerçekleşti. Sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisi İstanbul'da Taksim Meydanı'nda açıldı. 5 ana bölümden oluşan sergide ziyaretçilerin çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Altunsaray'ın eşi ve çocukları da arabadaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Antalya, Denizli, Isparta, Burdur, Aydın, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara neden olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji ayrıca Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı olmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de şiddetli yağışların ardından sel yaşandı. Malezya'da da fırtına büyük hasara yol açtı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridi

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bizim Evler programını dinliyorsunuz.

kardan çıkmıyor. Çağırın pirimi, gelip yetmiyor. Kamber cevap etmiş, daha gitmiyor. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi. Yetiş Merdan Ali.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat. Yoksa

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: İmzanın şiirle, şiirin imzayla bütünleşmesidir Tuğra. Büyük Selçuklulardan, Anadolu Selçuklularından, Beyliklerden, Mısır Memluklarından bir özge gelenek olarak devam eden Tuğra, gelişi olgunlaşa Osmanlı uygarlığında en büyüleyici halini alır. Oğuz boylarının ortak arması olan Tuğra kuşu, son konduğu Osmanlı coğrafyasına gölgesini öyle işler ki, tarihin ve talihin gıpta ettiği bütün değerler, avuç içi büyüklüğündeki soyut resim harikası olan bu işaretin içine gizlenir. Osmanlı'dan önce kutsal bir sıfatla birlikte atılan imza, yerine padişahın ve babasının adından oluşan muazzam bir istife bırakır. Tanpınar'ın dediği gibi, gelenek değişerek devam etme bilincidir. Osmanlı Devleti'nin nişanı olan Tuğra, Tuğrakeşler tarafından bu bilinçle çekilir. Fermanların, beratların, devlete dair anlaşma ve sözleşmelerin sahihliği de, sıcaklığı da, haşmeti de, heybeti de Tuğra'dandır. Tuğra en çok da kağıda itina ve incelikle kurulan saray gibidir. Çünkü nerede Tuğra varsa İstanbul, nerede İstanbul varsa bir hamiyet uygarlığı akıllıdır.

0: Turkuaz.
1: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'a aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Dünya İran, Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerine odaklanmışken Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. İran boğazı tekrar kapattı. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz. Yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Tüm yurtta yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 2,5 milyon aday sınavda ter döktü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüksek öğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarı diledi. Yüksek öğretim kurumları sınavının ilk gününde sadece öğrenciler değil, sınava geç kalan öğrencileri okullara yetiştirmeye çalışan emniyet güçleri de zamanla yarıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerini tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenleyecek. Öğrenciler oyun, yarışma ve sosyal etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Limanı ve Ağrı Gürbudak gümrük kapısında düzenlenen operasyonda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ile geçirildi. Türk yatırımcılar yurt dışında sermaye pozisyonlarını artırıyor. Geçen yıl itibarıyla toplam 128 ülkede Türk yatırımı yapıldı. Toplam sermaye 69 milyar doları aştı. En fazla yatırımsa Hollanda'da gerçekleşti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balcıoğlu yerine Silivri Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Spor. Amirli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda bugün de iki maç var. F grubunda saat 20'de Hollanda, İsveç ile karşılaşırken 23'te E grubunda Almanya, Fil Dişi Sahili kozlarını paylaşacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç, Orta Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Erzincan 13, İstanbul, Samsun 19, İzmir, Giresun 21, Şanlıurfa

0: Urfa, Antalya 22, Sivas, Ardahan 11 ve Kars 9 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Gönülden Nota'ya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nı yine kapattı. Başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO veya Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusunu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi.
2: Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Dünyanın yaşadığı değişime dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark ettiğini ve doğru okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, yeni güvenlik paradigmalarına vurgu yaptı. Sözü Türkiye'nin savunma sanayi başarısına getirdi, Türkiye'nin tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
2: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde İlk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat

0: hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Kontra Amiral Korveti'nin Romanya'ya teslimatı yapılırken TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi de hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Erdoğan Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduğunu vurguladı.
0: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barış, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir dedi.
0: Biz kimseyle kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
1: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicolae Ciordan'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke bakanları da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicolae Ciordan'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'nca yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin İran'da barışın tesisiyle Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi konusunda yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasında ticaret, savunma ve güvenlik başta olmak üzere işbirliğinin önemine değindi. Türkiye ile Romanya'nın diğer kıyıdaş ülkelerle eş güdüm içinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yoluna halkın iradesiyle yapılmış, çağdaş ve demokratik anayasayla devam etmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
2: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi mutlaka içeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: Terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye vizyonu ile bu kara defteri kapattık, çok şükür kapatıyoruz. Bir şey kalmadı. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu, çok şükür.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan çatışma, zulüm ve adaletsizliğe karşı kararlılıkla durduğunu söyledi. Her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz dedi. Kars'ta konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin artık her alanda 100 yıllık planlar yapan küresel bir aktör olduğuna dikkati çekti.
2: Türkiye, gerek iç ve gerekse dış politikada büyük bir dönüm noktasının eşiğinde durmaksızın büyümeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam etmektedir. Bir taraftan içeride tarihi adımlar atarken, diğer taraftan da dört bir yanımızda atmaya devam eden kanın ve gözyaşının durdurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma hayatından ekonomiye, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda artık 100 yıllık planlar yapan küresel bir aktör haline geldi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün bölgemizde ne kadar çatışma, ne kadar zulüm ve adaletsizlik varsa hepsinin karşısında büyük bir kararlılıkla duruyor. Her barış sürecinde mutlaka ve mutlaka önemli bir rol oynuyor.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesi için kolaylaştırıcı adımlar atıldığını hatırlattı. 36 ay olan tecil süresini tam iki katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık dedi. Kars'ta konuşan Bakan Işıkhan, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmek için atılan adımlara değindi. Işıkhan, 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının %29'a düşeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekle yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk diyen Bakan Şimşek, son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı ifadesini kullandı. Bu rakamın Türkiye'nin cari açığının 1,5 katına, toplam dış borcunda yaklaşık 2 katına denk geldiğini hatırlattı. Sosyoekonomik nedenlerle devlet korumasına alınması gereken ancak sosyal çevrelerinde yetişmeleri amaçlanan çocuklara destek sağlanıyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ailelere sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunuluyor. Destek kapsamında Ocak-Haziran döneminde ihtiyaç sahiplerine 10 milyar 880 milyon liralık kaynak aktarıldı. Ekonomik ve psikososyal destekleri içeren programla hem çocukların ihtiyaçlarının karşılanması hem de aile bütünlüğünün korunması amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı kanser derken teşhis için dijital bir seferberlik yürütüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser taramalarına yönelik kısa mesajla davet uygulamasının sürdüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haziran ayı sonuna kadar toplam 99 milyon hatırlatma SMS'inin ulaştırılacağını belirtti. Sağlık Bakanı uygulama sayesinde tarama başvurularında önemli artış sağlandığını ifade etti. Erken teşhisin tedavi başarısını artırdığına dikkat çekti. 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 50-70 yaş arası vatandaşlarsa kalın bağırsak kanseri taramalarına davet edildi. Tarama hizmetleri aile sağlığı merkezleri, ketemler ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu herkesi düzenli taramalarını yaptırmaya

0: çağırdı. Milyonlarca gencin aylardır hatta yıllardır beklediği o büyük gün geldi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Sınav salonlarında öğrenciler gelecekteki meslekleri için ter dökerken okul bahçelerinde de aileler büyük heyecan yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrencilere başarı diledi. Bakan Tekin'in gündeminde Türkiye'deki derslik sayılarındaki artış da vardı. Tekin, eğitim öğretim hükümetlerimizin birincil önceliğidir dedi.
1: Bugün öğrencilerimiz, gençlerimiz lisans programlarına kayıt yaptırabilmek açısından, yüksek öğretime devam edebilmek açısından kendileri için önemli bir sınava girdiler. Ben bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Allah bahtlarını açık etsin, gönüllerine göre versin inşallah. Yani 2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında derslik olduğunu öngörebiliriz. Ama şu an 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim öğretim hizmeti verdik. Bu süre içerisinde eğitim öğretimin hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındığını gösteren çok önemli bir gösterge.
0: YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve sınava geç kalan gençlerin yardımına ekipler koştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlik güçlerinin büyük bir hassasiyetle görev yaptığını belirtti. Fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerini tebrik etti. Bakan Çiftçi, kahramanlarımız sadece güvenliği sağlamaz, ihtiyaç duyulan her an vatandaşının yanında olmayı da görev bilir ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Dünya, İran, Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerine odaklanmışken Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. İran boğazı tekrar kapattı. Gerekçe olarak İsrail'in Lübnan'a saldırıları gösterildi. Bunun anlaşmayı ihlal anlamına geldiği vurgulandı. ABD'nin İsrail'i engellemekle yükümlü olduğu, eğer taahhütlerini yerine getirmezse İran'ın gerekli tedbirlerle karşılık vereceği vurgulandı. Bu sert açıklamalara karşın İran heyeti müzakere için İsviçre'ye hareket etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan heyetinin sahada olduğunu açıkladı. Kendisinin de birkaç gün içinde gitmeyi beklediğini ifade etti. Vance, müzakerelere şans vereceklerini de söyledi. Sürece ilişkin bir açıklama da İslamabad'dan geldi. Pakistan ve Katar'dan temsilcilerin arabuluculuğunda ABD ile İran heyetlerinin İsviçre'nin Bürgenstock kentindeki görüşmelerinin pazar günü başlayacağı paylaşıldı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. İran saldırıları bölgedeki yaşam kaynaklarını da hedef alıyor. İşgal altındaki bölgelerde çiftçilere ateş açan İsrail askeri hasadın yapılmasını engelliyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırısını sürdürüyor. Son saldırıda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. Almanya'daki Sol Parti, İsrail'in eylemlerini soykırım olarak niteleyen önergeyi kabul etti. Parti, Filistin'in var olma hakkı olduğunun altını çizdi. İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayisi ve askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesinin analizinde Türkiye'nin son yıllarda hızla yükselen savunma gücüne vurgu yapıldı. Bölgede belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı. Türkiye'nin askeri gücünü artırmasıyla ilgili inanması zor ifadesi dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de şiddetli yağışların ardından sel yaşandı. Malezya'da da fırtına büyük hasara yol açtı. Yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Batı kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece yükselmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yeni haftada yağışlar daha çok Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli rüzgar görülecek ve 3 büyük il. Başkent Ankara'da hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yarın beklenen en yüksek sıcaklık 26 derece. İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Yarın termometreler 28 dereceyi gösterecek. İzmir'de ise hava parçalı bulutlu olacak. Yarın sıcaklık 33 dereceye yükselecek. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. İran Hürmüz Boğazı'nı yine kapattı.

Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda dün gece C grubunda iki maç daha oynandı. Sonuçlar şöyle: İskoçya 0, Fas 1, Brezilya 3, Haiti 0. Dünya Kupası'nda bugün iki maç var. F grubunda saat 20'de Hollanda İsveç'le karşılaşırken 23'te E grubunda Almanya Fildişi sahili kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp takvimi netlik kazandı. Sarı lacivertli futbolcular 22 Haziran tarihinde İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek. İsmail Kartal ve öğrencileri 24 Haziran'dan itibaren Topuk Yaylası'nda bir haftalık ilk kamp dönemini geçirecek. Fenerbahçe 5 Temmuz'la 14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezon çalışmasını sürdürecek. Sarı lacivertliler 8 Temmuz'da Admira Baker ve 11 Temmuz'da Pogon ve 14 Temmuz'da LASK'la 3 hazırlık maçı oynayacak. Trabzonspor'un hazırlık kamp programı netleşti. Bordo Mavili takım 6 Temmuz Pazartesi günü Trabzon'da toplanarak çalışmasına başlayacak. Trabzon etabının ardından kampın ikinci bölümü için Avusturya'ya hareket edecek. Bordo Mavililer 23 Temmuz'la 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da sezon hazırlıklarını sürdürecek. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş Gey'ini deplasmanda Tarık Biberovic'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 77-75 mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler üst üste 3, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan etti.

0: durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç. İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç. Orta Karadeniz, Çorum hariç. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Erzincan 13, İstanbul, Gaziantep, Samsun 19, İzmir, Giresun 21, Muğla, Isparta, Bartın 14, Şanlıurfa, Adıyaman,

0: Nevşehir Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometresi arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: Mermerin merhametle, ahşabın şefkatle, taşın sanatla bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan, insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır. Farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkle musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda. Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
1: Turkuaz.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kim o? Biziz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmaya geldik. Sizin sağlık programınız Mikrofonda Doktor Var işte bu haftada başlıyor sayın dinleyenlerimiz. Radyonuzun sesini lütfen biraz daha açın ve sağlıkla ilgili önemli bilgileri kaçırmayın. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Programı her hafta olduğu gibi sizler için Doktor İbrahim Ersoy hazırladı. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Engin Önal. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Medikal estetik doktoru Doktor Hakan Yasaer bu haftada bizlerle. Tekrar hoş geldiniz.

0: Sayın Yaser.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümümüzde cilt bakımı açısından yazın evde uygulanabilecek ya da tıbbi olarak yapılabilecek ya da yapılmaması gereken uygulamaları konuşacağız. Sayın dinleyenlerimiz, izninizle güzellik denilince hep kadınlar akla geldiği için bu bölümü Ulu Önder Atatürk'ün bir sözüyle açacağım. Sonrasında sözü İbrahim Hoca'ya bırakacağım. Demiş ki, kadında süslenme ışıkla, bilgiyle, kültürle, faziletle olur demiş. Evet hocam, bu güzel sözden sonra, Ulu Önder'imizi andıktan sonra hemen size dönüyorum. Bilimsel gelişmeler nelerdir hocam, sağlıkla ilgili merak ediyoruz.
2: Şimdi Ulu Önder'imizin sözleriyle ilgili birkaç bilimsel araştırmayı da söyleyeyim ben size. İnsanda çekiciliği ne sağlar? Buna yönelik bu İngiltere Kraliyet Birliği var. Onların araştırmaları falan var. Tamam, mesela kemik yapısı, o jawline dediğimiz hat. Normalde herkes dudak yaptırıyor, dudak falan derler ama birinci sırada kemik yapısı, jawline. Ama orada araştırmada sosyal ortamdan da bahsediyor. Yani bir kişiyi çekici kılan sadece yüz ifadesiyle ilgili değil. Yani bilgisi, derinliği, bunlar da insanları çekici kılıyor. Şöyle söyleyelim. Hani sarışınlarla ilgili genelde klasik bir yaklaşım vardır ya. Onun biraz daha entelektüel olanı olduğunda hem karşı cins tarafından hem hemcinsleri tarafından, yani o bilgiyle, ışıkla olur dediğiniz şey yere geliyor. Günümüzde bu söz çok daha önemli. Çünkü insanlar da kendilerini sosyal medyada birilerine benzeterek güzel ve çekici olacaklarını düşünüyorlar. Sıradanlaşıyorlar, farklılaşmıyorlar. Ben diyorum 10 yıl sonra işte burnunuza kemer yaptıracaksınız, orayı biraz daha yamultacaksınız, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Yani sıradanlıktan çıkış her zaman tarih boyunca insanlıkta farklılık yaratmış. O daha sonra gelecek. O yüzden bilgi gibi bir şey ekstra bir güzellik sağlar. Bence neredeyse temelidir diye söyleyebilirim. Araştırmalara gelince D vitamini çok fazla kullanılıyor. D vitamini ile ilgili herkes eksikliği var. Evet, D vitamini çok önemli ama bunun genetik olarak da farklılığına dair prediyabetli kişilerde D vitamini takviyesinin diyabet riskini azaltıcı etkisine dair genetik varyantlar da söz konusu. D vitamini aslında bir hormon, takviye gibi düşünmemek lazım. Ama bu çok fazla kullanıldığı için söyleyeyim. Bir diğeri de bu, şimdi birazdan cilt bakımını konuşacağız. Ve hocama şeyi de soracağım. Kahve telvesini cilde sürmek kahve içtikten sonra iyi gelir mi diye soracağım ama kahveyle ilgili bir araştırma yapılmış ve klorojenik asit var kahvede. Onların da cilt sağlığıyla ilgili, işte sonuçta antioksidandır. Bunların hepsi cilde yararlıdır. Kahve de bunlardan bir tanesidir ve bağırsakla ilgili etkilerinden dolayı da cilde etkilidir. Yani sadece keyif verici bir madde değil de beslenmeyle ilgili bir madde. Kalorisi neredeyse sıfırdır. Ama o koca koca kutulu kahvelerden bahsetmiyoruz. Filtre kahveden, hadi biraz da söyleyelim, Türk kahvesinden bahsediyoruz. Onu da çünkü biraz daha az içmek lazım. Ama filtre kahvede şey de yok. Yani yağ, onun LDL kolesterolü de artırıcı da bir etki yok olduğu için ben genelde filtre kahveciyimdir. Ama daha çok da Türk kahvesi içerim. Ama bir diğer taraftan da kahvenin kozmetik içerik olarak da kullanılmasıyla ilgili kafeik asit, klorojenik asit ve kahve polifenollerinin cilt yaşlanması, inflamasyon ve kozmetik formülasyonlar açısından da araştır. Yakında kahveli krem, belki de vardır bilmiyorum. Bu tür şeyleri içeren kremler veya bakımlar da söz konusu olur. Diğer taraftan bir de nar kabuğu ile ilgili bir araştırma yapılmış. Şimdi bu nar kabuğu, diğer veya bitkisel kabuklar, bunların hepsi polifenoller, antioksidanlar içerir diyoruz ve bunların zaten bir meyvenin, işte elmanın da dahil olmak üzere veya diğerlerinde kabuğuyla yemek, ben her zaman o muzum bile, abartayım biraz, muzum bile kabuğunu atmamak lazım bir şekilde. Zeytine gelecek, zeytini ben zaten ağacıyla yiyin diyorum. Yani zeytini, ağacını da bulursan, kemirseniz mutlaka faydası vardır. Çünkü yaprağında da faydası var. Zeytin yaprağı çayı falan içmeye başladım ben bu aralarda. Çok da tadı güzel de değil işin açıkçası ama. Yani zeytinin kabuğunu da, yani ağacını da kemirebilirsiniz. O kadar faydalı. Ama bunların da cildimize etkili olduğunu zaten araştırmalarda söylüyor.
0: O zaman gelelim asıl konumuza. Evet, cilt bakımı açısından yazın evde uygulanabilecek uygulamaları sormak istiyoruz. Yaza burada vurgu yapalım biraz dilerseniz. Yaz deyince hemen ilk unsur aslında

0: diğer aylardan, mevsimlerden farklı olan güneş geliyor aklımıza. Öncelikle bunu konuşalım dilerseniz. Güneşten korunmak için nasıl yaklaşmalıyız cildimize? Korumalı mıyız ya da?
1: Bizim cildimiz için güneş gerekli. Neden? D vitamin sentezinin temel ayağı güneşten başlıyor. Cilt aldığı zaman böbreğe gidiyor. Önce böbrekte sonra ciltte ikinci hidroksil grubu takılıp D vitamini aktif form oluşuyor. Bizim için güneş gerekli. O belli bir saatte ve belli eğimde olması gerekiyor. Türkiye'nin bu konuyla ilgili eğiminin zayıf olduğu ve insanların D vitamin sentezinin düşük olduğu gözüküyor. Hocamın da demin bahsettiği gibi D vitamini önemli ama siz kafanıza göre D vitamini bir eczacı önerdi diye, bir yakın arkadaşınız önerdi diye kullanmayın. Çünkü D vitamini vücutta birikir. Fazlası en basitinden beyin ödemi yapar. İnsanların bilinç bulanıklığı oluşmasına neden olur. Onun için mutlaka doktor kontrolünde düzeyini sürekli takip edilerek kullanılması gereken bir moleküldür dedik, kapattık. Şimdi cildimizle ilgili yazın yapılacak şeylere geleyim. Bizim kendi kliniklerimizde bile yazın yapacağımız ya da yazın yapmayacağımız işlemler var. Mesela lazerli işlemleri biz işte Mayıs gibi, Nisan'ın başı gibi durdururuz. Neden? Çünkü biz cilt bariyerini lazerli işlemlerde cilt bariyerini ortadan kaldırırız. Ortadan kaldırdığımızda cilt lekelenmeye açık hale gelir. Lekelenmeye açık hale gelir, enfekte olmaya açık hale gelir. Efendime söyleyeyim, cildin daha çabuk kırışmasına açık hale gelir. Dolayısıyla biz bu tarz işlemleri yaparken, mesela hocam da kliniğinde uyguladığında mutlaka klinikten çıkarken güneş kremi sürer ya da nemlendirici üstüne güneş kremi sürer. Bir şekilde biz korumaya yönelik göndeririz hastayı. Dolayısıyla biz yazın bu tarz işlemleri evde de yapmayın. Başka yerde de zaten kendine bilen bir hekim yapmaz. Bazen biz risk alıp bunu yapabiliriz. O zaman da hastaya çok iyi öğütleriz. Deriz ki mutlaka şunu şunu şunu yapacaksın, üstüne şunu yapacaksın diye göndeririz. Çok iyi kooper değilse o işlemi yapmayız hastaya. Deriz ki ya sana bu işlem kışın yapılacak deriz. Bizim kendi başımıza evde yapabileceğimiz, güneşten korunma adına yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi düzenli güneş kremi kullanmak. Bizim için güneşte ultraviyole A ve ultraviyole B faktörü var. Ultraviyole A bizim için daha çok kanserojen. Orada kromozom kırığı oluşturup cilt kanserine neden oluyor. Ultraviyole B de daha çok yanmadan sorumlu. Yani kızarıklık oluşmasından sorumlu. Peki bu, ben ona hep öyle diyorum. İbrahim hocam siz ne diyorsunuz bilmiyorum da. Güneşlenme işi Hollywood etkisi gibi.
2: Akıl kârı değil
1: Evet,
2: hocam.
1: yani oturup güneşin karşısında kendini pişirmekten başka bir şey değil. Eskiden bronz tenli olan insanın, zengin insanlar bronz tenli olmak isterlerdi. Tatile gittim işte Miami'deydim falan filan gibi, böyle hani zenginlik ifadesi ve sosyetik olmanın ifadesiydi. Bence insanlar kendisine yaptıkları en büyük kötülüklerden bir tanesi güneşlenmek. Dünya Sağlık Örgütü de 2 saatte bir belli kalınlıkta güneş kremi sürülmesi gerektiğini söylüyor ve yüksek koruma faktörlü. Bizim özellikle ultraviyole A'dan korunmak istiyoruz. Hadi A'dan korunmuşken B'den de koralım. SPF dediğimiz, belli oranda sürmezseniz o güneş koruma tabakasını söylüyor. SPF demek bu demek aslında. Sun Protecting Factor diye. Cilt kalınlığını belli bir seviyeye çıkartmanız gerekiyor ki güneş çok etkili olmasın. Bunu da 2 saatte bir yenilemek gerekiyor ki o kalınlık hep sabit tutulabilsin. İnsanların da, benim genelde gördüğüm hastalarımdan, güneş kremini nasıl kullanıyorsunuz diyorum. Sabah sürüyorum diyor. Yani eğer evden çıkmayacaksanız bile şu ışıkta bile güneş kremi sürmek gerekir. Çünkü lekelenirsiniz. Özellikle beyaz tenli insanlar lekelenmeye daha çabuk meyilli gibi. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda?
2: Gelirken bir haber gördüm. Almanya'da belediyeler eski Covid'den kalma bir takım şeyleri varmış. Oralara ücretsiz güneş kremi koymuşlar. Vatandaş gidiyor ücretsiz güneş kremini alıyor. Biraz önce haberlerde vardı. Almanya öyle çok güneş gören bir yer değil. Yani en azından bizim kadar güneş gören bir yer değil. Orada bile bu yapılıyorsa işte bir takım kanserleri var. O Amerika'da geçen yıl 100 bin kişide mi falan görülmüş. Yani cilt kanserleri öyle basit kanserler değil ve giderek artıyor. Yani ultraviyole geliyor, DNA hasarı yapıyor, cilt kanser oluşuyor. Güneş kanser yapar. Ciltte kanser yapar. Bu kadar büyük, etkilidir. Hocamın söylediği o diyelim SPF 50 ile işte 30 ile 50 arasında öyle çok anormal fark yok ama yüzeye, yani sürdüğünüz yüzeye 2 kat mı olacak? Genelde ben 2 kat diyorum ki 2 kat sürün dediğimizde biraz daha normale geliyoruz. Şimdi bir de efsane var. Genelde sosyal medyada dolaşan, güneş kremi sürerseniz D vitamini senteziniz olmaz diye yapılmış araştırma, bununla da yapılmış. Hiç yani %1-2'lik falan bir etkisi var. Ama güneş kremi sürdüğünüzde de D vitamininiz cildinizde sentezlemiyor. Yani hep işte şunlar yapay şeyler falandır diye güneş kreminin de kötülendiği bir alan var. Ama bunun yani sonuçta bariyer, diyelim ki mineralli güneş kremi var. O bir kısmı kimyasaldır. Onlar mineralliler ışığı yansıtarak, diğeri emerek bu ultraviyoleden korur. Yani yaşlanmayla ilgili bir, işte Amerika'da bir kamyoncunun internete girerlerse görürler. Yani bir tarafı güneş alan, bir tarafı yıllardır kamyonculuk yapmış. İşte sol tarafı tamamen yaşlanmış. Güneş alan kısım, sağ tarafta da hiçbir şey yok. Yaşlanma yapar mı? Yapar. Kanser yapar mı? Yapar. Benim hastalara söylediğim iki şey var. Dışarıdan güneş, içeriden şeker. Bunları azalttığınız takdirde cildiniz sağlığa hemen hemen kavuşur diyor. Ya bu iki şeyi azalttığınızda, dışarıdan ve içeriden, bunları azaltın dediğimde evet, bunların faydası oluyor. Bazı işlemleri yapmıyoruz. Ben mesela çocuğu olan annelere hiç yapmam. 2-3 yaşında çocuğun mu var? Söz verse de hocam güneşten korunacağım dese de yapmam. Çünkü onun sözü sen veremezsin. Seni çocuk yönlendiriyor. Yani çocuğun arkasından koşacaksın. Peşinden koşacaksın. Mecbursun. O yüzden sözün de yaramaz diyorum. Onlara hiç onu yapmıyorsun. Ona göre işlem mesela kendime yapacağım. Çünkü ben zaten kliniğin içinde sabah 9'da giriyorum. Akşam 7'ye kadar oradayım. Kendime yaparım. Yani bizim işlemlerimizde bile o kadar önemli. Öyle şimdi kalitesini soruyorlar. Hocam şundan mı kullanalım, bundan mı kullanalım? Evet. Maalesef bunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilaçlar gibi takip edilen değil. Bir kısmı Tarım Bakanlığı, bir kısmı hiç onlardan bile olmuyor. Ama daha çok işte ben yine ne kadar güvenli olabilir? Eczanede satılan ürünlerden alın diyebiliyorum sadece. Bunu diyebiliyorum ki onların bile markaların bir kısmı maalesef bozdu. Ama mümkün olduğu kadar kaliteli bilindik ürünlerden güneş kremi alsınlar mutlaka.
0: Bir güneş dedik, iki aklıma gelen su tüketimi. Hocam değil mi, çok önemli bence, çünkü yazın su tüketimi ihtiyacımız artıyor. Cilt sağlığına da faydası var mıdır yeterli düzeyde tutmanın?
1: Kesinlikle vardır. Yaz değil, yaz kış. Düzenli su içmek, en az 2 litre, 2,5 litre, 3 litre içmek gerekiyor. Çünkü bizim vücudumuzda her yer metabolik yol. Her metabolik yoldan da mutlaka bir toksin üretiliyor. Bu toksinlerin ortadan kaldırılması için bazen antitoksin şeyler kullanıyoruz. Ozon gibi, E vitamini gibi, C vitamini gibi. Biz bunu longevity'de kullanıyoruz. Bazen de hastanın bunları almasını bekliyoruz ama bol suyla vücutta atılabilecek toksik ürünlerin büyük kısmı atılıyor. Siz su içmezseniz ne oluyor? İşte su içmeyen insanlar baksın, ağzı kurur, idrarı daha koyu hale çıkmaya başlar. Bir süre sonra daha az su içmeye başlayınca erken uykusu gelir çünkü toksik yükü artıyor. İşte sonraları baş ağrısı oluşuyor. Neden? Toksik yük artınca tansiyon problemleri başlıyor. Dolayısıyla hani bizim kendimize yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de yazın bol su içmek. Hocam çay da bunun içinde mi? Doğru, içinde. Sen sıvı al da ne alıyorsan al. İster çay al, ister su al, ister meyve suyu al. Ne alırsan al.
2: O diüretik etkisinden dolayı çay içerseniz su içmezsiniz gibi bir efsane var. Hiç alakası yok. Çay içerseniz de su içmiş olursunuz.
0: Ama hocam uyaralım mı? Bütün gün çay içenleri vücuttan demiri mi atıyor? Ne oluyor çok çay içersek?
2: Ya demirin bağlamayla ilgili şeyleri falan var da, şimdi çayla ilgili, kahveyle ilgili o araştırmalar falan var. Evet, bir şeyin her zaman tüketimi, fazla tüketimi sıkıntılıdır. Suyu bile çok fazla içerseniz intoksikasyon dediğimiz zehirlenme yapar. Çayı çok severim ben. O yüzden içsinler ama öyle yani kaliteli bir şekilde olabilir ama tabii ki abartmasınlar. Yani günde 4-5 bardak. Yani ben daha fazla biraz abartıyorum ama günde 4-5 bardak içerim.
0: Hocam şimdi kahve kelimesi çıktı ağzınızdan. Cildimize neler sürebiliriz, evde doğal maskeler neler yapabiliriz diyecektim ki.
2: Kahve evet. Telvesini hocam, kahve genelde içiyoruz. Ondan sonra kahvenin telvesini cildimize peeling tarzında sürüyoruz, ne dersiniz?
1: Bence yapılabilir, ucuza da gelir. Ama peeling nedir? Cildimizin belli bir kalınlığı var. 7 tabaka diyelim. Alttaki tabaka sürekli yenilenip üstteki tabakayı oluşturuyor ve üstteki tabaka da nasır diyelim, tamam mı? Siz hamama gittiğinizde kese yapıldığında ne oluyor? Üstteki tabakayı yok ediyorsunuz. Alın size peeling. Ama siz üstteki tabakayı yok ettiğinizde cildin korunma tabakasını ortadan kaldırıyorsunuz. Mutlaka krem, güneş kremi, nemlendirici sürmelisiniz. Siz peeling yapıyorum diye kahve telvesi yapıyorsunuz. Bence bir sakıncası yok, yapsın. Ama nemlendirici de sür, güneş kremi de sür. Bir de bizim mesela klinikte pil

0: Cleaning yaparken ya da cilt bakımı yaparken yaptığımız şeylerin başında enfeksiyonu varsa uzak dururuz. Çünkü enfeksiyonu açar yayarsınız. Dolayısıyla hastanın yüzünde sivilcesi var, ben peeling yapayım, yapma. Önce bir sivilceyi antibiyotikle tedavi edelim ya da neyse bir tedavi edelim, ondan sonra yap. Bazı peelingler, özellikle kojic asit, glikolik asit gibi, işte pikrik asit gibi peelingler, buradaki bakterileri de öldürdüğü için akne tedavisinde kullandığımız peelingler kahve bu değil. Mekanik olarak daha çok yaptığı için. Ha, yaparsınız. Sonunda bazı hastalara çok da iyi gelebilir. Ben yaptım hocam çok iyi diyen söyleyen vardır. Düşünen de vardır. Lan ne konuşuyorsun falan diyen de vardır. Ama bizim temeldeki düşüncemiz şu: korumak. Biz görmediğimiz hastaya bunu yapın diye söyleyemeyiz. Hastadan hastaya değişir. Bence yapılmasında bir sakınca yok.
1: Ama şunu sormak zorundayım. Kahve karartır mı? Bir dinleyicilerimize açıklığa kavuşturalım şu konuyu.
0: Karartmaz
1: Merak
0: bence.
1: ediyorlar.
0: Karartma.
1: Karartmaz mı?
2: Yok, karartmaz. Yani
1: Çok
2: kendi
1: içersek hocam sürmekten
0: ya
1: ziyade
0: hiç karart.
1: çocukları korkuturlar ya kahve
2: Şimdi
1: içersen
2: kahve,
1: kararırsın.
2: yok kahve çok lifli bir gıdadır aslında. Lif oranı düşündüğünüzden çok çok daha fazladır. Endüstri çok araştırma yapıyor. Benim önüm o kadar bilimsel araştırma düşüyor ki kahve ile ilgili. Ya birileri bunu paketliyor bilmiyorum. Ya da gerçekten harika bir içecek diye düşünüyorum. Ama işte 400 miligram kafein üzerine geçmeden kahveyi tükettiğinizde öyle renginden dolayı, yani o zaman süt için cildiniz
0: Beyazlar.
2: açılsın deriz. Hatta sütlü kahve için, ki ben zaten süt için genelde önermem biliyorsunuz. Sütlü kahve için sütlü kahve gibi cildiniz olsun derim. Onlar yok. Yani metabolik olarak zaten birçok işlenmiş şeyler falan var. Renginden dolayı öyle cildimizi karartmaz. Gerçi Etiyopya kahvenin asıl ana vatanı, ama oradaki etkisini en azından bende göstermiyor.
1: Çünkü hocam buradan şuraya bağlamak istiyorum. İnternette trend olan doğal uygulamalar var. Limonla, karbonatla cilt lekelerini açalım, şu maskeyi yapın, bu maskeyi yapın. Özellikle yaz aylarında siz ne öneriyorsunuz? Doğru mudur bu trendler ya da hangi malzemeler faydalıdır? Ne sürelim cildimize?
0: Ne bulursanız sürün gibi bir şey olmuş bu öneriler. Yani şöyle bir şey var. Şimdi artık ülkede her şeye ulaşılabilir hale gelmiş. Limonla, kahveyle, öbür şeylerle uğraşmaya gerek yok. Bir sokak var Kore'de. Olduğu gibi kozmetik ürünler. Maskeyi insanlar sabah yüzünü yıkayıp maskesini takıp çıkıyorlar. O maskeyi de çıkartmıyorlar çünkü kendi kendine eriyor ciltte. İçinde hyaluronik asit var, işte efendim oradaki cilt antioksidanları var. Hani bu tarzda bir şey edinebilir ve bu tarzda bir şey kullanılabilir. Limon dediğim gibi asidik. Hani biz eskiden, benim saçım çok dikti. Öğrencilik zamanında da yatmazdı, herkes der ki limon sık yatar. Rengi de açar saçın. Artık bu çağda değiliz. Bence bu tarz şeylere gerek yok. İbrahim hocama gitsinler. Orada cilt bakımı yaptırsınlar. Ne
2: Hocam şimdi
0: gerek var
2: mesela
0: buna?
2: limonu C vitamininden dolayı sürüyorlar. Ama yine araştırmalar gösteriyor ki, geçenlerde de konuştuk. Kandaki C vitamini seviyesiyle ciltteki, dilde verdiğin kan seviyesi arasında kandaki daha önemli. Yani metabolik sağlığın vitaminler açısından, mineraller açısından daha önemli hale geldiğini gözlüyoruz. Şimdi o sosyal medyadakiler sonuçta problemli bir halde onların uyguladıkları bize gelmiş oluyor. Cildinize ben diyorum ki güneş kremi sürün. İstiyorsanız bir tane de nemlendirici sürün. Başka bir şey de sürmeyin. Cilt temizliği, nemlendirici, güneş kremi. Bunun dışında ne sürerseniz sürün. Cildiniz rozea mı yatkın, akneye mi yatkın? Problem yaşayabilirsiniz. Akne tıbbi bir durum. Kozmetik bir durum değil. Akne içeriden hormonların da çalıştığı, hormonların da beslediği falan tıbbi bir durum. Antibiyotik kullanıyoruz, BBL kullanıyoruz. Yani tıbbi bir durumu o tür şeylerle bana iyi geldi diye, bu bir takım influencerlar falan var yapıyor. İşte bir yerlerden de o ürünün işte reklamını yapması gerekiyor. Bakıyorsun ya, Allah Allah diyorum ya, estetik hekim o mu ben mi diyorum yani. Allah, helal olsun falan. Yalan, onların yalan olduğunu zaten biliyoruz. Artı diyelim ki oldu. Hadi oldu. Ya arkadaş, herkesin cildi farklı. Olmaz. Yani senin cilt tipin ne? Beslenmen ne? Ona göre. Diğer durumlar da zaten rozadır, diğerleri falandır. Onlar da tıbbi bir durum. Dermatoloğa, estetik hekime, bunlara gelerek çözebileceğim bir şey. Sadece rutinin, bunların dışında öyle ekstra bir şeyler falan yapıyorsan yani bence çok gerek olmadığını düşünüyorum.
0: Mantıksız artık bu çağda.
1: Sizin uygulamalarınıza vaktimiz kalırsa geri dönelim hocam ama şunu da konuşmak istiyorum. Yaz ayları deyince deniz ve havuz. Özellikle çocuklar havuzu çok seviyorlar. Aslında deniz daha faydalı diyebiliyoruz. Dilerseniz önce denizle başlayalım. Deniz suyu vitaminli, mineralli derler. Girin derler.

0: derler. Doğru mudur? Cilde faydası var mı? Her sene girmemiz gerekir mi sizce?
1: Yok, her sene gireceksiniz diye bir kural yok ama tuz olduğu için bir kere cildin emilimini değiştiriyor. Ama şey var, güneşle birlikte burada çok hassas ciltler denize girdikten sonra küçük küçük küçük şeyler kalıyor ya, zerrecikler kalıyor ya, hemen kurulamazsanız böyle çiller oluşmaya başlıyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Hemen kurulanması gerekiyor denizden çıkar çıkmaz. İkincisi, tuzu dışa uzaklaştırmazsa orada bir tabaka şeklinde tuz kalıyor. Bu sefer şey düşünün. Oradaki hem damlacık hem tuz mercek etkisi yaptığı için nokta nokta yanmalara neden oluyor ciltte. Onun dışında bol güneş kremi kullanacak ama denize girin mutlaka faydalı, şöyle şifalıdır falan diye ben hiç duymadım. Bilmiyorum siz duydunuz mu abi?
0: Denizden çıkınca duş alalım mı?
1: Mutlaka.
0: Deniz
1: Mutlaka.
0: suyuyla oturmayalım değil mi?
1: Hayır,
0: Bazı
1: mutlaka duş
0: insanlar
1: almak
0: çünkü
1: gerekir.
0: duyuyorum yaşlılar kendilerini öyle inandırmışlar. Ben her gün denizime girerim, duş da almam, onunla otururum bütün gün. Çok faydalı geliyor cildime diye böyle şeyler de duyuyoruz.
2: Cildi kurur. Cildi kurur. Yani sonuçta tuzlu bir ortam. Tuz ne yapar? En çok su çeken şeydir. Yani artı işte güneşle ilgili bir takım sıkıntıları falan da olabilir. Evet, denize girmek en azından, yani kendi açımdan söylüyorum, keyif vermesi açısından iyidir. Sonuçta hareket ediyorsun. Evet, yani geçen yıl ben tatilde yapamadığım için bu yıl mutlaka bir gitmem lazım gerektiğini de düşünüyorum. Yani bu doğanın verdiği şey olarak düşündüğümüzde, evet, sadece mesela kaya tuzu dediğin şey de, o Himalayalardan bilmem ne falan, bazen onların denizden de çıkarılan şeyleri falan var. Birçok mineral içeriği daha fazla. Ama yani tehlikeli ışınların olduğu mineraller de daha fazla. Kansere yol açacak mineraller de daha fazla. O yüzden ben mesela rafinede sadece rafine tuzcuyum. İyi oldu, rafine tuz öneririm. Yani ne bildiğimiz önermem. Ama burada su her zaman iyidir. En güçlü ekspektorandır. Fizyolojide çıkmış bir, kafamda hep kalmıştır. Yani öksürükle ilgili, yani balgam çıkarmakla ilgili en iyi ekspektoran sudur diye bir fizyolog hocamız vardı. Onun şeyi vardır. Ama deniz, evet, sadece hareket açısından yüzme ile ilgili bile olsa iyidir. Cilt sağlığı için iyi mi gelir? Evet, birçok insan der ki denize gittiğimde cildim yatıştı diye söylerler.
1: Sibilcem azaldı falan derler
2: Evet,
1: ama
2: onlar da
1: güneşin de
2: vardır.
1: etkisi var.
2: Ama o biraz daha yani doğala bırakmakla alakalı bir şeydir. Çünkü beslenmen değişiyor, hareketin değişiyor. Bunların hepsini katmak lazım. Sadece denizle ilgili de değildir. Ama deniz güzel bir şeydir abi.
0: Havuzu da soralım hemen. Vaktimiz kısıtlı çünkü kimyasalların etkisi devreye giriyor. Tavsiye ediyor musunuz? Havuzdan çıkınca ne yapsın dinleyenlerimiz?
1: Havuzdan çıkınca hemen duş alması gerekiyor. Bir ikinci havuza girerken de duş alması gerekiyor. Çünkü bu bir kişi için değil, herkesin böyle davranması gerekiyor. Çünkü havuzun içerisinde de bakterilerin üremesini engellemek gerekiyor. Kirlenmesini engellemek gerekiyor. Ne kadar çok kirlenirse o kadar çok kimyasal kullanılması gerekiyor bunun için. Dolayısıyla havuzda daha çok kimyasalla muhatap oluyor. Tabii biz çocukların özellikle güvenliği için önümüzde olsun, sağa sola gitmesin gibi denizde bırakmıyoruz ama havuza bırakabiliyoruz onların şeylerini. Ve akşama kadar da çıkmıyorlar havuzdan. Bence mutlaka ara ara çıkması gerekiyor ki o klordan bir arınması gerekiyor çocuğun ya da yetişkinlerin. Aşırıya kaçmadığı sürece havuzun da bir sakıncası yok. Denizin de bir sakıncası yok. Hatta çok da iyi bence.
0: O zaman bir uzmanlık sorusu gelsin. Diyelim dediklerinizi yapmadı dinleyenlerimiz ve lekeler oluştu 3-4 ay içerisinde. Sizlere geldiklerinde bu vakalarla karşılaştığınızda sizler ne yapıyorsunuz?
1: Şöyle bir kere o leke oluştuğunda cilt katmanını düşünün, tekrar belli bir kalınlıkta olduğunu düşünün. O lekeyi oluşturan şey bir hücre var. O hücre güneşin etkisini gördüğünde bir anda oraya bir leke atıyor. Zencilerde bu hücre çok olduğu için zencilerin her yerinde bu melanin sentezi var. Onun için zenci. Zencilerin yaşadığı yere bakın, hiç buzullarda zenci göremezsiniz. Güneşin etkisi ekvator bölgesinde çok fazla olduğu için orada hep zenciler var. Güneş, bence beyazlar da vardı o dönemde ama doğal seleksiyondan öldüler herhalde onlar bir süre sonra, da bu milyon yıldan bahsediyorum. Dolayısıyla siz güneşe açık hale geldiğinizde cilt korumanız olmadığı sürece lekelenmeyi mutlaka oluşturursunuz. Biz de belli lazerlerle, peelinglerle, efendime söyleyeyim orada o melanin pigmentini parçalayacak kimyasal, özellikle arbutin gibi, ozon gibi, E vitamini gibi, C vitamini gibi bazı mezoterapetik ürünlerle buradaki ciltte melaninin parçalanmasını, daha sonra işte peeling de onu uzaklaştırmak, işte BBL yapmak ya da Q-switch yapmak gibi, oradaki parçaladıktan sonra oradaki makrofajların onu alıp

0: çöpe atması gibi bir sistemi kurgulamaya çalışıyoruz. Ya da peeling de orayı ortadan kaldırıp soyup özellikle ablatif lazerlerle, yani oradaki dokuyu parçalayan lazerlerle leke çözümünü yapıyoruz. Çoğu zaman başarılıyız. Bazen bunun başka faktörleri de olduğu için bazen inflamasyon neden olunca da pıh oluşuyor ya. Post inflamatuar hiperpigmentasyon ya da hipopigmentasyon gibi biz de neden olabiliriz lekelenmeye, ama biz onu çözeriz. Ama hasta çözemez. Dolayısıyla lekelendiğinde gelecek, lekeyle ilgili tedavisini alacak ama tekrar lekelenebilir. Bunu da bilecek.
1: Yani bir kere lekenin inatçı bir şey olduğunu mutlaka söylemek lazım. İki, kombine tedaviler burada devreye girer. Mesela melazma %90 kadınlarda görülür. Niye erkeklerde görülmüyor derseniz, hormonal bir durum olduğu da söz konusudur. Onunla ilgilidir de. Ama işte mezoterapi ürünleri, işte tranexamik asitleri, C vitaminidir, birçok ürünler falan var. Bir taraftan onlar, bir taraftan lazerlerle. Hatta ben en son geçen Ağustos'tan beri geçiremediğim bir leke vardı. En son egzozom, leke egzozomu uyguladım. Leke egzozomuyla geçti. Ama her şeyi uyguladım. Hocam senden başkasına da gidemem dedi ben. Çünkü öyle bir güven ilişkisidir sonuç olarak. Her şeyi denedik. Mezoterapi ürünlerinden onları denedik, bunları denedik, cihaz denedik. Ama en son egzozom denedik, baktık çok hemen, normalde egzozomun 1,5 ayda etkisini göstermesini bekliyoruz. 20. günü geldiğinde bile alnında, çünkü alnında kötü bir leke vardı. Hakikaten ben bile rahatsız oluyordum. Çünkü ben kendime artık inat ettim, yani senin lekeni geçireceğiz diye. Öyle bir şey oldu. Leke böyle bir şeydir. Tekrarlayabilir mi? Olabilir. %90'da veya işte 70-80'de olabilir. Lekeyi beraberce süreç olarak götürebileceğimiz bir şeydir. Bazılarını tamamen gider, bazıları hafif açılır.
2: Yaş faktörü önemli midir hocam?
1: Mesela
2: Yaşlandıkça artıyor.
1: yaşlılık lekelerinde cihazlar daha başarılı gibi durur. İşte sonuçta yani bir leke, o hocamız bahsettiği melanositleri inhibe etmek, onların leke üretmesini azaltmak var. Bir de oluşmuş lekeleri işte lazerle, Q-switch lazerlerle, pikolazerlerle onları oluşmuş pigmentleri parçalayıp lenf sistemi tarafından emilmesini söylemek vardır. Yaşlılık lekelerinde biraz daha pikolazer, Q-switch lazer gibi şeyler kullanılır. Bu tamamen o doktorun muayene ettikten sonra vereceği bir karar olarak geliyor.
2: Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Cilt bakımı açısından yazın evde uygulanabilecek ya da tıbbi olarak yapılabilecek ya da yapılmaması gereken uygulamaları sorduk. Konuk doktorumuz vardı. Medikal estetik doktoru Hakan Yasaer değerli kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Buralara kadar geldi. Kıymetli bilgiler paylaştı bizimle. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İbrahim hocamla da birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim.
2: Programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gül Deste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslimi töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirecek yerli ve milli füze sistemi Lomtas'ın test görüntülerini paylaştı. Lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafile kabul atışını başarıyla tamamladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşme için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmenin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında pazar günü başlayacağını duyurdu. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından düzeldi.

0: düzenlendi. Üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Ancak her sene yaşanan manzara yine yaşandı. Kimliğini unutanlar ve sınav yerini karıştıranlar bu yılda eksik olmadı. Geç kalanların imdadına polis yetişti. Kapılar kapandıktan sonra gelenler içinse kural değişmedi. Okul kapılarında gözyaşı ve hayal kırıklığı yaşandı. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için dijital bir seferberlik yürütüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları kısa mesajla kanser taramasına davet ettiklerini duyurdu. Haziran ayının sonuna kadar 99 milyon hatırlatma mesajı atılacağını söyledi. Isparta'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemeye göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Spor. Dünya Kupası'nda bugün 2 maç var. F grubunda saat 20'de Hollanda İsveç'le karşılaşırken 23'te E grubunda Almanya Fildişi sahili kozlarını paylaşacak. Haberleri dinlediniz.
1: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: kızdırdın kendini. Sonra bıraktın.
1: Neden, neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan bir yolculuğa çıkacağız. Peki bugün rotamızda neler olacak? Başımızı önce gökyüzüne, yıldızların ötesine çevireceğiz. Uzayın derinliklerinden dünyamıza bakan astronotların yaşadığı o sarsıcı psikolojik aydınlanmayı hissedeceğiz. Devasa merkez kaç kuvvetlerine dayanarak dönüşüm geçiren inanılmaz sineklerin hikayesine tanık olacağız. Ardından yeryüzüne ineceğiz. Bulut teknolojisi dediğimiz o soyut kavramın aslında savaş uçaklarıyla nasıl vurulabildiğini, bazı ülkelerde sokaklarda kullanılan dronlara gelen yasakları ve yakında kendi arabalarımızın bizi nasıl adım adım izleyeceğini konuşacağız. Son durağımızda ise çağımızın en büyük devrimi yapay zeka.

olacak. Sadece sesimizi dinleyerek kalbimizin ne durumda olduğunu anlayan algoritmaları, açık hava dijital hapishanelerini, mahkemelerde gizlice karar yazan yapay zekalı hakimleri ve kelimelerin anlamı üzerinde dönen o büyük teknolojik sömürge savaşını derinlemesine inceleyeceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız çayınızı kahvenizi alabilirsiniz. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli izleyenler, insanlığın uzay macerası her zaman sadece teknolojik bir sıçramaya değil, aynı zamanda felsefi bir uyanışa da yol açmıştır. Geçtiğimiz haftalarda Ay'a doğru tarihi bir uçuş gerçekleştiren Artemis 2 görevinin bitmesi sonrasında astronotlar yeryüzüne indiklerinde hissettiklerini konuşmaya başladılar. Bunlardan bahsetmeye başladılar ve uluslararası basına da yansıdı. Yeryüzünden yüz binlerce kilometre uzaktayken Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki meslektaşlarıyla radyodan bağlantı kurduklarında neler hissettiklerini anlattılar. O konuşmada uzay uçuşlarının belki de en büyüleyici yanından genel bakış etkisinden bahsettiler. Peki bu genel bakış etkisi neydi? Astronot Christina Koch'un anlatımı ilginç gerçekten.

ne kadar yakından ilgilendiriyor. Trafikte sinirlendiğimizde, küçük bir tartışmada dünyaları yaktığımızda aslında koskoca, karanlık ve buz gibi bir evrende aynı gemilerin yolcuları olduğumuzu unutuyor değil miyiz? Uzay bize aslında ne kadar bir ve ne kadar kırılgan olduğumuzu hatırlatmıyor mu? Tabii bu noktada insan sormadan edemiyor. Uzaya çıkmanın maliyeti şimdilik sadece milyarderlerin ve seçilmiş birkaç şanslı insanın karşılayabileceği bir lüks. Acaba bu genel bakış etkisini, yani dünyanın kırılganlığını sadece onlar gördüğü için mi yeryüzündeki çevresel ve ekonomik yıkım bu kadar umursamazca devam ediyor? Bir gün uzay, dünyayı kurtarmak isteyenlerin değil de yaşanmaz hale getirenlerin, bu gezegenden kaçmak isteyenlerin özel sığınağı haline mi gelecek? Madem uzayın o zorlu şartlarından bahsettik, şimdi isterseniz o şartlara dayanabilen bambaşka canlılardan bahsedelim. Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları, o evlerimizde gördüğümüz sıradan meyve sineklerini alıp dünyanın yer çekiminin yani 13G kuvvetine maruz bırakıyorlar. Özel yapım, hızla dönen bir santrifüjün içine konan bu sinekler o korkunç basınç altında ezilip yok oluyorlar mı? Ya da yok oluyorlar mı değerli dinleyenler? Hayır. Luna parklardaki o hızlı dönen aletlerde hissettiğiniz o dışa doğru savrulma hissini bir an için düşünün. İşte onun vücudunuzu paramparça edecek kadar şiddetli halinden bahsediyoruz. Ve bu bahsettiğimiz sinekler bu santrifüj etkisine rağmen yok olmuyorlar. Hatta inanılmaz bir şey oluyor. Sinekler sadece hayatta kalmakla kalmıyorlar. Bu hiper yer çekimi altında çoğalmaya başlıyorlar ve tam 10 nesil boyunca bu şartlarda yaşayabiliyorlar. Beyinleri hayatta kalmak için vücudun enerji harcama şeklini tamamen değiştiriyor. Hareketleri yavaşlıyor, metabolizmaları strese uyum sağlıyor. Peki bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Evet, bugün Ay'a veya Mars'a gitmeyi planlıyoruz. Roketlerin kalkışında ve atmosfere dönüşünde insan bedeni devasa yerçekim kuvvetlerine maruz kalıyor. Sineklerin, meyve sineklerinin bu hayatta kalma mekanizmasını çözmek, yarın öbür gün uzun uzay yolculuklarında insan bedenini koruyacak ilaçların veya genetik tedavilerin önünü açabilir mi? Merakla bekleyeceğiz gerçekten. Evet, uzayın fiziksel zorluklarından korunmak için sadece biyolojiye değil, malzemelere de ihtiyacımız var değerli dinleyenler. Uzay araştırmaları kapsamında harika bir keşfe daha imza atıldı. Karbon nanotüpler ile bor nitrür nanotüpler birleştirilerek insan saçından daha ince ama kauçuk gibi esneyebilen yepyeni bir kalkan malzemesi üretildi. Karbon nanotüpler elektromanyetik dalgaları bloke ederken bor nitrür de uzaydaki o ölümcül nötron radyasyonunu emiyor. Üstelik bu malzeme 3 boyutlu yazıcılarla tıpkı bir bal peteği şeklinde üretilebiliyor. Bu keşif sadece uzay gemilerini değil, bizzat günlük hayatımızı değiştirebilecek ölçekte öneme sahip. Hastanelerdeki o ağır, hantal kurşun önlüklerini giymek zorunda kalan röntgen teknisyenlerini düşünün bir an için. Artık tişört gibi hafif bir kıyafetle radyasyondan korunabileceklerini hayal edelim. Veya nükleer santrallerde çalışan işçiler. Akıllı telefonlarımızın içindeki çiplerin dış etkenlerden bozulmasını engellemek için bile bu incelikli kalkanların kullanılabileceğinden bahsediliyor. Evet, yine de içimizdeki o sağlıklı şüpheyi biz diri tutalım ve insan saçından ince, esnek ve her türlü elektromanyetik dalgayı, sinyali tamamen kesebilen materyalden bahsetmişken şunu düşünelim bir an için. Sizce bu malzeme ilk olarak kimi korumak için kullanılacak? Gerçekten biz insanları mı, yoksa gizli haberleşme cihazlarını, sinyal sızdırmayan üsleri veya hiçbir radarın göremediği casus uyduları inşa etmek için mi?

Bize gelene kadar bu görünmezlik pelerininin arkasında saklanan başka amaçlar olacak mı? Ne dersiniz değerli dinleyenler? Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan yeryüzündeki teknolojilerden bahsettiğimiz ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, uzayın o sessizliğinden, o sınırları zorlayan malzemelerinden ayaklarımızı bastığımız dünyamıza, gezegenimizin teknolojik sorunlarına dönüyoruz. Bizler teknolojiyi genelde telefonumuzun ekranında veya bulut dediğimiz o soyut, sihirli alanda var sanıyoruz. Çektiğimiz fotoğraflar, banka hesaplarımız, sosyal medya platformlarında izlediğimiz diziler aslında nerede duruyor diye sorduğumuzda bulut yanıtını vermek çok kolay. Ama bulut gökyüzünde mi değerli dinleyenler? Yanıt hayır. Çünkü bulut yeryüzünde. Yani bulut teknolojisi aslında yeryüzüne ait bir teknoloji. Yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'la savaşında İran'da pek çok hedefin vurulduğunu, çok sayıda sivilin öldürüldüğünü haberlerde izlemiştik. İşte İran bu saldırılara yanıt verirken bölgede Amazon şirketine ait devasa veri merkezlerini dronlarla vurmuştu. Çıkan yangınlar, soğutma sistemlerinin arızalanması ve yangın söndürme sistemlerinin sular altında bıraktığı devasa sunuculardan bahsedilmişti. Peki sonuç ne oldu? Bölgedeki pek çok şirketin bulut hizmetleri haftalarca çöktü değerli dinleyenler. Gündelik hayatımızda internete bir şey olmaz diye düşünüyoruz belki ama internet aslında deniz altından geçen kablolar ve büyük klimalı binalardaki bilgisayarlardan ibaret. İşimizin, hastane kayıtlarımızın veya ülkelerdeki lojistik ağın tamamen çöktüğünü düşünelim. Yani bulut sandığımızdan çok daha kırılgan olabilir. İşte bu da bizi çok kritik bir başka soruya götürüyor. Hayatımızı, paramızı, anılarımızı dev teknoloji şirketlerinin asla yıkılmaz dedikleri dijital kasalarına emanet ediyoruz. Peki ya yarın küresel bir savaşta ilk vurulan yerler bu veri merkezleri olurlarsa? Dijitalleşme uğruna nakit parayı, basılan kitapları, kağıt arşivleri yok ederken tek bir fiziksel hasarla tüm insanlığın hafızasının ve ekonomisinin silinip gitmesi risk değil mi gerçekten de? Fişi çekenin tüm medeniyeti kapatabileceği bir düzen mi kurduk bu kadar kolay? Tabii şu konuya da değinmek lazım. Her ne kadar bizim konumuz teknoloji olduğu için bu konudan bahsettiysek de şunu vurgulamakta fayda var. Uluslararası basında veri merkezlerine yapılan saldırıların etkilerinden bu kadar detaylı bahsediliyorken, İran bu konuda hedef gösteriliyorken ne yazık ki uluslararası haber kuruluşları İran'da savaşın henüz ilk günü Amerika ve İsrail hava saldırılarıyla öldürülen 170 masum kız öğrenci konusunda hala suskunlar değerli dinleyenler ki bu saldırıların işte o bahsettiğimiz yapay zeka teknolojilerinin kullanarak yapıldığı iddiası hala ortada duruyor. Hala hiçbir yetkiliyi bu uluslararası basın kuruluşları hesap vermeye çağırmıyorlar. Ama konu veri merkezine saldırılar olunca birden tüm uzmanlar bu konuya eğilip İran'ı hedef gösteriyorlar. Teknolojinin unsurları sadece laboratuvarlarda değil. Halbuki bu noktada söylemek lazım ki sosyal medyada hep bahsettiğimiz gibi yeni teknolojinin unsurlarından. Ve değerli dinleyenler, gözetim sadece gökyüzünden gelmiyor. Çok yakında garajınızdaki örneğin arabanın içine girecek kadar yakınlaşmış durumda bu teknoloji. Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen ve 2027'ye kadar uygulanması hedeflenen yeni bir altyapı yasası, otomobil üreticilerini araçlarına sürücü izleme sistemleri kurmaya mecbur bırakıyor. Amaç yorgun, dikkatsiz sürücüleri tespit edip kazaları engellemek. Arabalardaki sensörler ve kameralar göz bebeklerini, başınızın duruşunu, direksiyonun tutuşunuzu sürekli analiz edecekler bu yasaya göre. Bir an dalgınlaşırsanız araba kendini sağa çekecek ve sizi uyandıracak. Kulağa tabii harika geliyor. Trafik kazalarından her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Amerika özelinde bu noktada arabaların insanın hayatını kurtaracağı akıllı bir yardımcıya dönüşmesi gündelik hayat için muazzam bir devrim olarak tanımlanıyor. Trafikte de kullanıcıların işini rahatlatacağı söyleniyor. Fakat uzmanlar bir noktada da uyarıda bulunuyorlar. Bu teknolojinin hata payı çok yüksek olarak tanımlanıyor henüz. Ayrıca araç içindeki bu kameraların sürekli veri toplayacak olması da sakıncalı bulunuyor. Peki bir başka soru, bu veriler kime gidecek, nereye aktarılacak? Arabanın alındığı şirkete mi gidecek, yoksa mesela arabayı aldığınız şirketin anlaşmalı olduğu bir sigorta şirketine mi verilecek? Ya da vereceği şirketlerden biri o mu olacak? Ve bir gün sigorta şirketi sizi arayıp bu hafta direksiyonda 3 kez esnediniz, kaza riskiniz yüksek göründüğü için priminizde yükseltme kararı aldık diyecek.

Gerçekler mi? Böyle bir dünyaya mı gözümüzü açacağız? Veya arabanızın kaydettiği yüz ifadeleriniz reklam şirketlerine satılıp o anki ruh halinize göre size arabanın ekranından ürün satılmaya mı çalışılacak? Bizi kazalardan koruyacak bu sistemler gerekli ama tabii bu noktada ithal arabaların topladığı verilerin ne olacağı konusu gerçekten oldukça önemli. İşte tam da bu nedenle yerli ve milli teknolojilerin önemine tekrar vurgu yapmak ve verilerimizin ülkemizde kalmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor değerli dinleyenler. Bu noktada hem savunma sanayinde hem de otomotiv sanayinde yerli firmaların kurulmasının biz tüketicilerin tercih etmesinin de önemli olduğunu vurgulamamız lazım. Ve evet, artık hazırsak programımızın en heyecan uyandıran bölümü olan yapay zeka teknolojileri başlığına geçebiliriz. Birazdan 3. bölümle sizlerleyiz. Evet değerli izleyenler, gökyüzündeki dronlardan arabamızın içindeki kameralara kadar her şeyin bizi aslında takip etmekte olduğu bu yeni dünyanın beynini yöneten yapay zeka teknolojilerine geldik şimdi. Programımızın bu bölümünde çağımızı şekillendiren bu devrimin esasen hayatımızın en mahrem kılcallarına nasıl sızdığını konuşacağız. Sağlık teknolojilerinden başlayacağız önce. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Noah Labs adlı bir şirketin geliştirdiği Vox isimli yapay zeka yazılımına çığır açan cihaz unvanını verdi. Bu yazılım ne yapıyor peki değerli dinleyenler? Sadece akıllı telefonunuzun mikrofonuna konuşuyorsunuz ve yapay zeka sesinizdeki akustik özellikleri, o anki titreşimleri analiz ediyor ve sizin kalp yetmezliği riskinizi ciğerlerinizdeki sıvı birikiminize kadar tespit ediyor. Bu gündelik hayatımız için gerçekten inanılmaz bir kolaylık. Hastaneye gitmenize, kablolarla makinelere bağlanmanıza, deri altına sensörler yerleştirilmesine gerek yok. Köydeki bir kişinin veya yatağa bağımlı bir hastanın sadece telefonla konuşarak anlık bir check-up yaptırabileceği bir dünyadan bahsediyoruz. Gerçekten sağlıkta devrim denilen şey tam olarak bu olsa gerek. Ama tabii aklımızdaki o soruyu da sormamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka telefondaki ses tonunuzdan kalbinizin ne kadar yorulduğunu anlayabiliyorsa, müşteri hizmetlerini aradığınızda karşınızdaki şirket sizin sesinizden fiziksel olarak ne kadar yorgun, zayıf veya çaresiz olduğunuzda analiz edemez mi? Bu teknoloji yaygınlaştığında hastalıklarımız veya fiziksel zaaflarımız dev şirketler için bizi çok savunmasız bırakmaz mı? Ve bizim en savunmasız anımızda bize bir şeyler satmak için adeta kullanacakları birer veri tabanına dönüşmez miyiz? Yapay zeka sadece bedenimizi okumakla kalmıyor. Bu noktada şunu da söylemek lazım ki adalet sistemine de el atıyor. İspanya'da Yargı Erki Genel Konseyi çok tartışılacak bir karara imza attı değerli dinleyenler. Ve bir hakime mahkeme kararının taslağını yazarken ChatGPT kullandığı için 1000 euro para cezası verdi. Hakim dava dosyasındaki gizli kalması gereken hassas bilgileri kolaylık olsun diye alıp ChatGPT'nin sohbet penceresine yapıştırmış. Dava konusu bundan ibaret aslında. Kurul ise yapay zeka sana yardımcı olabilir ama yargılama yetkisini, delilleri değerlendirmeyi yapay zekaya devredemezsin ve gizli bilgileri dışarıya çıkaramazsın diyerek bahsettiğimiz hakime cezayı kesmiş. Bu haber gündelik yaşamımızda güvendiğimiz kurumların nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Bir mahkemeye gittiğinizde hayatınızı etkileyecek kararın yıllarca hukuk okumuş, adalet duygusuna sahip bir insan tarafından ve vicdan terazisinde tartılarak yazıldığını düşünüyor insan tabii ki. Ama bahsettiğimiz gibi İspanya örneğinde yaşanan örnek özelinde en azından artık durumun böyle olmadığını söyleyebiliriz. Hakimin yakalanma usulü de gerçekten oldukça ilginç değerli izleyenler.

Hekim bilgisayarındaki ChatGPT geçmişini silmeyi unuttuğu için yakalanmış aslında. Peki bu noktada soralım. Ya yakalanmayanlar? Acaba şu an tüm dünyada şu an hem tam olarak içinde bulunduğumuz andan bahsediyorum. Kaç tane boşanma davası örneğin, kaç tane hapis cezası veya ticari anlaşmazlık sadece kelimeleri matematiksel olarak yan yana dizen algoritmalar tarafından karara bağlanmış durumda diye bir an bir düşünelim. Gerçekten ürkütücü ve bir an için en azından bizi endişelere gark eden bir soru bu. Makinenin yargı sistemine müdahalesi sadece adliye koridorlarında da kalmıyor değerli dinleyenler. İngiltere'de tüm ceza sistemini kökünden değiştirecek bir kavram gündemde. Dijital hapishaneler. İngiltere'de hapishaneler %99 doluluk oranına ulaştığı için hükümet e-mahkumiyet adı verilen sistemi genişletmek için teknoloji devleriyle masaya oturdu. Kısa süreli hapis cezaları yerine suçluların toplum içinde elektronik cihazlarla izlenmesi hedefleniyor bu proje kapsamında. Alkol veya uyuşturucu algılayan bileklikler, derinin altına yerleştirilecek izleme çipleri, belirli saatlerde yüz tanıma ile konum doğrulayan yapay zekalı telefon uygulamalarından bahsediyoruz. Hatta tutukluların hareketlerini yönetmek için robotların kullanılmasının bile masada olduğu söyleniyor. Bu durum suç oranlarını düşürmek ve vergi mükelleflerinin parasını o devasa taş duvarlı hapishanelere harcamamak adına mantıklı görünebilir. Gündelik hayatta basit suçlar işlemiş kişilerin ailelerinden koparılmadan toplum içinde cezalarını çekmeleri rehabilitasyon açısından da iyi adım olarak değerlendirilebilir tabii ki. Ancak işin arkasındaki karanlık ihtimali de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu teknolojileri üreten şirketler mahkum başına günlük ücret alacaklar. En azından anlaşma kapsamında bu söyleniyor. Yani dışarıda dijital bileklikle dolaşan insan sayısı arttıkça bu şirketlerin karı milyarlarca dolara ulaşacak. Peki, hapishane duvarlarını yıktığını söyleyen bu dijital hapishaneler kar hırsı yüzünden sokaklarımızı baştan aşağı açık hava hapishanelerine dönüştürmeyecek mi ileride? Gözetleme sistemleri o kadar yaygınlaşabilir ki bu noktada sadece suçlular değil, en ufak bir hata yapan herkes teknoloji kelepçelerinin müşterisi haline gelebilir mi? İngiltere örneğinde şu an tam olarak bu konu tartışılıyor. Ve değerli dinleyenler, yapay zekanın en yıkıcı olduğu alan savaşa geldik şimdi. Bir rapora göre teknoloji devi Google, ürettiği gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından gizli ağlarda ve herhangi bir yasal hükümet amacı için kullanılmasına izin veren bir anlaşma imzaladı. Tekrar ediyorum, gizli ağlarda ve herhangi bir amaç için kullanılmasına izin veren bir anlaşmadan bahsediyoruz. Aynı Google, kısa süre önce otonom, yani kendi kendine karar verebilen drone sürüsü programından ise çalışanlarının yoğun etik itirazları sonucu çekilmek zorunda kalmıştı. Silahlı drone sürüleri ve askeri yapay zeka. Bu bize Hollywood filmlerini hatırlatsa da bugün savaşların seyrini tamamen değiştirecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bir askerin saatlerce analiz edemeyeceği kadar çok uydu görüntüsünü yapay zeka saniyeler içinde tarayıp sözde hedefleri tespit edebiliyor. Ve bu noktada bu hedeflerin de gerçekten reel ve olması gereken hedefler olup olmadığı da tartışma konusu. Onu da söylemeliyiz. Gündelik hayatımızda kullandığımız haritaların ve arama motorlarının arkasındaki zeka şimdi bu noktada Amerikan ordusunun emrine giriyor diyebiliriz. Çalışanlar haklı olarak isyandalar. Google çalışanlarından bahsediyoruz. Acaba bugün sadece analiz ve savunma amaçlı denilerek Amerikan ordusuna satılan bu yapay zeka sistemleri yarın öbür gün bir savaş anında sivil ve askeri birbirinden ayırt edebilecek vicdana sahip olacak mı? Bir algoritma kazanma ihtimalini artırmak için ilk vuran olmayı, bu ihtimali en mantıklı seçenek bulduğunda o kararı durduracak bir insan eli orada olacak mı? Bütün bu algoritmaların savaşlardan mahkemelere, hapishanelerden kalbimize kadar bize nasıl davranacağını belirleyen çok temel bir sorun var. Buna dijital egemenlik veya anlamsal egemenlik deniyor değerli dinleyenler. Küresel yapay zeka modellerini eğitenler ağırlıklı olarak Silikon Vadisi'ndeki İngilizce konuşan batılı bir zümre. İşte yapay zeka neyin zararlı, neyin komik, neyin tehlikeli olduğunu onların değer yargılarına göre öğreniyor. Örneğin Türkiye'de, Hindistan'da veya Afrika'da kullandığımız bir atasözü, yöresel bir şaka veya toplumsal bir hassasiyet bir yapay zeka için hiçbir anlam ifade etmeyebiliyor. Veya tam tersine tehlikeli, yasaklı bir kelime olarak da addedilebiliyor. Kendi kültürümüzün bu noktadaki kelime mühendisliğini
Değerlerimi

Niyetimizi bu makinelere öğretmezsek eğer, işte yapay zeka bizim niyetimizi asla doğru okuyamıyor. Kültürel bağlamdan kopuk bu modeller bizi anlamadıkları için sadece verisel olarak değil, anlamsal olarak da bizi yanlış yargılayabiliyorlar. Evet, dönem dönem gündeme gelen bir konu olması hasebiyle değinme ihtiyacı hissettim. Tek kültürlülüğe doğru giden yolda gerçekten önemli bir gelişme bu. Burada tabii durup düşünmeliyiz. Bugün çocuklarımız, gençlerimiz ödevlerini yaparlarken, araştırma yaparlarken hep bu yapay zekalarla sohbet ediyorlar. Eğer bu sistemler dünyayı bu noktadaki tek bir batılı gözlüğüyle yorumlamaya devam edecek olurlarsa, ileride nasıl bir gençlikten bahsedeceğiz? Daha doğrusu aslında tek tip bir gençlikten bahsetmeyecek miyiz? Kendi anlam dünyamıza sahip çıkmazsak, gelecekte başkalarının aklıyla düşünen bir topluma mı dönüşeceğiz? İşte tam da bu yüzden kanunlara ve kurallara ihtiyacımız var diyoruz. Avrupa Birliği yapay zekayı kontrol altına almak için yapay zeka yasası gibi büyük adımlar atıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hatta uygulamaya da başlandı bu. Ancak gelen son bilgiler ve uzman eleştirileri hukukun bu kez teknolojiye yenik düştüğünü, daha doğrusu yapay zeka heyecanına kapıldığını gösteriyor. Kanun yapıcılar, inovasyonun gerisinde kalmayalım, Amerika ve Çin'le olan yapay zeka yarışını kaybetmeyelim korkusuyla teknoloji devlerinin lobi faaliyetlerine boyun eğmeye başladılar. Örneğin yeni hazırlanan bir tasarıda şirketlerin yapay zekalarını eğitmek için insanların en hassas kişisel verilerini kullanmalarına kapı aralanıyor. Normalde Avrupa bu noktada veri koruma kanunlarına göre yasak olarak addettiği bu durumu konu yapay zeka olunca esnetiyor artık. Size bunun aslında gündelik hayattaki etkisinden kısaca bahsetmek isterim. Avrupa'da kişinin sağlık verileri, dini inancı, siyasi görüşü en gizli kalması gereken özellikleri bir şirketin algoritmasını biraz daha zeki yapmak adına yasal bir kılıfa uydurularak artık kullanılabilecek. Teknoloji devleri sürekli bizi fazla denetlemeyin yoksa medeniyetin gelişmesini durdurursunuz masalını anlatıyorlar. Bir süredir buna tanık oluyoruz. Peki ya asıl amaçları gelişmek değil de devleti ve kanunları korkutarak kendi tekelci imparatorluklarını kurmaksa? Dünyanın en büyük şirketleri yasaları kendi lehlerine yazdıracak kadar güçlendiklerinde o kanunların bizi bu devlerden korumasını nasıl bekleyeceğiz? Avrupa Birliği'nin boyun eğişi bu noktada önemli bir durup düşünme noktası olabilir mi değerli dinleyenler? Evet. Gelecek hem baş döndürücü ve heyecan verici hem de bir o kadar sisli ve belirsiz ne yazık ki. Astronotların uzaydan bakıp imrendiği o kırılgan gezegenimizde kendi yarattığımız algoritmaların, kameraların ve sistemlerin içinde yeni bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Teknolojinin her yeni sürümünü, her yeni icadı elbette umutla kucaklamalıyız. İnsan zekasının bu sınır tanımayan üretim gücüyle de gurur duymalıyız. Ancak aklımızın bir köşesinde her daim o sağlıklı şüpheciliği, o eleştiriler soruları her daim saklı tutmalıyız. Çünkü teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı veya ne kadar akıllı olduğu iddiasında olursa olsun, o makinelere merhameti, adaleti ve anlamı katacak olan yegane şey insanın ta kendisi olacak değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gelincik çiçeği zarif ve ince yapraklarıyla kırların ve yol kenarlarının süsüdür. Henüz tomurcukken başı eğik duran gelincik, açılma vakti geldiğinde yavaşça doğrulur ve yapraklarını birer birer açarak parlak kırmızı rengini göz kamaştırıcı bir biçimde sergiler. Baharda yalnızca gelincik değil, goncalar da açılır. Gonca, açılmamış gülün tomurcuğudur. Gonca açılınca adeta güler ve gül halinde görünür. Divan edebiyatında ve günümüz betimlemelerinde açılmamış gonca, sevgilinin ağzı yerine kullanılır ve dinleyene sır saklayan bir gülü hatırlatır. Sevgilinin konuşmaya başlaması veya gülmesi, goncanın açılmasına benzetildiğinden o açılmayla birlikte sırlar da açığa çıkar. Goncanın açılması, şaire gönlünün de açıldığı yolunda ilham verir. Gönlü açılmak deyimi günümüzde de kullanılmakta ve hem neşe bulmak, keyiflenmek manasına hem de içini açtığı için rahatlamak anlamına gelmektedir. Şeyhülislam Bahai gibi bazı şairler, buldu neşvi nemayı taze büyüter mısrasıyla genç sevgilinin büyüyüp serpildiğini anlatmak istemiştir. Divan şiirimizin ünlü şairi Nef'i, Bekir Sıtkı Sezgin'in sesinden radyolarımızda zaman zaman çalınan şarkının güftesinde "Esti nesimine bahar, açıldı güller subdem, açsın bizim de gönlümüz, saki medet sun camı cem" derken, ilkbaharın seherinde açılan güller gibi açılacak gönüllerin, dünyanın hakikatlerini gösteren kadeh gibi olacağını belirtiyor. Günümüz şairlerinden Salim Diyap, Açılma adlı şiirinde şöyle diyor: "Gözlerine her baktığımda kıyıdan annemin seslenişi düşer aklıma. Açılma oğlum, boğulursun. Rıhtımdan ayrılan bir geminin denize doğru nasıl gittiğini görmüşsünüzdür. Bir vapurun geri geri beyaz köpükler kabartarak denize doğru gidişine açılma denir. Beden eğitimi derslerinden hatırlayacaksınız. Yakın mesafede duranların jimnastik alıştırmaları için birbirinden uzaklaşmaları da açılmadır. Gelincik ve gülün açılmaya başlarken yapraklarının çatlamasına benzer bir biçimde ağaçlardaki meyvelerin de çiçeklerinin içinden çatlayarak çıkmaya başlamasına da açılma denir. Hiç haşhaş bitkisi gördünüz mü? Haşhaşın taç yaprakları da çatlayarak açılır ve bir süre sonra mor ya da beyaz bir renge bürünür çiçekleri. Açılma kelimesinin hem kamerada hem de sinemada kullanılan anlamları da var. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp da gitgide aydınlanarak görüntülerin belirmesine açılma denilmektedir. Sinema tekniğinde bu durumun tersi kararma olarak söylenir. Bir filmde bazen bu iki işlem bir sahnede peş peşe yapılır. Sinema eleştirmeni Nicat Özön bu durumu açılma kararma yapılmak diye anlatmaktadır. Açılma ve kararma sahnelerinde ışıkçının ve kameramanın eş zamanlı çalışması önem taşır. Bir sahnede açılma, o sahneye görüntü ekleme anlamına da gelir. Görüntüde iki kişinin konuşmasıyla başlayan sahneye, o iki kişiyi dinleyenlerin de bulunduğunu göstermek amacıyla kamerayla açılma hareketi yapılır. Açılma hareketinin en önemli özelliği şudur: filmin karakterinin önü asla kapanmayacak ve çerçeveden çıkartılmayacaktır. Açılma, esas sahneyi değiştirmeden filme yeni bir bilgi eklemektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Kas hafızası.
4: Kas hafızasında bugün 20. yüzyılın en büyük spor olaylarından 1974 yılında Zaire'de gerçekleşen o unutulmaz Rumble in the Jungle, yani ormandaki gümbürtü randevusundan söz edeceğiz. Bu maç bir yanda önüne geleni yıkan yenilmez boksör Dave George Foreman, diğer yanda ise sürgünden dönmüş ve artık yaşlandığı düşünülen efsanevi boktör Muhammed Ali'nin mücadelesiydi. Foreman o dönemde Ali'yi yenen isimleri daha ilk roundlarda yerle bir etmiş bir yıkım makinesi olarak görülüyordu. Muhammed Ali hakkında ise ortak düşünce eski hızından çok uzak olduğu yönündeydi. 30 Ekim sabahı ringe çıkıldığında Muhammed Ali herkesi şaşırtan bir strateji uyguladı. Kelebek gibi uçmak yerine iplere yaslandı ve gardını kapatarak Foreman'ın korkunç yumruklarını vücuduyla karşılamaya başladı. İplerin esnekliğini de kullanarak darbelerin şiddetini emen Ali, bir yandan da rakibinin kulağına "Hepsi bu mu George? Hadi daha sert vur!" diyerek rakibinin moralini bozuyordu. 8. raunda gelindiğinde George Foreman artık yorgunluktan kollarını kaldıramaz hale gelmişti. Muhammed Ali bu durumdan yararlandı ve seri bir kombinasyonla dev Foreman'ı yere serdi. Bu galibiyet fiziksel bir zafer olmakla beraber muazzam bir zekanın ve iradenin gösterisiydi. Bu unutulmaz maçın sonunda Muhammed Ali kaybettiği unvanını geri almış ve yaşayan en büyük boksör olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ankara deneme sahnesi olacak. Türkiye'nin en köklü amatör tiyatro toplulukları arasında yer alan Ankara deneme sahnesi, 1956 yılında Tiyatro Sevenler Gençlik Cemiyeti adıyla kurulur. Amatör bir heyecanla yola çıkan cemiyet, zamanla profesyonel tiyatro dünyasına çok sayıda önemli isim kazandıran okul niteliği kazanır. Topluluk, hiyerarşik bir yapı yerine, usta-çırak ilişkisine ve demokratik bir gönüllülük esasına dayanır. Kuruluşundan itibaren dünya edebiyatından Bertolt Brecht, Albert Camus, Jean-Paul Sartre gibi dev isimlerin eserlerini Türkiye'de ilk kez sahneleyen ekipler arasında yer alır. Topluluğun sanatsal kimliği özellikle 1960'lı yıllardan itibaren halk tiyatrosu, İşçi tiyatrosu ve köy seyirlik oyunları üzerine yoğunlaşır. Profesör Nurhan Karadağ, topluluğun tarihinde en etkili figürlerden biri olarak öne çıkar ve

Anadolu'nun kültürel mirasını da sahneye taşır. Ankara deneme sahnesi sadece oyun sergilemekle kalmaz. Aynı zamanda teorik tartışmaların ve tiyatro eğitiminin de merkezi haline gelir. Erol Kardeşeci, Erkan Yücel ve Zafer Ergin gibi pek çok usta sanatçı kariyerlerinin erken dönemlerinde Ankara deneme sahnesinde sahneye çıkmıştır. Yılmaz Onay, Özdemir Nutku, Güngör Dilmen gibi kalem ustaları da tiyatronun mutfağında görev alır. Yayımladıkları kitap ve bültenlerle benzerleri

0: birbirinden ayrışan topluluk, günümüzde de bağımsız tiyatro geleneğini sürdürür. Sanatın toplumsal bir araç olduğu bilinciyle hareket eden ekip, Ankara'nın kültürel hafızasında iz bırakır. Kolektif çalışma disiplini ve yerel kaynaklardan beslenen özgün yorumları, Ankara deneme sahnesi topluluğunu Türk tiyatro tarihinde ayrı ve farklı bir konuma yerleştirir. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. İran, Hürmüz'ü tek

0: için ter döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi.
1: Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
0: Dünyanın yaşadığı değişime dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark ettiğini ve doğru okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı yeni güvenlik paradigmalarına vurgu yaptı. Sözü Türkiye'nin savunma sanayi başarısına getirdi. Türkiye'nin tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
1: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
0: Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Kontra-amiral korvetinin Romanya'ya teslimatı yapılırken TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi de hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduğunu vurguladı.
1: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
0: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir dedi.
1: Biz kimseyle kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
0: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Trump, NATO zirvesine katılmak üzere Temmuz'da Ankara'ya geleceğini bir kez daha bu sözlerle teyit etti. Dünya İran, Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerine odaklanmışken Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. İran boğazı tekrar kapattı. Gerekçe olarak İsrail'in Lübnan'a saldırısı gösterildi. Bunun anlaşmayı ihlal anlamına geldiği vurgulandı. ABD'nin İsrail'i engellemekle yükümlü olduğu eğer

taahhütlerini yerine getirmezse İran'ın gerekli tedbirlerle karşılık vereceği vurgulandı. Bu sert açıklamalara karşın İran heyeti müzakere için İsviçre'ye hareket etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Amerikan heyetinin sahada olduğunu açıkladı. Kendisinin de birkaç gün içinde gitmeyi beklediğini ifade etti.

0: Amerikan heyetinin sahada olduğunu açıkladı. Kendisinin de birkaç gün içinde gitmeyi beklediğini ifade etti. Vance müzakerelere şans vereceklerini de söyledi. Sürece ilişkin bir açıklama da İslamabad'dan geldi. Pakistan ve Katar'dan temsilcilerin arabuluculuğunda ABD ile İran heyetlerinin İsviçre'nin Bürgenstock kentindeki görüşmelerinin pazar günü başlayacağı paylaşıldı. Amerikan istihbaratı Trump yönetimini uyardı. Katil Netanyahu'nun İran'la barış çabalarını sabote etmeye çalışacağı belirtildi. ABD medyasında paylaşılan raporda İsrail'in Lübnan'a saldırısını sürdürmede direttiği ifade edildi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırısını sürdürüyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. 2023'te başlayan saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 73 bini aştı. Almanya'daki sol parti, İsrail'in eylemlerini soykırım olarak niteleyen önergeyi kabul etti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yaklaşık 2,5 milyon aday yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu için okullardaydı. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. 15 dakika önce kapılar kapatıldı. Salonda öğrenciler, bahçede ise aileler ter döktü. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Yarınsa alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda kültür, sanat ve spor etkinliği düzenleyecek. Öğrenciler oyun, yarışma ve sosyal etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı etkinliklerin velilere maddi külfet olmadan düzenlenmesi konusunda okulları uyardı. İmkanlar dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek etkinlikler planlanması önerildi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran'da karnesini alarak yaz tatiline başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı.
1: TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koy. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı.

0: bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma sürecini hayata geçirmek istediği için kendisinden korkulduğunu söyledi. En kısa sürede partiyi olağan kurultaya götüreceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu yerel seçim öncesinde 4 belediye başkanı ile ilgili uyarıda bulunduğunu, bunlardan bazılarının bugün cezaevinde olduğunu vurguladı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan gazeteci Evrim Ataman, belediyede rüşvet havuzunun kurulduğunu iddia etti. CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının şaibeli para trafiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yoluna halkın iradesiyle yapılmış çağdaş ve demokratik anayasayla devam etmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
2: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi mutlaka İçeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasl etmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
1: Isparta'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsü Bağlı Köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, afat, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Otobüsün Konya'dan Isparta'ya tur gezisi için gittiği öğrenildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. İran Hürmüz'ü tekrar kapattı. Gerekçe olarak İsrail'in Lübnan'a saldırısı gösterildi. Gazze'de bilanço ağırlaşıyor. İsrail 2 çocuk 6 Filistinliyi daha katletti. YKS maratonu başladı. Adaylar ilk oturum için ter döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. LGBT gibi insan fıtratı aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un hazırlık kamp programı netleşti. Bordo Mavili takım 6 Temmuz Pazartesi günü Trabzon'da toplanarak çalışmasına başlayacak. Trabzon etabının ardından kampın ikinci bölümü için Avusturya'ya hareket edecek. Bordo Mavililer 23 Temmuz'da 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlılar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Yarın saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Erzincan 13, İstanbul 19, İzmir 21, Bartın 14, Adana 22, Çankırı 12, Ardahan 11, Van 17, Erzurum 10 ve Kars 9 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ile 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Direnişin Ustaları 3. Bölüm. Yazan Süleyman Bahat Erbil, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Lütfü Usta Altay İzbırak, Şefik Cem Enüler, Selim Murat Atak, Cemal Nezih Işıtan, Komiser Selçuk Özdoğan, Recep Faruk Günur, Yorgo Abdullah Ceren, İngiliz Subayı Nihat Hakan Güney, Nihat Ali İpin, Yunus Okan Şenozan.
1: ...1900'lerin başlarında İstanbul'da küçük bir torna atölyesi işleten Lütfü Usta, yanına çırak aldığı Cemal'de büyük bir yetenek olduğunu sezmiş, onun askeri okula gitmesini sağlamıştır. Tam İstanbul'un işgal edildiği günlerde genç bir subay olarak atölyeye çıka gelir Cemal. İşgale karşı direnişi örgütlemek üzere yer altında en az 50 kişinin çalışacağı bir silah atölyesi kurmak için gelmiştir Lütfü Usta'nın kapısına. Bu arada aynı semtin karakolunda da tatsız olaylar yaşanmaktadır. İngiliz subayıyla ona hem tercümanlık hem de yardımcılık eden Yorgo Efendi, karakolu teslim almak üzere gelmiş, komiserle diğer görevlilere büyük bir acı yaşatmışlardır. Komiser öfkeye kapılıp istifa etmeye karar verirse de yardımcısı Recep bunun yanlış olacağını, karakolda kalmalarının bazı sırları öğrenmek için fırsat olduğunu anlatır.

0: Ne kadar da sinirli bir insandır senin komiser. Savaş halidir. Yenilmişsin, teslim olmuşsun. Boyun eğeceksin.
1: Ben de öyle söyledim. Teslim olduk, boyun eğeceğiz dedim.
2: Yes sir, yes sir.
0: Biraz alçak sesle konuşsan daha iyi olur. Mr. London telefonda konuşurken rahatsız oluyor. Etrafta fazla ses çıktığı zaman.
1: Merak etme Yorgo efendi, dikkat ederim.
2: Okay sir, I'll be here.
0: Sen akıllısın Recep efendi. Seninle iyi anlaşacağız. Sakın amir memur gibi yapma hesaplarını. Arkadaş gibi kabul et. Gel, gel bir öpeyim seni be arkadaş. Bilirsin çok iyi geçinirim Türklerle. Senelerce şurada komşuluk yapmışız değil mi?
2: No, I don't sir, thank you.
0: Kimse yanlış bir hareketime şahit olmamıştır. Severim Türkleri. Onlar da beni çok severler. Çok arkadaşım vardır esnaftan falan. Fakat ben hiçbirine gitmem. Sana söylerim Recep efendi. Bana yardımcı olacaksın. Para kazanacaksın. Çok para kazanacaksın. Şimdi para kazanmanın tam zamanıdır. Böyle fırsat 100 yılda bir çıkar. O da gelmiş seni bulmuştur. Birlikte çok işler yapacağız. Öyle zengin olacağız ki 7 sülalemiz paraları yiyip bitiremeyecek.
1: İyi ama
0: ticaret yapacağız. İthalat, ihracat işleri işte bilirsin. Bütün izinleri ben alacağım. Adam sana diyecek mesela ki kahve ithalatını sen yapacaksın kardeşim. Başka kimseye izin vermeyecek. Rakip yok. Vergi yok. Kaça aldın, kaça sattın da yok. Vereceğiz bunlara ayda bir çuval kahve, keseceğiz seslerini. Anlıyorsun?
1: Anlıyorum Yorgo efendi, anlıyorum. Sağ ol.
0: Ortak olacağız ha. Sakın başka bir şey gelmesin aklına. Ortaklık yapacağız. Şirket kuracağız. Güzel güzel kızlar masalarda.
2: Just what I think, sir.
1: Allah senden razı olsun Yorgo efendi. Ver elini öpeyim.
0: Yok canım, el öpmek falan olmaz. Ben seninle arkadaşım Recep efendi.
1: Sağ ol Yorgo efendi.
0: Bravo, vallahi bravo. Demedim akıllı adamsın diye. Gözünden anlarım.
2: Okay sir, see you tonight, bye. Kahve?
0: Komutan kahve istiyor Recep efendi. Kahve demek kahve oluyor, anladın?
1: Anladım efendim, anladım.
0: Kendi ellerinle yaparsın kahveyi değil mi Recep efendi?
1: Elbette Yorgo efendi, şimdi yaparım.
0: Bana da Recep efendi. Beyefendi sade içer, benimki orta olsun. Okkalı olsun canım kahveler, anladın değil mi? Kahve kahve oluyor.
1: Anladım efendim, anladım.
2: Yorgo, how do you call him?
0: I call him Recep sir, Recep efendi, you know?
2: Efendi?
0: You can call him simply.
2: Come on Recep efendi, come on!

0: duymuyor. Duysam da anlamıyorum sanıyorlardı.
1: Gel Recep Efendi, gel diyordu. Köpek çağırır gibi.
2: Köpek yerine koyuyor bizi namussuzlar.
0: Belki de duyayım diye yaptılar. Anlıyorsa iyice aşağılansın demiştir içinden.
2: Bunların hesabını er ya da geç soracağız. Üzme kendini.
0: Soracağız elbette. Sağlığınıza komiserim.
2: Direnişe içelim Recep. Direnişe.
0: Direnişe.
2: Sen rahatsız olmuyorsun galiba. Şunun sesini biraz kıs Allah aşkına.
0: Böyle dinlemek gerekiyor komiserim.
2: Bu da senin zevkin, öyle mi?
0: Hayır efendim. Bir dinleyen olursa konuştuklarımızı anlamasın diye.
2: İşe yarıyor mu bari?
0: Kesinlikle.
2: Aman Recep Efendi, kim dinleyecek bizi?
0: Her yerde kulakları var komiserim. Direnişi kırmak için bütün imkanlarını kullanıyorlar. Su gibi para akıyor. Para çok kişiyi baştan çıkaracak komiserim. Dost bildiklerimizden bile sakınmalıyız.
2: Haklısın. Millet zaten aç. Bol parayı görünce baştan çıkanlar olacaktır mutlaka.
0: Komiserim, karakollarda bize çok iş düşecek. En azından baskınları önceden haber alma imkanımız var.
2: Baskınları bize duyurmazlar ki Recep Efendi.
0: İngiliz akıllı, uyanık bir adama benziyor. O bize asla güvenmeyecektir, bu kesin. Ama Yorgo'nun güvenini kazanırsak bir ihtimal bilgi alırız.
2: Bana güvenmez o.
0: Sanırım bana güveniyor. Beni bir köpek gibi gördüğüne göre rolümü iyi oynamışım demek. Bir süre sonra daha da samimi olabiliriz. Bunu başaracağımı sanıyorum komiserim. Ayrıca bizi birbirimize karşı kullanmaya çalışacaklar. Buna fırsat yaratmalıyız. İnandırıcı olabilirsek benim bir hain olduğumu düşünüp rahatlayabilirler. Size karşı gelip onlara yaltaklık etmem gerekecek. Bağışlayın komiserim.
2: Yürekli bir insanmışsın Recep Efendi. Seni yeterince tanıyamamışım.
0: Rolümü iyi yaparım ben komiserim.
2: Yakalanırsan canından olursun, bunu biliyorsun.
0: Biliyorum elbette. Canım feda olsun vatanıma.
2: Başı daima önünde, silik bir memur olarak tanıdığım Recep Efendi şimdi karşımda heybetli aslanlar gibi direnen bir kahraman olarak duruyor.
0: Direnişe katılmak için kahraman olmaya gerek yok komiserim. Bu bir görev. Her vatansever için bir görev.
2: Çok mutlu oldum. Çok gurur duydum Recep Efendi. Allah bize bu yolda yardımcı olsun.
0: Allah haklıdan yanadır komiserim.

0: Selim abi.
1: Ne var Yunus? Niye boşaltmadın toprağı?
0: Selim abi, toprak döktüğümüz kuru derenin orada bir adam var. Sürekli gezinip duruyor.
1: Gezinir oğlum. Sizi mi gözetliyor?
0: Gözetlemiyor da işimizi tehlikeye atmayayım dedim.
2: Tarif et bakayım adamı.
0: Sizin gibi uzun boylu, bıyığı sakalı var.
2: Ceketini kolunun altında mı tutuyor?
0: Evet.
1: Bizden mi?
2: Bizden ya. Onun da görevi çevreyi kollamak. Sen işine devam et. Bildiğini belli etme.
0: Etmem.
1: Hadi kolay gelsin aslan yavrusu.
0: Sağ ol Selim abi.
2: Yorulmak bilmiyor. Gerçekten de aslan yavrusu.
1: Sen de yorulmak bilmiyorsun Cemal. Hadi git, orada arkada kestir biraz. Gözlerin kan çanağına döndü.
2: Uyumanın sırası değil Selim usta. Şu işi bir düzenine oturtalım da ondan sonra yatar uyuruz. Baksana Lütfi baba saatlerdir kazma sallıyor. O yorulmadıktan sonra bize yatıp uyumak yakışmaz.
1: Haklısın. Ben galiba işin ciddiyetini daha kavrayamadım. Yeniyim ne de olsa. Senin gördüklerini, yaşadıklarını görüp yaşamadım.
2: Direnişin başındayız. Görecek, yaşayacak çok şeyimiz olacak daha. Hele ordumuz bir toparlansın. Anadolu iyice bir ayağa kalksın.
1: Biz de Anadolu'ya gider miyiz savaş başlayınca?
2: Gidemezsin Selim usta. Sen bize burada lazımsın.
1: Ben cephede düşmana kurşun sıkmak istiyorum Cemal.
2: Cephede düşmana kurşun sıkanla burada o kurşunu üreten arasında zerre kadar bir fark yoktur. Buna inan.
1: Doğru. Sana inanıyorum. Ama ben yine de cephede olmak isterdim.
2: Ben istemez miydim sanıyorsun? Arkadaşlarım şimdi Anadolu'da köy köy, kasaba kasaba gezip direnişi örgütlüyorlar. Artık yer yer çatışmalar, ayaklanmalar var. Ben orada siperlerde olmak istemez miydim? Ama bana verilen görev bu. Mustafa Kemal Paşa'nın ordusunda her görev kutsaldır. Sen de artık ordumuzun bir üyesi olduğuna göre nerede işe yarıyorsan orada görev yapacaksın.
1: Cemal, sık sık sözünü ediyorsun. Mustafa Kemal Paşa nasıl biri? Neden bu kadar güveniyorsunuz?
2: Bunları düşündüğüne göre gerçekten gönül verdin direnişimize. Ayrıca benim gözümü açtın. Kazma küreye fazla kapıldım. Arada bir de oturup konuşmak, dertleşmek gerek. Bu akşam yemeğimizi yedikten sonra oturup konuşalım arkadaşlarla.
1: Hey yaşa be Cemal! Tamam, bir koşuşturuyorsun ki tutup da bir şey sormaya kıyamıyoruz arkadaş.
3: Kaytarmayın bakalım, kaytarmayın.
1: Kaytarmıyoruz ustacığım.
2: Kaytarmıyor muyuz? Emin misin?
3: Neler konuşuyorsunuz öyle heyecanlı? Anlatın bakalım bize de.
1: Biraz sabret ustacığım. Akşama toplantı var.
3: Ne var akşama?
2: Toplantı.
1: Ölüp çalışmak olmaz. Biraz da konuşalım diyoruz.
3: İyi düşünmüşsünüz. Benim de soracağım şeyler var. İyi.

0: Selim, bu makine boşa dönüyor arkadaş. Kapatıyorum.
1: Cemal çalışsın dedi. Bir dinleyen olursa konuşmaları anlamasın diye.
2: Doydunuz mu çocuklar?
3: Doyduk ustacığım, sağ ol.
2: Zamanı gelince tatlımız da olacak, çayımız da. Ne yapalım? Şimdilik böyle idare edeceğiz.
4: Bugünler geçecek ustacığım. Sıkma sen canını.
1: Kimsenin halinden şikayet ettiğini duymadım Cemal. Hepsi de canla başla çalışıyor.
4: Bizde bu tok gözlülük, bu azim, bu cesaret olduktan sonra kazanamayacağımız savaş yoktur Selim Usta. Atacağız düşmanları topraklarımızdan. Hem de çok yakında.
2: Arkadaşlar, komutanın kim olduğunu merak edenleriniz varmış. Kulağıma geliyor. Söyleyeyim, çok eski bir tanıdığımızdır. Burada bizim yanımızda çalışırdı. Sonra askeri okula gitti.
3: Gitti o gidiş. Sonra bir gün çarşaf giymiş olarak dikiliverdi karşımıza.
4: Birazdan gene çarşaflı biri gelebilir. Şaşırmayın.
0: Konuğumuz mu var Cemal?
4: Bizimkilerden biri Şefik Usta. Akşama toplanıp konuşacağız deyince katılmak istedi. Gelir birazdan.
2: Yemeğe çağırsaydın keşke.
4: Çok az zamanı var ustacığım. Bir uğrayıp gidecek.
3: Komutanım, ne kadar sürer daha bu kazma kürek işi?
0: Sıkıldın mı yoksa?

0: da.
1: Sıkılır mıyım hiç Selim abi? Ama asıl işimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ondan sordum.
2: Yaklaşık 2 haftadır kazıyoruz. İlk bölme 1 haftaya biter sanıyorum. 10-15 güne kadar orada asıl işimize başlayabiliriz artık. Bir yandan da 2. bölümün kazılması sürecek tabii.
3: Ben bakarım.
4: Konuğumuz geldi herhalde.
0: Kim o?
5: Bir bardak su isteyecektim.
2: Aç Şefik abi, aç. Nihat geldi.
0: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: Hoş geldin. Gel, gel otur. Çarşafı atmışsın.
0: Bugün de böyle memur kılığına girdim. Sabahtan beri oradan oraya koşturuyorum. Bütün gün çarşafla dolaşmak zor oluyor.
7: Hoş geldin Nihat Bey oğlum.
0: Hoş bulduk. Lütfü baba sensin herhalde. Maşallah delikanlı gibiymişsin.
7: sağ ol evladım.
2: Senden çok söz ettim ustacığım. Bizim İstanbul kadrosunda seni tanımayan yok.
7: Sağ olun, var olun. Sayenizde gençleştim çocuklar. Öyle bir kin doluyum ki düşmana. İnadına uzun yaşayıp kurtuluşu da göreceğim. Allah izin verirse Mustafa Kemal Paşa'yı da.
4: Allah uzun ömür versin ustacığım. Amin. Hep birlikte görürüz inşallah kurtuluşu da, Mustafa Kemal Paşa'yı da.
3: Nasıl olsa gelir bir gün İstanbul'a. Gider elini öperiz.
2: Sen görmüşsün kumandanımızı öyle mi?
0: Gördüm de konuştum da.
3: Çok iri yarıymış, doğru mu komutanım? Dev gibi diyorlar.
0: Yok canım, o kadar da değil.
2: Sen hiç dev gibi insan gördün mü Şefik Usta?
3: Görmedim.
7: Millet onu öyle hayal ediyor evlat. Bırakın öyle olsun.
0: Mustafa Kemal Paşa bize aklıyla lazım arkadaşlar. Boyu bosuyla değil.
7: Doğru, doğru, çok doğru. Ama biz öyle iri yarı aslan gibi olmasını istiyoruz. Karışmayın canım.
3: Bize biraz anlatsana arkadaş. Çok merak ediyoruz.
0: Çok akıllı. Çok bilgili bir insan. Deneyimli. Ve en önemlisi bizden yana, halkından yana. Akıllı olup hainlik edenler gibi değil o. Ayrıca hem kişiliğiyle hem de başarılarıyla orduda çok sağlam bir yer edinmiş. Her kademede saygı görüyor, seviliyor. Asker ona çok güveniyor.
7: Biz de güveniyoruz. Herkes ona güveniyor. O bizim tek umudumuz.

0: Biliyorum aslında. Kimse gerçekten sevmez kimseyi.
1: Beni vurup yerde bırakma. Katlanamıyorum hiçbir

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca Pembe Panter filmlerinin müziklerini konuşacağız. Evet, yadırgamayın, Pembe Panter'le ilgili o kadar çok film çekilmiş, o kadar çok konu edinilmiş ki böyle bir liste çıkarmak mümkün. Örneğin Özkan da bizim için yaklaşık bu programda kullanacağımız 6-7 tane çalışmayı listelemiş bizler için. Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Pembe Panter film müzikleri enteresan bir başlık olmuş.
1: Evet.
0: 30 dakika boyunca bunu konuşacağız. Senin çıkardığın notlardan bir girizgah yapayım, sonra sözü sana vereceğim. Pembe Panter film serisi ilk olarak 1963 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden, çevrim içi içeren bir dizi komedi filmi. Bu filmler Fransız yazar Marcel Ahart'ın karakteri olan Pembe Panter'i temel alır ve ünlü İngiliz aktör Peter Sellers tarafından canlandırılan beceriksiz dedektif Jacques Loos'un maceralarını anlatır diye genel bir tanıtım yapmışsın. Detaylar sende.
1: Şimdi bu programı neden düşündüm? Çünkü ne kadar Türk komedyen tanıdıysam, tiyatrocu olsun, sinemadan olsun, onlara genelde gazeteciler şöyle sorular sordular. En çok kime gülersiniz? Hep aynı cevabı verdiler. Peter Sellers. Peter Sellers yani Pembe Panter. Dilersen programa Pembe Panter'in tema müziğiyle başlayalım abi. The Pink
0: Darım darım, değil mi?
1: Panther
0: Evet,
1: Dem. Evet.
0: dinletelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Dinlettik The Pink Panther. Konu bir mücevher olan Pembe Panter çalındığında beceriksiz Fransız dedektifin başına gelenler, dinlettiğimiz müziğin ana teması bununla yola çıkıyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen diğer detayları ver. Mesela listeye Karanlıkta Ateş Edildi diye çevrilen 1964 yapımı A Shot in the Dark diye
1: Evet.
0: film var. Onu herhalde
1: Şimdi ilk Pembe
0: detaylandıracaksın.
1: Panter filmi yapılır. Devamında yine Peter Sellers bu filmde oynar. Yani Karanlıkta Ateş Edildi. Buradan neyi anlıyoruz? Gene bir dedektif var, bir şeylerin peşinde. Dedektif müfettiş Clouseau. Aslında bir Fransız. Fransız aksanıyla bir şekilde İngilizce konuşmaya çalışır. Bir taraftan bir Hint şeyi de vardır sanki o şeyde, aksanda. İyice komik hale gelir. Sürekli olarak şunu inceler. Yönetmen Blake Edwards zaten dünyaca ünlüdür. Bütün filmlerde özellikle şu verilmeye çalışır. Bir durum komedisi. Yani Pembe Panter bir odaya girer. Karşısına bir elektrik süpürgesi çıkar. Bir elektrik süpürgesiyle insanlar ne kadar güldürülebilir ki? O kadar değişik sekanslar görebilirsiniz. Ya da bir merdiven iner. Ya da bir merdiven çıkar. Şunu insanlar bir türlü düşünemezler. Zaten deha burada yatıyor. Bu kadar basit bir olay, bu kadar komik hale
0: Nasıl
1: nasıl
0: geliyor?
1: gelebilir? Şimdi yine devam edelim. Kendi adını taşıyan inspector, yani müfettiş demek. Clouseau.

0: Evet, üçüncü örnek olarak da Pembe Panter'in dönüşü 1975. Konu Pembe Panter'in tekrar ortaya çıkması ve bu seferki hırsızlık olayının peşine düşen Clouseau'nun maceraları. Yine Peter Sellers var. Detaylar sende Özkan'cığım.
1: Şimdi aslında Pembe Panter filmde şöyle tanıtılır. Pembe Panter bir elmastır. Elmasın adıdır. Onun peşinde olan kişi zaten baş karakter Müfettiş Clouseau'dur. Müfettiş Clouseau'nun çok ünlü bir yardımcısı vardır. Adı da Kato. Kato'nun temel görevi şudur. Yani ona der ki, çok komiktir tabii. Bana olmadık yerde saldıracaksın. Yani olmadık yerde ne bileyim ben işte kapıyı yüzüme kapatacaksın ya da enseme bir şey vuracaksın. Çünkü ben dünyanın en iyi dedektif olduğuma göre bütün bunları hiç beklenmedik bir anda bile olsa karşılama yeteneğine sahip biri olmalıyım. Kato zaten filme ayrı bir güzellik katar ve Pembe Panter'in maceraları böyle devam eder. Şimdi bu A Shot in the Dark'ı dinleyelim. Çünkü bu filmden sonra bir seri haline getirilmesi kararlaştırıyor Pembe Panter filmlerini. Yine Henry Mancini orkestrasını dinleyerek devam edelim.

0: Dinlettik bu çalışmayı da sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız. Pembe Panter film müziklerini konuşuyoruz Özkan'ın rehberliğinde. Yavaş yavaş yolu yarıladık gibi. Bakalım neler var sırada.
1: Şimdi Pembe Panter filmlerinde genel olarak şey yapmaya çalışıyorum. Bütün seriyi. Seride 1, 2, 3 derken dünya çapında bir üne kavuşuyor. Gerçekten çok farklı bir komedi anlayışı var. Bir başka karakteri de söyleyelim. Müfettiş Clouseau'nun aynı zamanda bir amiri vardır. Amirin tek derdi şudur. Bu adam her şeyi ama her şeyi yanlış yapıyordur.
0: Amir.
1: Hayır şey Clouseau. Çünkü bir şekilde tesadüfler Müfettiş Clouseau'yu her seferinde başarılı kılar. Kendisi de bu kadar

0: bir şeyleri yapmaktan aciz bir dedektifin nasıl olup da bu kadar ünlü olduğunu görüp çileden çıkar. O başka bir komik halidir ve devamında Fetiş Cruzo güya kendisi problemleri çözebilmek için tedbiri kıyafet yaparak farklı yerlerde gezer ve olayları inanılmaz içinden çıkılmaz hale getirir ve film serisi böyle devam eder. Hepsinde de ayrı bir şey vardır. Yani Pembe Panter'in çıkışı, sonra karanlıkta bir ateş edildi adlı film, daha sonra dönüşü, daha sonra intikamı şeklinde böyle bir
1: Bir
0: seri.
1: seri,
0: Ama bugüne
1: evet.
0: kadar yapılmış film serileri içerisinde en anlamlı, hiç sıkmayan ve çok merak ettiren filmler serisiydi bunlar. Şimdi devam edersen The Village Inn'i dinleyelim. Yine Henry Mancini orkestrasından. Bu müzikle de şunu göreceğiz. Pembe Panter sürekli bir aksiyon halinde değildir. Çok daha böyle naif yerlerde de oturur ya da farklı atmosferler vardır. Bu müzik biraz da o
1: Onu
0: atmosferi.
1: anlatıyor.
0: Evet.

0: Dinlettik bu örneği de Özkan'cığım. Pembe Panter film müziklerini konuşuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi
1: Şöyle
0: Radyosu'nda
1: devam.
0: film müzik notada.
1: Evet.
0: O kadar sabırsız kaldın ki benim üstüme
1: Biraz
0: konuştun.
1: vaktimiz var diye özür
0: Evet,
1: dilerim.
0: estağfurullah.
1: Filmlerde çoğu son derece ünlü aktör ve aktrisler de kullanıldı. David Niven gibi ki bir dönemin işte 40'lardan 50'lere kadar İngiltere'nin ya da bütün dünyanın en ünlü aktörlerinden bir tanesidir. Yan unsurlarda çok ünlü şarkıcılar kullanıldı. Çok farklı tarihi öneme sahip mekanlar kullanıldı. Çok farklı sporların, ya çünkü Pembe Panter bir şekilde o aksiyon içerisinde bir beceriksizlik yapma durumu var. İşte golf gibi, bilardo gibi vesaire sporların olduğu, karate gibi şeyler de kullanıldı. Spordan da yararlanıldı. Bir şekilde o Pembe Panter denilen elmas bir şekilde ele geçirilemedi. Clouseau sürekli olarak sakarlıklara devam etti. Ama dediğim gibi her seferinde başka bir konuyla konunun devamı getirildi. Bir bölümünde de çok ünlü bir şarkısı var farklı bir filmde. It Had Better Be Tonight, Henry Mancini Orkestrası ve solistler grubu var. Hep birlikte söylüyorlar. Ve Pembe Panter'in tema müziğinden sonra belki de en önemli Pembe Panter.
0: Dinleyicilerimiz o zaman bu şarkıyı daha farklı bir kulakla dinlesinler.
1: Yani ona bile gerek kalmayacak çünkü şarkıyı çok beğenecek.
0: Tamam, dinletiyoruz.

0: Evet Özkan'cığım, Pembe Panter film müziklerinde yavaş yavaş artık sürenin sonuna geliyoruz. Sırada ne var, neyi dinleteceğiz ve yavaş yavaş toparlayacağız.
1: Sırada Tiber Twist var. Çok hareketli, ciddi bir orkestrasyon olan müthiş bir şeydir yani, film müziğidir. Burada gene aksiyon sahnelerinde kullanıldı. Son olarak Peter Sellers ile ilgili gene bir şey söyleyeyim. Peter Sellers sadece bir komedyen değildi. Çok dramatik filmlerde de oynadı. Mesela Doctor Strangelove çok önemli bir filmdir ki Stanley Kubrick yapımıdır. Böylesine ağır bir karakteri ortaya koyabildi. İşte Pembe Panter'de zaten vardı. Ama bir şekilde onu biz bir aktör olarak, mesela çok ünlü komedyenler vardır. Jerry Lewis gibi, işte Francis Louis de Funès gibi. Bütün bu isimlerin yanında kendisi bambaşka bir yerde. Bütün bu saydığım isimler birer ekol. Mesela Charlie Chaplin gibi. Ama Peter Sellers da hem onlar kadar komik, inanılmaz bir aktör olarak 1982'de hayatını kaybedene kadar bütün dünyada çok önemli bir etki yarattı. Ki John Lennon röportajı vardır mesela. Dillere destandır. Vesaire vesaire diyeyim ya. Peter Sellers anlatmakla bitecek bir aktör değildi. Tiber Twist'i dinleyerek devam edelim.

0: Dinlettik Tiber TV'si de Henry Mancini Orkestrası'ndan sevgili dinleyiciler artık veda için karşınızdayız. Bu haftalık Pembe Panter film müziklerinde son örneği Özkan bize aktaracak. Onları alalım Özkan'cığım ve müzik örneğiyle vedamızı
1: Son
0: edelim.
1: örneğimiz şu. Bütün Pembe Panter müziklerinden çok daha hareketli, çok daha şaşırtıcı bir başka versiyonu dinleyeceğiz yine. Şeyde filmde Disco adında geçiyor. Henry Mancini Orkestrası. Bildik Pembe Panter tema müziğini, bakın bir orkestra nasıl farklı çalabiliyor.
0: Bu örnekle de veda ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Özkan Pekesen ve programın yapımcısı, prodüktör ben Murat Örem. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bilkent Üniversitesi'nden Berna Adıgüzel, duruş kavramının otururken ya da ayakta dururken bedenimizi tutma biçimimiz olarak yanlış yorumlandığını, gerçekte sözcüğün iyi bir duruş için yapmamız gerekenlere işaret ettiğini belirtir. Aktörlere yönelik ses, konuşma ve vücut eğitimi adlı tezinde sanatçı Berna Adıgüzel, rahatsızlıklarımızın çoğu kötü duruş yüzünden oluşur ya da mevcut rahatsızlıklarımız bu nedenle daha kötüye gider demektedir. Gerçekten de pek çoğumuz yeterince önem vermediğimiz duruş yanlışlıkları yüzünden sırt ağrısı çekeriz. Oysa ki bedenimizi uyumlu bir şekilde kullanarak bu ağrılar

0: ağrılardan kurtulabilir, nefesimizi de doğru alabiliriz. Ağrı, vücudumuzun bir şeylerin yanlış olduğunu bize bildirdiği son çaredir. Ama biz acı çektiğimiz zamanlarda bile bedenimizin uyarılarını dinlemek yerine ağrı kesici ilaçlarla ağrıyı bastırmaya uğraşırız. Çevremizdeki insanlara bakalım. Berna Adıgüzel'in dediği gibi iyi duruşa ender rastlanır. Bedenimizin duruş biçimi hayatımız boyunca yaşadığımız fiziksel, duygusal ve zihinsel deneyimlerin sonucudur. Farkında olmadan belirli bir duruşa sahip oluyoruz. Belki de bilinçsizce ulaştığımız duruşumuz ya doğal değildir ya da gelecekte bazı hastalıklara zemin hazırlayabilir. Örneğin duygu ve davranışlarımızı olumsuz etkileyen depresyon buna bir örnektir. Bu ruhsal bozukluk insanların kendi içlerine doğru büzülme şekilleriyle ilişkilendiriliyor. Daha dik ve dengeli bir şekilde durmak ya da oturmak depresyondan daha az etkilenmeyi sağlayabilirmiş. Duruş bozukluğuna postür bozukluğu da diyoruz. Bir spiker postür deyince doğru duruşu anlar. Doğru duruş kişinin kendisine güven duymasını da sağlar. Gündelik işlerde bedenimizi kullanma şeklimiz doğru ya da yanlış duruşlara sebep olur. Ayakta durduğumuzda bacaklarımız gergin mi? Birbirine diğerinden daha mı çok yükleniyoruz? Otururken hep bacak bacak üzerine mi atıyoruz? Sırtımız tamamen çökük mü duruyor? Yürüyüşümüze bedenimiz uyum gösteriyor mu? Başımızı sürekli geriye mi çekiyoruz ya da hep bir yana doğru eğik mi duruyor? Hekimler diyor ki, bedenimizin yanlış kullanımı üzerimizde aşırı yük ve baskı oluşturur. Kişi ister hareket halinde, ister hareketsiz olsun, uyumlu bir beden duruşuna sahip olmalıdır. Vücudumuzun dengesiz duruşunun en önemli sebeplerinden biri başımızı dengesiz tutmaktır. Başın, omurgamızın üstünde durduğu düşünülürse boyun kaslarının işlevi önem taşır. Başımızın düzgün duruşu için yapmamız gereken başın arkasındaki kasları gevşetmektir. Başın ağırlığı yüzünden öne arkaya gitmesiyle aslında bütün beden bu harekete katılır. Boynumuz da başa etki yapar. Baş da sırtı etkiler. Boynumuzu sürekli sertleştirip dik tuttuğumuzda başımızın doğru pozisyon ve dengeyi bulması mümkün değildir. Böylece duruşumuz bozulur. Zaman zaman boyun kaslarını gevşeterek başımızın doğru duruşuna katkı sağlayabiliriz. Biliyorsunuz omurgalılar arasında yalnızca insan bütünüyle dik olarak ayakta durabilir. Ama pek çok kişiyi omurgasının eğriliğinden yakınır. Bu durum vücudun dengesini bulmasına engel olan bir faktördür. Omurga iskeletin bir parçasıdır. Bir sütun gibi bedenimizin belden yukarısını destekleyen, birbirinin üstüne yerleşmiş bir dizi kemikten oluşan omurgamızı dik ancak olabildiğince esnek tutmalıyız ki nefesimizi de doğru alalım. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Saat 1.
1: Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslimi töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğunu dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla ilgili Türkiye-Romanya ilişkilerini de ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağıllı köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3 ağır 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtrasına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün skor tabelalarının, kas gücünün ve taktik tahtalarının daha ötesine geçeceğiz. Sporun en karanlık ama en belirleyici alanından, yani sporcuların zihninden söz edeceğiz. Neden bazı sporcular baskı anında devleşirken diğerleri daha çok hata yapar? Zihinsel dayanıklılık antrenmanla mı kazanılır? Bugün sahadaki mücadelenin aslında kafa kafaya verilen bir psikolojik savaş olduğunu konuşuyoruz. Spor dünyasında sıkça duyduğumuz mental güç kavramı aslında bir sporcunun performansının tavanını belirleyen en kritik faktördür. Teniste maç sayısı karşılanırken elin titrememesi veya basketbolda son saniye serbest atışında potanın küçülmemesi tamamen psikolojik bir süreçtir. Bu yüzden günümüzün sporcuları artık kondisyonerlerin yanı sıra psikologlarla da çalışıyor. Görselleştirme teknikleriyle müsabakaları, karşılaşmaları kafalarında defalarca oynuyor, hatta nefes egzersizleriyle nabızlarını bile kontrol etmeyi öğreniyorlar. Çünkü zihin durduğunda bedenin ne kadar güçlü olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Bir takımın kazanma alışkanlığını geliştirmesi veya imkansız görünen maçlarda geri dönüşlere imza atması kolektif bir inancın da ürünü. Dolayısıyla psikoloji gerek bireysel gerekse takımlar için çok önemli bir enerji kaynağı. Michael Jordan'ın Kazanan isimli belgeselinde gördüğümüz o acımasız rekabetçi zihniyet veya boksörlerin knockout olduktan sonra ayağa kalkmalarını sağlayan o içsel dürtü, insan iradesinin en üst sınırlarını göstermesi bakımından da çok önemli. Özetlersek, sporda psikolojik kabul, en büyük rakibiniz karşı kalede veya kulvarda değildir. Kendi aynanızda, zihninizdedir. Zihninizi yenemezseniz, dünyayı yenseniz de şampiyon sayılmazsınız. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

okuyorum sensiz. Ölüm kadar sessiz geçtim o yoldan.

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar.

saçar kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçar sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçar kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar.

Anlatsam anlamazlar, yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar, alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok, bulutlar ağlasın.

Bir rüya, bir masaldı sanki o günler. Seninle dop doluydu bütün saatler. Seninle dop doluydu bütün saatler.

Bir özlem, bir boşluk senden arda kalan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız.

boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var, bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum, eksik bir şey var, bilemiyorum. O zamanlardan yasaklamış.

Bir boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1985 yılında 49 yaşındayken aramızdan ayrılan değerli oyun yazarımız Oktay Arayıcı'yı anacağız. Oktay Arayıcı, köyden kente göç başta olmak üzere çeşitli nedenlerle toplumsal ve edebi hayatımızın daha önce görülmedik şekilde hareketlendiği bir dönemde bu dönüşümü epik tiyatro aracılığıyla sahneye yansıtan önemli bir isim olarak öne çıkar. Toplumcu, gerçekçi yaklaşımıyla dikkat çeken Oktay Arayıcı, oyunlarında gündelik yaşamı, sınıfsal ilişkileri ve bürokratik yapının yarattığı baskıları ele alır. Yazdığı metinler yalnızca bireysel hikayelere odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda içinde bulunulan toplumsal düzeni sorgulayan bir yapı kurar. Yazarın tiyatro anlayışı, seyirciyi edilgen bir konumda bırakmaktan çok, onu düşünmeye ve tartışmaya yönlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle oyunlarında açık mesajlar, yer yer sert eleştiriler, alaycı ve ironik bir dil öne çıkar. Diyaloglar da genellikle canlı, akıcı ve sahne üzerinde kolaylıkla karşılık bulabilecek bir yapıdadır. Karakterlerse çoğu zaman belirli toplumsal kesimleri temsil eder ve bu yönleriyle tipik özellikler taşır. Oktay Arayıcı'nın en bilinen oyunları arasında Rumuz Goncagül ve Nafile Dünya yer alır. Yazarın oyunları 1970'li ve 1980'li yılların çalkantılı toplumsal atmosferini yansıtırken, aynı zamanda bugün bile güncelliğini koruyan temalar içerir. Sade ama etkili anlatımı, güçlü diyalogları, orta oyunuyla epik tiyatroyu harmanlayan tekniği ve toplumsal eleştiriye dayanan yapısıyla Oktay Arayıcı metinleri günümüzde de sahnede canlılığını sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla ilgili Türkiye-Romanya ilişkilerini de ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Pakistan'dan da açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağıllı köyü mevkiinde meydana gelen kazada